Evet.

for me was dying. I'm begging you, baby, baby, please.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Have a Merry Christmas. Thank you very much.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırından, kriz var, kriz var, bunalım var.
2: Apaçık Radyo.
3: Hukuk güvenliği.
2: Apaçık Radyo.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mert Altıntaş'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Brian Charette, Corey Weitz ve John Lee'den Why Had You Have To Go And Lie To Me Boy dinledik. Bununla başladık yani. Şimdi Ivan Paduart radyonuzda olacak. I Had A Ball dinleyeceğiz. Ona bağlı olarak hemen arkasından Marier Bilstein radyonuzda olacak ve Downtown Uproar.

Sabahlıkta Nick Finzer var sırada. Louis Nash, Rennie Rosness ve Rufus Wright'la beraber kaydettikleri bir parça bu. Say When dinleyeceğiz. Ardından Steve Coleman'la ilk bölümü kapatacağız. Zack dinleyerek.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Scott Hamilton, Jan Lundgren ve Hans Bakenroth'tan The Maids of Jadis dinleyerek başladık. Şimdi Randy Brecker'dan Morning Song dinleyeceğiz. Ardından Hank Mobley radyonuzda olacak. Bays on Balls diyecek.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Sabahlığı kapatırken önce Elmo Hope Trio'dan bir parça dinleyeceğiz. Happy Hour dinleyeceğiz. Ardından Eddie Lockjaw Davis ve Buddy Tate, Coleman Hawkins'le beraber kaydettikleri bir parça bu. Arnett Cobb da var bu ekipte. Lester Leaps In dinleyerek kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mert Altıntaş'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine,
3: renklerine
2: ve titreşimlerine radyo.
3: Radyo.
2: Radyo, Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Apaçık.
4: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
5: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
6: Reklamlar.
7: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
6: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: 20 Ekim 2.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutuk adlı tarihi demecini okumaya başlaması 1927.
0: Türkiye Aşıklar Bayramı.
1: Meryem Ana Fırtınası.
0: Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatı 2008.
1: Günün dörtlüğü. Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlarını. Fazıl Hüsnü Dağlarca.
0: Günün tarihi. 16 yıl önce bugün 15 Ekim 2010'da gazeteci yazar Deniz Som hayatını kaybetti.
1: Günün malumatı Aşıklar Bayramı. Şair Feyze Halıcı'nın buluşu ve gayretiyle olan bu Aşıklar Bayramı, genç, kadın ve erkek her çevreden aşıklar 1966 yılından beri tekrarlanmaktadır. Her çevreden aşıklar eski zamanın aşıkları kahvesinde olduğu gibi atışma, yarışma, türkü, şiir, mısra dallarında derece alır ve madalyalar kazanırlar.
0: 29 yıl önce bugünse 15 Ekim 1997'de Dünya Bektaşilerinin Halife Babası Turgut Koca İstanbul'da vefat etti. Belli başlı eserleri Bektaşi şairleri ve nefesleriyle Bektaşiliğin coğrafi dağılımı, Kazım Baba Divanı ve Güldeste'ydi.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin ısısı.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grizku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışta Alpay'dan Fabrika Kızı adlı parçayı dinledik. Ona da bir günaydın diyelim. 91 yaşında hayatını kaybetti. Fabrika Kızı, biraz önce çaldığımız şarkısı, Eylül'de Gel gibi başka önemli şarkılarıyla da çok

0: büyük ün kazanmış ve bunu sürdürmüş bir şarkıcıydı. Aynı zamanda bir aktivistti. Çok iyi bilinen şarkılarından bir tanesi de Eylül'de Gel adını taşıyordu. Elinde Güllerle diye de çok önemli bir şarkısı daha vardı. Belki zaman içinde çalma fırsatı da bulabiliriz. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, en önemli isimlerinden birisi 91 yaşında hayatını kaybetti. Onun için çaldık bu Fabrika Kızı'nı da başlangıç olarak. Alpay'ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Gençlik yıllarında müziğin yanı sıra sporla da ilgilenmişti. Genç milli futbol takımında da oynamıştı. Ta 1964'te ilk 45'liğini, o zamanlar 45'likler çok gündemdeydi, yayınlanmıştı. Ve şarkıcı Alpay müzik kariyerinin 50. yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutlamıştı. Konser sırasında sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları da gösterilmişti. Alpay, sıradaki şarkım devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin demişti. O gün konseri izleyen bir kişi polis merkezine giderek, adı belli değil, Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi olmuş. İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Hakkında soruşturma açılan Alpay da daha sonra Bir Gün gazetesine konuşmuş ve şunları söylemişti. Benim Ellerinde Güllerle diye bir şarkım var. Her konserimde söylüyorum. Ellerinde güllerle girdiler kara toprağa. Utansın kara toprak. Utansın dünya. Sloganı bu. Bu şarkıyı söylerken şunu diyorum. Devlet tarafından katledilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledilmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla Gezi direnişinde yaşamını yitirmiş olanlara adıyorum bu şarkıyı. Çok doğru söylüyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları vatan haini değildi. Gezi direnişine katılanlar da vatan haini değildi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledildiler. Türkiye'yi seven herkesin bunları konuşması gerekir. Devlet denen kurum kritik edilemeyecek, eleştirilemeyecek bir kurum değildir. İnsanlar tarafından yönetilir. Bütün insanlar bunları konuşabilmelidir. Bunlar konuşulmadıkça Türkiye bir karış ileri gidemez. Soruşturmadan da haberi olmadığını söylemişti Alpay. Eğer iddia doğruysa tamamen saçmalık. Ama benim haberim yok demişti. Ve bir de ilginç bir şeyi kaydetmişti. Türkiye'de yaşayanların hiçbir şeyden korkmaya hakları yok demiş ve ben sanatçıyım diye devam etmişti. Her sanatçı haksızlığa uğrayanların, ezilenlerin yanında olmak zorunda. Aslında herkes bu sorumluluğu almalı. Sadece sanatçının değil, ama ben sanatçı olarak ezilenlerin ve haksız yere küstürülenlerin yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan'a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim demişti. Biz de belki ondan sonra bu sözü edilen Elimde Güllerle, Ellerinde Güllerle şarkısında daha sonra bugün de çalma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Alpay'a da bir günaydın diyerek başlayalım güne. Oldukça hareketli, hüzün verici günlerle dolu bir gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Sizinle de paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da seller var. Öncelikle ondan bahsedelim. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde şiddetli yağış vardı. İstanbul'da yağış miktarı 200 kilogramı aştı ve 2 can aldı diye bir haber var gazetelerde. Kararda da var bu. Biri bir çocuk, öbürü de bir Ayaza mahallesinde 34 yaşındaki, adı verilmeyen, sadece S.Y. diye anılan birisi ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpmıştı ve hayata veda etti. 14 yaşında da M.I. isimli çocuk elektrik akımına kapıldı. O da Çukurbostan Parkı'nda oluşan su birikintisine basan çocuk. İki kayıp var ve okullar tatil edildi. Valilik de eğitime bir bilanço açıkladı. Eğitime de bir gün ara verildi. Bazı ilçelerde yağış miktarının 200 kilogramı aştı. Bu da bir çeşit 41 yılda görülmüş en büyük yağış miktarıyla bir rekor olduğu belirtiliyor. Şeyde de iki konteyner gemisi batırılmış durumda Hürmüz Boğazı'nda. İran saldırıları arasında devam eden bir olay var. Ondan da savaşın da hızlanması tehlikesinin her zaman olduğu gibi tekrar ortaya çıkması durumu var. New York Times'da da İsrail'in 40 Güney Lübnan'da 48 köy ve kasabayı yerle bir ettiğine dair işgal altında tutarken 60'tan fazla kasaba ve şehirden 48'ini yerle bir ettiği haberi vardı. New York Times'ın ayrıntılı bir incelemesi var ve 329 bin kişiyi evlerinden etmiş Lübnan'da. Üçte biri de bunların çocukmuş. Büyük bir faciadan da bahsediliyor. Bu da Demokrasi Now'da görülebilecek bir haber. Türkiye'de de Gökçer Tahincioğlu'nun da bugün yazdığı T24'te gibi yargının içine düştüğü duruma da elbette kurumsal olarak medyanın düştüğü halde görüyoruz. Ama ispirto ile de olsa yazılabiliyor haberler, dağa taşa kuma kağıda yazılabiliyor diye devam ediyor. Gökçer Tahincioğlu'nun yazısı da çok sayıda gazetecilerin tutuklanmaya devam edildiğini de anlatan bir bilanço vermiş. Türkiye'den bir diğer haberde tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yaklaşık 600 gün sonra savunma yapıyordu. Savunmasının ilk gününde Halk TV'nin kapatılması, ona müdahale edilmesini, fon krizini ve kendisinin basılamadan yasaklanan kitabı hakkında konuşma yapmış. Böyle bir ortamdayız. Şimdi tarihte bugüne bakabiliriz herhalde.
1: 1940 yılında bugün sessiz sinema döneminin usta ismi Charlie Chaplin'in ilk sesli filmi Büyük Diktatör gösterime giriyor. Filmde Adenoid Hinkel adında bir diktatörün Tomanya isimli bir ülkeye hükmetmesi anlatılıyordu. Hitler ve Nazi Almanyası bu şekilde hicvediliyordu. Chaplin yazıp yönettiği filmde iki ayrı rolde karşımıza çıkmıştı. Tomanya ülkesinin despot lideri Adenoid Hinkel olarak ve Tomanya'da yaşayan Yahudi bir berber olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz Almanya'ya savaş açmadığı bir dönemde vizyona giren ve izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Büyük Diktatör, Chaplin'in ticari açıdan en başarılı filmi de olmuş. Chaplin 1964'te yayınlanan otobiyografisinde filmi çektiği sırada Nazi toplama kamplarında yaşanan dehşetin gerçek boyutlarını bilmediğini yazıyor ve "Eğer bilseydim filmi yapamazdım" diye de belirtmiş.
0: Evet, tarihin en önemli filmlerinden sessiz sinema döneminin ama sesli olarak da yapılan önemli, inanılmaz önemli
1: evet, Chaplin
0: bir film.
1: Biliyorsunuz direniyor uzun süre sesli sinemaya geçmekte. En son
0: Evet.
1: bu filmle geçmişti.
0: Ama burada işte bizim de hatta açık radyoda ve apaçık radyoda zaman zaman dinlettiğimiz bir ünlü nutku var o filmden. Hitler'i canlandırırken çok enteresan bir nutku. Belki bir daha dinletme fırsatı buluruz bugün. Evet. 2017'de bugünse Amerikalı Birleşik Devletleri'nden aktris Alyssa Milano, cinsel tacize uğradıysanız bu tweet'e cevap olarak "ben de" yazın Me too yazın şeklinde bir tweet atıyor İngilizce. Mesaj medyadaki haberlere göre ilk 24 saat içinde 500 bin yanıt almış. Takip eden 45 gün içinde, 1,5 ay içinde 85 ülkesinde dünyanın 85 milyon kez paylaşılmış. Kadınlar İngilizce Me Too yani ben de diyor ve yaşadıkları taciz ve tecavüz hikayelerini paylaşıyorlar. Bu bir tweet'ten oluşuyor sadece iki kelimelik. Bu tweet çığ gibi büyüyüp bir kadın hareketine dönüşüyor. 2017'de oluyor bu 9 yıl önce. Ve o dönem Harvey Weinstein ya da Weinstein skandalının patlak verdiği Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü film yapımcısının tacizlerinin kadınlar tarafından dile getirildiği bir dönem. Me Too olayı ve Harvey Weinstein ifşaatları birbirini besleyip büyütüyor. Sonunda 2017 Ekim'inde Me Too hareketi Avrupa'ya taşınıyor. Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Terry Reintke yaşadığı tacizi anlatıyor. Diğer kadınlar da erkek vekiller tarafından uğradıkları tacizi anlatınca Avrupa Parlamentosu da birbirine giriyor. Bu konuda komisyon kurulmasına karar veriyor. Kasım 2017'de ise Britanya Savunma Bakanı Michael Fallon hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalıyor. Medyadan siyasete iktidar sahibi erkeklerin gücü kadınların sessizliğini bozmasıyla ciddi şekilde sarsılıyor. Time dergisi de Me Too'yu 2017'de yılın kişisi seçiyor. Me Too, ben de yılın kişisi. Sonraki yıllarda Me Too hareketi farklı ülkelerde, farklı olaylarda ciddi değişimlere de yol açtı. Bu onun ilginç bir örneği, iki başlangıcı yani. Evet, haberlere geçmeden bir de duyurumuz var, değil mi?
1: Evet, bugün 9.30'da bir geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir söyleşi yayınlayacağız. Aslında 9 Ekim Cuma günü yapmıştık. Britanya Yeşiller Partisi'nin Yahudi üyelerinden Profesör Tony Booth ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi Yeşiller Konferansı'nda alınan Siyonizm ırkçılıktır kararından 5 gün sonra ve de Yeşil Parti lideri Zack Polanski'nin milletvekili adayı olarak yarıştığı ara seçimden hemen bir gün sonra yapılmıştı. Daha önce biraz gündem yoğunluğundan dolayı dinletme fırsatı bulamadık. Bugün 9.30'da onu dinleyeceğiz.
0: Evet, o da ilginç, çok ilginç gelişmelerin peş peşe yaşandığı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu sırada da önemli iki şeyden de iklimle ilgili olarak da zengin ülkelerin bunu temiz enerjiye geçmeyi engellediğine dair ve sürekli kirli enerjiyi desteklediklerine dair de bir rapor yayınlandı. Bu da önemli. Belki ona da değiniriz. İki çevre grubu, Oil Change International ve Friends of the Earth US'in bir bayağı bir ayrıntılı yeni verileri içeren bir analizi çıktı. G20 ülkelerinden ve çeşitli kalkınma bankalarının temiz enerji projelerine, yani rüzgar ve güneş gibi ve gezegeni ısıtmakta olan fosil yakıtları, petrol, gaz ve kömürü durumunu, fakat zengin ülkelerin tamamen kirli enerjiyi desteklemeye devam ettiklerine dair çok önemli bir rapor var. Bu da Com Dreams'den Stephen Prager imzalı bir yazıda var. Ona da değinebiliriz belki. Başka bir duyurumuz var mı?
1: Yok hayır. İsterseniz artık haberlere geçelim.
0: Evet, iklimden de bahsetmişken bir de ilginç bir şey haber vardı. Ajit Niranjan'ın çok çarpıcı verileri içeren bir haberi. Avrupa'nın çevre muhabiri Ajit Niranjan, Guardian'dan ünlü Mont Blanc Tepesi'nin Avrupa'nın çatısı sayılıyor. En üst noktası sayılıyor, çatısı deniyor, lakabı o. Yılda 1 metreden fazla yükseklik kaybettiği açıklanmış. Hakikaten inanılması son derece güç, değil
1: Evet, gerçekten yani
0: mi?
1: bu Nepal'den sonra mı artık herhalde şaşırmamak lazım
0: Hiç
1: buna.
0: şaşırmamak gerekiyor ama insan gene de titremeden edemiyor doğrusu. Yani 4807 metre 47 santimetre diye ölçülüyor deniz seviyesinin üzerinde. Ama Otsawa bölgesinden bir açıklama yapılmış, bir araştırmacılar grubu. 1 metre 29 santim geçen senekiye göre azalmış durumda. Mont Blanc tepesi. Yani çok çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren bundan daha somut bir şeye fazla rastlamak mümkün değil herhalde. Bir de sorum...
1: Mont Blanc'ı koruma şeylerini hatırlıyorsunuz Ömer Bey. Bir
0: Muşamba,
1: şey,
0: beyaz
1: evet,
0: muşamba.
1: muşa böyle korumaya çalışıyorlardı. 1 metre şimdi azalmış.
0: 29 santim azalmış. 1,5 metreye yakın yani. Çok vahim. Peki ben de o zaman sana günün sorusunu sorayım hemen, başlayalım erkenden.
1: Peki.
0: Mont Blanc'ın adı ne Fransızca? Ak Dağ. Beyaz Dağ
1: Evet.
0: yani. Kısa zamanda değişir. Mont Noir. Karadağ olur mu dersin?
1: Neden olmasın? Evet.
0: Karların erimesiyle akla gelen sorulardan bir tanesi. Bir de gene çevre konusundan bahsederken hazır, Simpaş Holding'le ilgili Biyanet'te çok önemli bir haber var. Bir de ondan bahsedelim istersen. Simpaş COP31'de iklim destekçisi olmuş, tırnak içinde. Ve çevre savunucularından tepki geliyor. Neden?
1: Evet, Simpaş Holding iklim destekçisi olarak yer alacağını duyuruyor. Bu Biyanet'in haberinde. Biyanet önce kendilerine ulaşmış. Simpaş'ta bir çeşitli yatırımları olan, özellikle kömür yatırımları vesaire, maden yatırımları olan, dolayısıyla çevrecilerin de mücadele ettiği holdinglerden bir tanesi. Biyanet, COP31'in resmi internet sitesi üzerinden bu yeşil bölge, bir mavi bölge, bir yeşil bölge var biliyorsunuz. COP zirvelerinde mavi bölge müzakerelerin devam ettiği alan, yeşil bölge biraz daha ortaklarla birlikte çeşitli fuarların vesairenin olduğu bir alan, girişin serbest olduğu görece. COP31'in resmi internet sitesi üzerinden yeşil bölgeye iklim destekçisi olarak katılacak kurumlarda aranan kriterlere ilişkin elektronik posta göndermiş. Soru sormuş Biyanet. Haber verilmemiş. Yani bu haber yayınlanana kadar cevap verilmemiş. Konuyla ilgili görüş almak için Simpaş Holding'e de ulaşmışlar ama bir yetkiliye ulaşamamışlar. Yani iletilmemiş onlara da. Dolayısıyla hangi kriterlerle bu ortaklıklar kuruluyor COP31 zirvesinde henüz bilinemiyor. Muğla Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu üyesi Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman, kendisi aynı zamanda Halkların İklim Zirvesi örgütçülerinden de, Simpaş Holding'in turizm projesi Kızılbük GYO'ya karşı yıllardır mücadele eden aktivistlerden biri deniyor. Birleşmiş Milletler özel raportörleri Halime Şaman'ın maruz kaldığı hak ihlallerini daha önce raporlarında yer vermişti denmiş. 23 Nisan tarihli raporda bu yıl yani Türkiye'deki iki kadın çevre hakları savunucusuna yönelik hak ihlallerine yer verilmiş. Şaman'ın yanı sıra Akbelen'deki mücadelede Esra Işık'ın işte tutuklanması meselesine de değinildi deniyor. Şaman burada bir maskeli balo var diyor.
0: Maskeli balo, evet.
1: 30 yıldan beri maskeli balonun olmasıydı diyor. Burada yaşanan Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya geliyorlar. Güya iklim krizini önleyici faaliyetlerde bulunacaklar. Güya fosil yakıtların tüketimini ortadan kaldıracaklar. Ancak bunlar olmuyor. Bunun tipik örneği Simpaş demiş. Marmaris'te bu mücadeleyi veren herkes şu anda çok öfkeli, çok üzgün diye konuşmuş.
0: Evet, ve Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin de yani Kızılbük projesine karşı mücadele eden çevre savunucularından biri, Beytekin'e Kızılbük Simpaş Kızılbük GYO'nun Beytekin'e karşı açtığı 300 bin liralık tazminat davası mahkeme tarafından reddedilmişti. Biyanet'e o da konuşmuş Beytekin ve COP31'de Simpaş'ın bu şirketin iklim destekçisi olarak yer almasını şu sözlerle değerlendirmiş. Şirketin ekolojik tahribatıyla ilgili çok uzun süredir mücadele veriyoruz. 2019'dan beri kendine ait olmayan milli park arazisini paramparça etti bu şirket. Kendine ait değil, biçti, kırdı, doldurdu, yıktı, talan etti ve şimdi çevre muharibi olarak katılıyor, öyle mi? İlginç bir
1: Öyle görünüyor,
0: durumla
1: evet.
0: karşı karşıyayız. Bu arada da Boğaz'da da denizin renginin kahverengiye döndüğünde ilave edelim diken.com'dan bir haber. Yağış, İstanbul Boğazı'nda yağış var. Birazdan ondan da epey bahsedeceğiz.
1: Evet, bu
0: Senin
1: haber
0: hayatın.
1: çok eskimiş oldu ama yani
0: Evet.
1: öğlen saatlerinde gelen bir haberde henüz büyük yağış başlamamıştı ama ona rağmen Boğaz'ın rengi kahverengiye döndü diye akan işte topraklar vesaire yüzünden o saatlerde 50 ila 95 kilogram yağış düştü bazı yerlere, bazı ilçelere deniyordu metrekareye. Daha sonra 200 kilograma kadar çıktı tabii sonraki saatlerde.
0: Evet, ondan sonra da bayağı büyük kaotik durumlar yaşandı. İstanbul'da okulların tatil edildiğini bugün için
1: Bazı
0: hayatımız.
1: üniversitelerde kapalıymış bugün.
0: Evet. Öyle yani ve
1: Dört
0: motosiklet ve
1: üniversite.
0: türevleri iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları da dün akşam 21'den 9'dan itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı diye haberler vardı. En ayrıntılı olarak çeşitli gazetelerde ele alınıyor. Ama özellikle de Karar Gazetesi'nde İstanbul'da şiddetli yağışın iki can aldığı, yağış miktarının 200 kilogramı aştığı ve bunun bir rekor olduğu, 41 yıldan beri görülmüş en yüksek şey olduğu, yağış olduğu belirtiliyor. Ve çok ilginç, yani tuhaf görüntüler de var. Başka ülkelerde, başka bölgelerde görmeye alışık olduğumuz görüntüler İstanbul'da da var. Bekleniyordu. Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybederken biri çocuk ve birçok noktada metrekareye düşen yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı. Arabalar suların altında yüzerek böyle ortalıkta dolaşmak zorunda kalıyorlar. Hava yükselmiş durumda, yani kaldırımdan ve yoldan yükselerek kopmuş oluyorlar. Ulaşımda büyük aksamalar ve tahliye çalışmaları olduğu da belirtiliyor. Ama Ayazağa Mahallesi'nde Dereboy Caddesi'nde sel sularından geçmeye çalışan 34 yaşındaki SY'nin ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpması ve su birikintisinden çıkarılarak hastaneye sevk edilmesine rağmen yaşamını yitirmesi haberi var. Bir de 14 yaşında M.I. diye adı verilmeyen bir çocuk elektrik akımına kapılıyor. Çukurbostan Parkı'nda Fatih ilçesinde. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı deniyor. Evet, üniversitelerden dördü mü tatile
1: Evet,
0: girmiş?
1: Marmara, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Bu dört üniversite bugün tatilmiş. Diğer birçok üniversite ise online eğitim yapacaklarını söylüyorlar. Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi vesaire.
0: Evet, şimdi bu noktada bir ara verelim. Sonra bu haberler üzerinden konuşmaya devam edeceğiz birazdan.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: tüm dünya bir sahnedir. Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Hayat zor, hayat çok zor. Türkiye'de zor zamanlar geçiriyoruz. Ama ümitsizliğe kapılmaya hiç hakkımız olmadığını düşünüyoruz.
2: Evet, yarınlar güzel olacak.
1: Yarınlar güzel olacak diye inanmak zorundayız. Çünkü yarınlarda çocuklarımız, torunlarımız falan filan var. Evet. Biz onlara kötü bir şey bırakmak gibi bir hakka sahip değiliz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 dakika geçerken tekrar beraberiz. Dünden bir haber takibi de yapalım değil mi? Tokat'ta neler oluyordu? Bir su, 5000'e yakın insanın hastanelere başvurduğu bulantı, mide bulantısı, kusma ve benzeri şikayetlerle sonradan da Ankara'ya gönderildiği, başkente de gönderildiği Tokat'tan şeylerin araştırmanın yapılacağı, lağım suyu mu karıştı filan gibi tehlikeler vardı. Ne olmuş?
3: Yeni evet, gelişme. Valilik açıklamada bulunmuştu. Şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini söylemişti. Esas şüpheli suydu yani. Gerekli araştırmalar yapılmış. Suda sıkıntı yokmuş. Böyle bir valilikten açıklama geldi. İçme suyu numunelerinin sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır dendi. Ama 5000 kişi neden o zaman hastanelere kaldırıldı? Orası hala belli değil ama sularda
2: başvurdu.
3: Sorun yok.
2: Bir de 70 kişiden mesela 40'ının hala tedavi altında olduğu da gene valilikçe yapılan açıklamadaydı. O anlaşılamıyor ve günün sözü olarak da ele aldığımız şey vardı valilikten. Su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var demişti. Temkinli yaklaşma ne demekti? Bunu çözemedik. İhtiyatla yaklaşmak gerekiyordu.
3: Özellikle suya nasıl temkinle yaklaşılacaktı ama suda yokmuş. Peki. Bunun ötesinde herhalde bir açıklama hala beklememiz gerekiyor.
2: Çok muğlak bir
3: 5
2: durum
3: bin
2: var.
3: Kişiye ne oldu çünkü?
2: Evet, bu yeterli bir takip sayılmaz. Sen Diken'den ya, naklettin
3: evet,
2: değil mi bu haberi?
3: Evet, evet. Evet.
2: Diken.com'dan. Peki devam edelim şimdi. Dün çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin en çok takip edilen gazetelerinden, yayın organlarından birinin kesin olarak büyük bir şeyle yapıldı. Yani Halk TV'nin sabahın 5'inde hatta yapılan müthiş bir operasyon oldu. Halk TV'ye bir baskın yapıldı. Sahibi Cafer Mahiroğlu ve kanal çalışanı gazetecilerin yanlarında olduğunu söylüyor. İmamoğlu'nun konuşmasına da değineceğiz. Ama polislerin, yüzlerce polisin bulunduğu ve çalışanların sokulamadığı ve sabahın en erken saatinde bunun yapılması çok büyük yankı yarattı. Hatta başta Gökçer, Özgür Özel olmak üzere Halk Yeni Parti'nin lideri, pek çok şeyden de tepkiler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Uluslararası insan hakları kuruluşlarından, medya organlarından da çok büyük tepkilerin olduğu ve işin öyle kolay kolay kapatılabilecek gibi gözükmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gökçer Tayıncıoğlu da Yüzleşmek sütununda T24 yazarı, yargının içine düştüğü duruma da elbette kurumsal olarak medyanın düştüğü hali de görüyoruz. Ama ispirtoyla da olsa yazılabiliyor haberler, daha taşa, kuma, kağıda yazılabiliyor. Erişebildiği her yerden ses çıkarmaya devam ediyor gazeteciler. Korkmuyor, yılmıyor, vazgeçmiyorlar. Buyursunlar, yapmaya devam etsinler. Emin olun, ne olursa olsun gazeteciler yazmaya ve söylemeye devam edeceğiz diyorlar. Yani sadece son bir ay içinde tutuklanan gazetecileri sayıyor. Lale Özan Arslan, Fatih Ergin, Tuğba Tekerek, Mustafa Balcı, Şaban Sevinç, Selahattin Günday, Ali Tarakçı. Bunlar ayrıca İsmail Saymaz ve Murat Ağarel de ev hapsinde. Öncesinde tutuklanan, bugün hala cezaevinde bulunan ya da kısa süre önce tahliye edilenleri saysak yazıya sığmaz. Bu isimlerin neredeyse tamamı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Hani meclisin yasa çıkartılırken tırnak içinde gazetecileri etkilemeyecek yasadaki unsurların tamamı söz konusu olmadan suç oluşmaz tırnağı kapat gibi sloganlar attıkları düzenleme son bir ayda 2000'e yakın sosyal medya hesabı erişimi engellendi. Bu hesapların sahipleri sanki ağır bir suç işlemiş gibi yeni hesap açtıklarında herhangi bir mesaj paylaşmamış olsalar bile yeniden engellendiler. Sosyal medyada bulunmaları hangi kuraldan kaynaklı olduğu anlaşılmaksızın yasaklandı. Kanunda suç olarak düzenlenmemiş kurallar icat edildi, uygulandı diye. Yani trafiğiyle dünya genelindeki medya kuruluşları arasına giren Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Türkiye'de haber teyidi konusunda doğrulaması konusunda yani en fazla başvurulan kaynak haline gelmiş olan T24 gerekçesiz bir kararla erişime engellendi. İtirazı da tırnak içinde önceki karar doğru gibi bir gerekçeyle reddedildi. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı konumundaki Halk TV'ye patronunun eylemleri gerekçe gösterilerek herhangi bir suç işlediği kesinleşmemiş olmasına rağmen üstelik kayyım atandı. Daha önce de Tele1'e atanmıştı. Öncesinde Hayat TV ve İMC kapatılmıştı. Liste geriye doğru uzayıp gidiyor. Koca koca binalarda çalışan, yaptıkları işe gazetecilik diyen kurumlar tüm bunları yok saydı. Haber yapmaya bile gerek görmedi diye önemli bir noktaya da yandaş medya diye tabir edilen kurumların durumuna da değiniyor Tahincioğlu. Ve bir de tüm yapılanları meşrulaştırmak için sosyal medyayı kullanan, kendine gazeteci diyen bir kesim var. Yasaklar, engellemeler konusunda herkesten daha gönüllü. Bir gazeteci daha tutuklansın, bir kurum daha kapatılsın, bir karar daha alınsın diye yapmadığını bırakmayan, her seferinde yeni iş çıktı diye sevinen, sadece birbirlerini gazeteci olarak gören, başka kimsenin gazeteci olarak görmediği insanlar var. Ama emin olun, ne olursa olsun gazeteciler yazmaya ve söylemeye devam edecekler diye de bitiriyor. Yani hem bütün bunları görürüz hem de yargının içine düştüğü duruma da elbette kurumsal olarak medyanın düştüğü halde görüyoruz. Ama emin olun ne olursa olsun gazeteciler yazmaya ve söylemeye devam edecekler diyor.
3: Evet, bu kayyım uygulamasının sebebi olarak Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında işte gözaltı kararı verirken rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama denmişti. Bunlara yanıt verdi Cafer Mahiroğlu. İlk yaptığı açıklamada iki ayrı açıklamada bulunmuştu dün. Mahiroğlu ilk açıklamasında sabah saatlerinde polislerin kanal binasına geldiğini, 7 aile ferdinin gözaltına alındığını söylüyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece zemin hazırladığını da anlatmıştı. Demişti ki merhaba değerli Türk halkı ve sevgili Halk TV izleyicileri. Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkı siyasi sayıklarla engel olunuyor. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz diyerek duyurmuştu. Herkese Halk TV'ye sahip çıkmaya çağırmıştı. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor diye konuşmuştu. Ondan sonra da kendisine yönelik suçlamalara değinmiş. İkinci bir konu ise diyor hakkımda MASAK raporlarına raporlara dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Yargının bir silah olarak kullanılması Türkiye'ye verilen en büyük zarardır. Türkiye'nin bilmesini isterim ki bu saldırı sadece bana yönelik olmadı. 7 aile bireyimi de gözaltına aldılar. En çok zoruma giden şu oldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde 70 yaşındaki ağabeyimin evine gidip onu da gözaltına aldılar diyor. Bir diğer konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmezsem olmaz demiş. 3 gün önce çıkıp bugünün işaret fişeğini ateşledi. Daha önce yaptığı gibi. Size en iyi cevabı halk verecektir diye konuşmuş.
2: Halk verdi verecek Kemal Bey, tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak demiş.
3: Evet. Daha sonra Cafer Mahiroğlu gazeteci Ülkü Çoban'ın da sorularını yanıtladı. Canlı yayına katılıyor. Burada özellikle işte bu MASAK raporları meselesine de değinmiş. Gerçekten benim MASAK raporlarına dair iddialar açıklansın. İlk uçakla oraya gelmezsem namerdim demiş. Ben bir saat sonra uçağa binerim ama Ama yahu kardeşim, en azından şu MASAK raporunu doğru açıklayın diyor. Yok orada ihaleye fesat karışmış, yok onu oradan almış. Yarın bir sürü dezenformasyon yayılacak, yayın yapacaklar bu şekilde diyor. Daha sonra süreç içerisinde kendisine bu ilginç bir şey daha söylüyor bu röportajda. Süreç içerisinde diyor kendisine bazı uzlaşma zeminleri ve yayın politikasını değiştirmeye yönelik teklifler sunulduğunu açıklamış. Herhalde söyleşinin en ilginç kısmı bu.
2: Evet.
3: Ülkü Çoban'ın iktidar tarafından mı dendi size sorusu üzerine şöyle söylüyor. Şimdi ben bunların olacağını bilmiyor muydum? Biliyordum. Bana bir takım şeyler gelmedi mi? Geldi. Uzlaşma zeminleri ayarlanmadı mı? Butlancılara yakın ol, butlancılarının haberini ver. Bunlar denmedi mi? Dendi diyor. Kontrollü bir muhalefet ol, yürü denmedi mi zannediyorsunuz? Dendi. Ama ben duruşumu ülkem adına neye inanıyorsam gerektiğini yaptım diye devam etmiş açıklamasında. Yani kendisine butlan yönetimiyle yakın dur dediğini birilerinin söylemiş oldu.
2: Evet, bu oldukça ilginç bir açıklama. Bir kaotik durumun kanıtları giderek artarak devam ediyor. Ortalık birbirine girmiş vaziyette yani. Uluslararası Af Örgütü de Halk TV'ye kayyım atanması medya özgürlüğüne bir darbedir diye Biyanet'te bir haber var gene. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Esther Major ya da Esther Major yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Görünüşe göre Türkiye yetkililerinin muhalif sesleri tamamen susturmak için son girişimi olan bu vahim adım medya özgürlüğüne acımasız bir darbedir. Türkiye'de ana muhalefetin televizyon kanallarından birine şafak baskını gerçekleştirilmesi ve kayyım atanması ifade özgürlüğü hakkına doğrudan bir saldırıdır. Medya özgürlüğünü hedef alan saldırılara hemen son verilmelidir diyor. Baskın geniş kesimlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada Halk TV'nin yayınlarında geniş yer vermesi beklenen savunmasını yapacağı gün düzenlendi. Bu da bir tesadüf değildir diyor. Bu baskın aynı zamanda muhalif haber kanalı Tele1'e el konulmasının birinci yıl dönümüne günler kala gerçekleştirildi diyor. Türkiye yetkilileri acilen Halk TV'nin bağımsız yayıncılığına devam edebilmesini sağlamalı ve medya özgürlüğüne hedef alan saldırılara son vermeli diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir açıklama var ama. Gördün mü onu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na
2: Evet.
3: yönelik iddialar. Evet,
2: Faturayı Kılıçdaroğlu'na çıkarmak hadsizliktir demiş.
3: evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı. Kılıçdaroğlu'na yapılan eleştiriler üzerinden Halk TV'ye kayyım atanmasına değinmiş. Ama
3: Pek o
2: böyle
3: konuya bence değinmemiş.
2: değinmemiş.
3: Sadece Kılıçdaroğlu'na yönelik iddialara sert yanıt vermiş ama öteki tarafa pek bir şey dememiş.
2: Ya Kılıçdaroğlu Halk TV için sahibi yabancı bir ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı dünyanın hangi ülkesinde var demişti. Burada da bir yani cevapta yok ama bizim daha 30 yıldan beri 31 yıldan beri yaptığımız yayınlardan hatırladığımız bir şey var. Bu sefer soru sormayayım ben hatırlatayım. Başta Rupert Murdoch olmak üzere çok sayıda zengin yayıncı kendi ülkelerinin doğdukları, büyüdükleri yerden başka yerlerde de mesela Murdoch Avustralyalı ama
3: Başka
2: tamamen
3: yerlerde
2: ama
3: yaşıyor
2: başka
3: diyorsun.
2: yerlerde yayın
3: Evet.
2: yapıyordu. Yani sayısız yayını var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması pek doğru değil. Eksik bilgiye dayanıyor yani. DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da X hesabından kararın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Zaten Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz açıklaması yaptı. Uluslararası Basın Endüstrisi International Press Institute IPI Tele1'e kayyım atanmasından bir yıl sonra gelen Halk TV'ye kayyım kararı için basın özgürlüğüne bir darbe daha değerlendirmesini paylaşmış. Böyle bir durum. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Sözcü TV yayınında Halk TV'nin fon yolsuzluğunu haber yapan kanallardan biri olduğunu hatırlatmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da en çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV'ye kayyım atanması basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir ifadesiyle tepki göstermiş.
3: Bu arada az evvel bahsettiniz, bu tipin açıklamalarının ardından, özellikle sosyal medya paylaşımlarının ardından X hesaplarına erişim engeli geldi. Daha sonra aslında Halk TV'nin de diğer hesaplarına, sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi. YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok, Telegram hesaplarının her birine erişim engeli geldiği duyuruldu.
2: Evet, çok karanlık bir döneme doğru artarak, karanlığın yoğunlaşarak gittiği bir durumdan bahsediyoruz.
3: Siz şey demiştiniz ya, Tele1'in de işte kapatılmasının, el konmasının birinci yılına neredeyse denk geldi diye. Biyanet'te yine çarpıcı bir açıklama vardı, bir haber vardı. Halk TV'ye kayyım atanmasıyla birlikte Mart 2025'ten bu yana yaklaşık 20 ayda kayyım kararı verilen televizyon kanalı sayısı Türkiye'de 10'a yükselmiş. Bunlardan en sonuncusu Tele1'di, artık en sonuncusu Halk TV oldu.
2: Evet, ama devam edeceğiz diyorlar yayınları her durumda. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de yeni partili üyelerin protesto için gözlerine ve ağızlarına siyah bant çektiğini de söylemeliyiz herhalde. Evet, şimdi buradan da Türkiye'deki önemli bir başka olaya tamamen bağlantılı olarak Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ilk gününde neler olup bittiğine de BBC News'dan bakabiliriz, Türkçe, BBC Türkçe'den. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yani İBB diye kısaltılıyor, İBB davasında neredeyse 600 gün sonra savunma yapıyor. Ve savunmasının başlangıcında avukatların, İmamoğlu, avukatların, ailelerin ve basının büyük bir baskı altında olduğunu belirtip bu sürecin her aktörünü, her muhatabını tarih yazdı. Günü geldiğinde ilgili herkesin Yüce Türk Yargısı önünde hesap vereceklerini biliyorum demiş. Duruşmalarda Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni bir görkemli bir salon yapılmış ama görüntülerin ve takip edilmesinin kolaylaştırıcı olmadığı da eleştiriler arasındaydı daha önce de. Yeni parti lideri Özgür Özel ile İmamoğlu'nun annesi ve babası da duruşma salonundaydı. Tutuklar salona girerken alkışlarla karşılanıp Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganlarının asıldı. Duruşmaya damga vuran konulardan birinin de tabii Halk TV'ye ya da TV'ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulması oldu. Özgür basın, özgür Türkiye'de sloganı atılan bir başka slogandı atılan. Ve AKP'ye de çağrı yapmış İmamoğlu, ülkeyi operasyon cumhuriyetine çevirerek vurgunlarınızın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz, bundan vazgeçin demiş. Ismarlama davalar açıldı ana muhalefet partisine, 500 bin insan hapiste. Ancak bunun ne enflasyonu, ne mutfak giderlerini, ne kiraları düşürdüğünün, yoksulluğun, açlığın, umutsuzluğun giderek arttığını söylemiş İmamoğlu. 25 yılda varılan yerin adı ne yazık ki vurgun düzenidir demiş. Halka 2 yılda 250 milyar dolara, bu sürecin 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla kendisinin başlayan sürecin halka 2 yılda 250 milyar dolara, mutlak butlan kararınınsa 18 milyar dolara mal olduğunu söylemiş. Fon krizinin de 107 milyar dolara mal olduğunu belirtmiş. Denetimsizliğin faturası milletin önüne kondu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü iç içeler, akrabalar birlikte karar aldılar diye konuşmuşlar. Hesaplarımızı aylarca didik didik ettiler. Eşleri çocukları gözaltına aldılar. Kuyular açtılar. Evleri aradılar. Tek bir kuruş bulamadılar deyip gerçek fon hepimizin gözünün önündeymiş. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar. Milletin parasını çaldılar. Beni örgüt kurmakla suçladılar. Esas örgütü onlar kurdu demiş. Asrın fon vurgununda olan siyasiler, akrabaları, bürokratlar, eşleri, dostları kimlerdir? Millete bu soruların cevabını ver millete demiş. Ve bir de çok ilginç, kitabından korktular diye diyor. Yazdığı kitabın daha henüz basılamadan toplatılmasını da eleştirmiş. Polisin usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldı. Ya bu da son derece değil mi?
3: Usulsüz kitap basıldı.
2: Usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldı iddiasıyla basımı durdurduğunu, ancak matbaada yapılan aramada kitaplara yapıştırılmak üzere yasal yollarla temin edilmiş 22 bin bandrol bulunduğunu da belirtmiş. Bunun ardından da soruşturmanın bandrolsüz kitap basımı iddiasından kitabın içeriğine yöneldiğini söylemiş. Kitabından korktular çünkü o kitap düzmece bir davanın iç yüzünü ortaya koyuyordu. Hukuk görünümlü bir siyasi zorbalığı kanıtlıyordu demiş. Çok ilginç aslında. Bir demokrasiyi öldürmenin üç yolu vardır. Hakemleri ele geçirmek, oyuncuları oyundan atmak, oyunun kurallarını değiştirmek. Biz bu üçünü de yaşadık. Hakimler yargı ve seçim kurullarıdır. Oyuncular, adaylar, liderler, partiler, belediye başkanlarıdır. Kurallarsa anayasa ve meclistir diyor. Üçünde de çözülme oldu diyor.
3: Evet, şimdi bu aslında tabii hemen dikkatleri çekiyor. Bir savunma değil. Ama bunu daha önce söylemişti Ekrem İmamoğlu. Yani zaten burada siyasi bir duruşma olduğunu bunun söylemişti. Hatta Temmuz ayındaki duruşmada mahkeme heyetiyle savunma süresini, kendisine birkaç dakikalık böyle bir savunma süresi verilmesinden dolayı tartışmıştı. Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkımı kullandım şeklinde zapta geçer, celseyi kapatırım diye yanıt vermişti mahkeme başkanı. İmamoğlu da o zaman söylemişti, ben savunma yapmam, ben yargılayacağım diyordu. Hatta bundan dolayı hakkında kamu görevlisinin tehdit iddiasıyla soruşturma başlatıldığı da bu BBC'deki haberde yer alıyor. Şimdi bu ilk kez 600 gün sonra savunma yaparken tabii fon meselesi, Halk TV'ye yönelik baskılar, işte ona kayyım atanması vesaire, aslında tabii bir savunmadan çok ülkenin politik gündemine dair, ya kendisinin bir politik tutsak olduğunu düşündüğü için, yani öyle olduğu için, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için aslında hapisteydi. Dolayısıyla ülke gündemine dair konuşmalar yapıyor. O yüzden sloganlar atılıyor vesaire. Tam da bunu engellemek için aslında 600 gündür savunma yapması da engelleniyordu.
2: Evet, ve kısaltılıyor.
3: Çünkü meseleyle ilgili konuşmuyorsun diyordu.
2: Evet, ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız demişti hatta. Mahkeme başkanı İmamoğlu da cevaben bugün benim burada ne konuşacağıma karar verecek değilsiniz demiş ve ben savunma yapmam, ben yargılayacağım demişti.
3: Evet, Temmuz ayında. Evet.
2: Temmuz ayında o da kamu görevlisinin tehdit iddiasıyla ayrı soruşturma başlamıştı. Bayağı karışık bir dönemden geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz yani.
3: Evet, bu arada bir başka ilginç haber, CHP dün yine Diken'de vardı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminde aday çıkarmayacağını ve yeni partinin adayını destekleyeceğini açıkladı. Dün bu Halk TV tartışmalarının ardından böyle bir açıklama geldi CHP'den.
2: Evet.
3: Çünkü çok özür dilerim, bunun ayrıntısını tamamlayayım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. O aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği başkanıydı. Dolayısıyla onun yerine vekil seçilecekti. Şimdi CHP yeni partinin adayını destekleyeceğini açıklamış oldu.
2: Evet, bu soruşturmalar vesaireler konusuyla ilgili olarak yalnız Türkiye'de değil, uluslararası alanda da oldukça eşine fazla rastlamamış olaylar oluyor. Özellikle demokrasilerde Bir tanesi de Demokrat Parti Milletvekili İlhan Omar'ın evinin Minnesota senatörü, kongre üyesi, evine baskın yapılmıştı sabahın erken saatlerinde. Şimdi telefonuna el kondu, soruşturma yapıldı ve kendisinin sınır dışı edilmesi isteniyor. Göçmen, usulsüz göçmen niteliğiyle. Bu da son derece ilginç bir başka durumu da.
3: Yakında New York Times'a kayyım atanıyormuş değil mi?
2: onu da bekleyebiliriz.
3: Şaşırır mıyız acaba?
2: Evet, son derece çarpıcı bir şey ve akrabalarının da, yani mesela Sahra Nur adındaki kız kardeşinin de bir celp almış başka bir aile üyesiyle beraber yargılanacakları da belirtiliyor. Demokrasi Now'da da o da vardı bugün. Yani çok ilginç bir dünyaya doğru gidiyor. Telefonuna el konduğu da Associated Press haberiydi bugün. Guardian'da gördük. Yani büyük jüri önüne çıkacaksınız diye 12'den fazla şeyler böyle celp gelmiş. Evet. Potansiyel şeyle, göçmenlikle ilgili hileler dolayısıyla böyle ilginç gelişmelerle dolu bir dünyadayız ve bir de savaşın da tabii son bir cümleyle de tekrar verelim. Şeyde bayağı ciddi bir Boğaz'da iki geminin batırıldığı haberi var. Hürmüz Boğazı'nda iki konteynerin İran saldırılarının arttığı diye de bunun da devamını takip etmek durumundayız tabii, ama süreyi bitirdik. Başka bir şey eklemek istediğim bir şey var mı senin?
3: Yok şimdilik.
2: Evet, o zaman ara veriyoruz şimdi.
1: Açık Gazete.
4: Demokrasi stonk. Liberty stonk. Frisch bırakın stonk. Entum ihr wie ein Stoff in der Bieten sagt der Kütz. Ey, ich bleib noch Stoff mit der Ach. Hallo, ich bin ein Stritz mit den Elten sagt der Kütz. Ey, in der Stoff mit seiner Klatsch. Ey, in seiner Tratsch mit Skidang. Meine Täter wieder straffen, die straffen, sie straffen.
5: Apachik Radio.

0: İklim Kuşağı konuşuyor.
1: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
2: Cumartesi sabahları 10.30'da
1: Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
2: Cumartesi sabahları 10.30'da

0: White boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın Andre.
0: Evet, bugün ne var konumuz, asıl ne üzerinde duruyoruz?
1: Valla bir Polonya biraz konuşuluyor ya, şeyde de Guardian'da da bir seri yazı çıkmıştı. Onunla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. İlginç birkaç nokta var bizi de ilgilendiren. Ama önce şu fon meselesine bir dönmekte fayda var. Çünkü fonun tasfiye sürecine ilişkin, yani bu fonların tasfiye sürecine ilişkin bir kanun taslağı geçti. Komisyondan geçti. Dolayısıyla meclisten geçerken değişebilir elbette ama ana yapısı böyle benim pek korktuğum gibi olmadı. Yani şu an için kamu kaynağının kullanılmayacağının altı çiziliyor. Zaten Cevdet Yılmaz 2-3 gün önce yaptığı konuşmada ya da röportajda diyelim bunun altını çizmişti. Yasa taslağında da bu kamu kaynağı kullanılmayacağına dair bir şey var. Fakat buna geçmeden önce bir garip bir olay yaşadık. Onun akıbeti ne olacak onu merak ediyorum aslında bakarsanız. Bir 2-3 gün önce biliyorsunuz MLKP hackerları, devrimci adalet hackerları diye bir grup Terra yatırımın bütün hesaplarını hacklediğini açıkladı. Fakat bu haber, yani Ethardiye adlı bir yurt dışında sanırım faaliyet gösteren bir ajanstan alınarak sadece Yeni Yaşam gazetesinde yayınlandı. Ondan sonra da üzerinde bir tek kişi bile konuşmadı. Yani böyle Twitter'da, sosyal maddede falan, sosyal medyada falan biraz tartışıldı, gündem oldu ama eğer doğruysa çok ciddi bir mesele aslında bu. Çünkü gerçekten neler yapmışlar? Bu şirketin listesini, bütün müşteri listesini ele geçirmişler. İsim isim. Kim ne zaman ne aldı, ne sattı, bir sürü isim vererek, işte Mehmet Nurettin Çevik, Kemal Akkaya bilmem ne falan filan, böyle isimler vererek bunların neler, ne kadar işlem yaptıklarını, hangi tarihte ne kadar işlem yaptıklarını şey yapmışlar. İngiltere'de bir şirketleri varmış, offshore şirketi varmış ayrıca. Bunların defterlerini işte sıfır, bu şirketin kasasını boşaltmışlar. Kriptoyu kullanmışlar bunu yaparken ve bir uluslararası ağdan bahsediyorlar. Bütün bu işlemler gerçekleştirilirken ve iddiaya göre de 7 GB büyüklüğünde 12.566 dosyadan oluşan bir veri elde etmişler. Veri tabanının, yani kurumsal sunucunun 17 tane veri tabanını oluşuyormuş bu kurumsal sunucu. Onu ele geçirmişler. Şimdi bunları ayıklayıp düzenliyorlarmış. İlginç noktalardan bir tanesi şu: bu iş patladıktan sonra 25-26 Eylül'e kadar, yani yaklaşık 8-9 gün daha para şeyleri, trafiği devam etmiş. Bu tabii nasıl açıklanacak bilmiyorum ama açıklanması zorunlu. Yani belki bazı fonlara işlem yasağı getirildi ama başka fonlara işlem yasağı getirilmedi. Dolayısıyla o fonlardaki trafik devam etti denebilir. Ama ortada o zaman şöyle bir şey var: bunlar da ilişkili fonlar.

0: Yani bunu veri tabanında yer aldığına göre yine ilişkili olarak değerlendirilmesi gereken fonlar. O zaman ya eksik soruşturma yapıldı başlangıçta ve gerektiği kadar ciddi bir önlem alınmadığı için para kaçışı devam etti. Veya göz yumuldu. Yani birileri, bürokrasiden birileri bu fonların açık kalarak buradan para kaçırılmasının devam etmesi veya belki işte delillerin karartılması diye adlandırabileceğimiz bir takım faaliyetlerin gerçekleştirilmesine izin verilmiş oldu. Dolayısıyla eğer bu
1: Peki
0: haber
1: pardon sözünü keserek bu noktada SPK bu konuda
0: hiçbir
1: yeterli hiçbir açıklama yapmamasını nasıl izah edilebilir?
0: hiçbir
1: İnsanın
0: şekilde izah
1: dili
0: edemiyor.
1: tutuluyor yani bütün
0: Yani şu
1: bunlardan
0: olabilir.
1: sorumlu olan kurum.
0: SPK dışında da yani bu artık bir kriminal vaka haline dönüştüğü için bir yanıyla. O tür yani bu sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi davrandı. Ama herkes belki de fake bir haber bilmiyorum. Ama böyle çok ayrıntılı ve tutarlı gözüken bana şeyler var. Yani eğer fake ise kusursuz bir fake haber olduğunu söylemem lazım. Şimdi bu işi gerçekleştirenler tabii yani bu hacker grubunun daha önce duymamıştık isimlerini. Ondan sonra belki muhtemelen işte Anonymous falan filan gibi bir takım bilinen hackerlardan yardım almış yani onlarla işbirliği halinde böyle bir işle bu hata gerçekleştirmiş olabilirler. Ama ne iktidardan, ne muhalefetten, ne oradan, ne buradan, ne basında hiçbir yerde hiçbir şey çıkmadı. Ben de merak içinde kaldım yani. Bu grupta şey diyor, biz işte düzenlemeleri yaptıktan sonra hepsini, bütün hepsini açık erişim yayınlayacağız diyorlar. O yüzden bir süre beklemek durumundayız tahmin ediyorum ki. Çünkü doğruluğunu kontrol etmek buradan mümkün değil. Yani bir tane haber ajansından gelmiş bir haber var. Bir takım fotoğraf, ya bir tane de fotoğraf var işte birkaç, bir kolaj gibi yapılmış. Kimlik fotoğrafı da içeriyor. İşte hesapları, hareketlerini de içeren bir takım ekran. Ama bunlar tabii kolayca artık günümüzde üretilebilecek malzemeler. Fakat böyle bir şey var. Dolayısıyla bunun altını çizelim, beklemeye devam edelim. Bakalım eğer doğruysa ve bunlar çalışıp yayınlamayı başarırlarsa şeyin bu meselenin altındaki bütün detayları muhtemelen SPK'nın da ulaşamadığı detayları görme imkanımız olacak. Neyse bu parantezi kapatalım. Tasfiyeye gelelim. Şimdi bir kere bu kanun teklifinden şunu öğreniyoruz. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın, bu şeyden aldım bu arada, böyle birinci tekil şahıs ya da gibi söylüyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den 9 maddeli kanun teklifle ilgili değerlendirmesinden okuyorum. Yani dolayısıyla kişisel görüşü var. O bakımdan ilginç geldiği için bu kişisel görüşler oradan okuyorum. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca %2,4'üne tekabül etmektedir diyor. Yani insanların 100
1: Ne
0: lirası
1: demek bu?
0: yani çok telaşlanmayın canım %2,4 nedir ki diyor yani. 2,4 dediği
1: Ya
0: her
1: ben bunu şeyden de hatırlıyorum. Bu biliyorsunuz Nestle hani ambalajlı su şişelenmiş su satışlarıyla çokça eleştirilir ya dünyanın her
0: evet.
1: tarafında gölleri falan. Onlar da şey diyordu ya dünyadaki tatlı su miktarının %0,0001'ini alt tarafı şey yapıyoruz diye bir açıklamaları vardı. O geldi
0: Evet.
1: aklıma.
0: Evet, ama bu 2,4 öyle sıfır sıfır değil yani.
1: Sıfır da değil evet.
0: Sonuçta ortadaki toplam finansal varlığın, bak finansal varlık deyince bunun içerisinde her şey giriyor. Yani hisse senedi, işte fonlar, mevduatlar, tahviller bilmem ne falan. Bunun %2,4'üne ulaşmış bu. Ne zaman ulaşmış? Ne kadar süre içerisinde ulaşmış? Mehmet Şimşek en azından bunu fark edip geçen yıl ne bileyim 14 ay önce ya burada bir şeyler oluyor, şişt, dikkat edin falan diye açıklama yaptıktan sonra ve bu açıklama yapıldıktan sonra hiçbir aksiyon alınmadığı için Mehmet Şimşek'in bu uyarısını bir oyunun sonuna geliyoruz işaret fişeği olarak anlamışlardır diye tahmin ediyorum ve bu eldeki şişmiş, suni olarak şişirilmiş değerleri tasfiye etmek, insanların servetlerine el koymak için tam bir yıldan fazla, yani 14 ay civarında vakitleri vardı. Vakit vermişler yani. Tamam beyler, oyunun sonuna geldik, hadi alacağınızı alın gidin der gibi. Yani bu esas büyük mesele bence burada yatıyor. Yani o kim kaç parasını alacak, ne kadarını kaybedecek bilmem ne, bunları tartışalım tabii ama bunun yanı sıra göz göre göre kamusal otoritenin gözetimi altında ve onun sinyallemesiyle, artık bunu bu şekilde değerlendirecek olursak, onun sinyallemesiyle gerçekleşen bir faaliyetten bahsediyoruz. Şimdi devam ediyor Sayın Güler. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4,6'sını oluşturmaktadır. Yani sistemdeki toplam fonlardaki her 100 liranın 5 lirası da burada buharlaşmış. Yani sorun diyor, fon piyasının belirli bir sınırda bir alanında yaşanmıştır diyor. Yani bilmiyorum, bu sigorta edilmiş olsaydı bunlar, mesela atıyorum herhangi bir sigortaya tabi varlık olsaydı o sigorta şirketi batmıştı. Çünkü sigorta şirketleri genelde ortaya çıkacak hasarın %2-2,5 civarında olacağını, maksimum yani %2-2,5 civarında olacağını düşünerek hareket ederler. Dolayısıyla ortada bir acayip büyük bir sorun var. Ve bu sorunu ne kadar büyük olduğunu anlayamıyorlar. Yani biz böyle milyar dolarları falan ağzımızda çok kolayca telaffuz ediyoruz. Çünkü maalesef işte trilyonlarla konuşmaya alışık bir toplumuz. Bu yüksek enflasyon, yani 1970'lerin ortasından beri sürekli yüksek enflasyon yaşadığımız için acayip acayip rakamlara ulaşıyor sayılar, yani şeyler, büyük karşı karşıya olduğumuz fiyatlar ve diğer büyüklükler. O zaman da böyle milyar kolayca telaffuz edebileceğimiz bir şey oluyor. Oysa 1 milyar dolar, işte 2 milyar dolar, bunlarla neler yapılabileceğini düşünecek olursanız aslında heba olan ya da işte toplumun bir kesiminden 3-5 tane oligarkın ya da 3-5 tane rantiyenin cebine giden miktarı daha doğru değerlendirebiliriz. İşte bilmem kaç bin tane sadece o hanımefendinin neydi işte eski bakan, onun elde ettiği, sonra da iade ettiği. Şimdi bak şöyle bir hesap yapsak, o da aklıma gelmişti. Şimdi bu hanımefendi dedi ki 2 milyar 200 milyon lira değil mi şey yaptı, kazandı. Ve bunu aşağı yukarı 16 Eylül başı falan çekmiş, yani şeyden yeterince önce hisselerini, elindeki o hisseleri satarak ticaretini başarıyla sonuçlandırmış. Ve 2 milyar büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi bundan yaklaşık bir ay sonra, bir aydan biraz kısa bir süre, bir ay sonra bu parayı iade ettiği ifade edildi ve tamam canım işte iade etti, kurtuldu. Dolayısıyla bir kabahat işlemişti. Biz de cezasını kestik, partiden attık, bir daha aramıza almayacağız. Dedi ne hapse girme ne bir şey, ne topluma karşı bir suç işlemiş olmaktan kaynaklanan herhangi bir hukuki süreç işletilmedi. Peki ne kadar koymuştu bunlar? 160 milyon koymuşlardı. Şimdi şunu düşünün, 2 milyar elde, bunların hesaba geçtikten sonra öylesine durmadı herhalde değil mi? Gidip normal bir bankanın normal bir fonuna yatırmış olduklarını düşünelim. Bir ay tuttular. Bu kadar para bir ay bir fonda durduysa %2,5, 3, yani %3 civarında getirisi oluyor. 2 milyarın %3'ü 60-70 milyon lira yapar. Vergisini düş, ıvırını düş, hadi biraz daha kısa kaldı falan, 50 milyon lira. Kaç para yatırmışlardı? 163 milyon lira yatırmışlardı. Ne kazandılar? 50 milyon lira kazandılar. Ne kadar sürede? İşte 3-4 aylık bir sürede bu işi yaptıklarını söylüyorlar. Ve bu kadar süre içerisinde bu parayı kazandı. Nerede var bu kazanç? Bu kazancın herhangi bir işlem yapıldı mı? Hayır. Çünkü
1: Peki
0: sadece
1: şey deniyordu
0: ana parayı
1: bu
0: yani ettiler. Şey
1: iki
0: pardon.
1: katını iki katını yatır.
0: Yasa öyle. Yani o ama şuraya itirafçı olurlarsa. Şimdi bir itirafçılık müessesesi çalışmıyor burada. Çünkü dava yok. Neyi itiraf edecekler yani?
1: İki katını
0: İtiraf para.
1: yatırmadı mı? Yani aslında onu sormaydım.
0: Yok,
1: Fatma
0: hayır.
1: Betül Sayan Kaya.
0: Hayır. Ana parayı da elinde tuttu yani 160 milyonla başladı ya işe.
1: Evet.
0: O 160 milyonu tuttu. Kazancını yatırdığını söylüyorlar. Yani makbuz görmediğimiz için bilmiyoruz ama
1: Evet.
0: böyle bir şey işlem yapılır. Bunu nasıl yaptı, nereye yatırdı? Yani bunun herhangi bir hukuki tarifi yok zaten. Yani hazine öyle hey Özdeş gel bakayım senin bana 50 lira borcun var. Sana bir tane IBAN gönderiyorum şuraya yatır diyemez ki. Bunun bir kurumun niye bu parayı istediğine dair bir şey yapması lazım değil mi? Yani sen bir yere bir para gönderiyorsan onun bir nedeni olması lazım. Ya bir şey almışımdır, ya borç almışımdır, geri veriyorsundur, ya bir mal almışımdır, onun karşılığını veriyorsundur. Bir ilişkilendirme yapılması lazım. Şimdi bu 2 milyarı ver kurtul diyorsun. Neye istinaden 2 milyar verecek? Hangi yasanın hangi maddesine istinaden? Çünkü hazine kayıt dışı para tahsil edemez. Burada bir gerekçe yoksa hazine kayıt dışı para tahsil etmiş demektir. Nedir bunun gerekçesi?
1: Bu yakın zamanda bir kanun çıktı biliyorsunuz meclisten. Onun orada var mı buna dair bir
0: Yok
1: düzenleme?
0: işte onu okuyorum ben de. Daha
1: Evet.
0: tam komisyondan geçmiş. Daha çıkmadı. Kanunlaşmadı henüz.
1: Hı.
0: Orada kişisel bir şey olamaz tabii. Yani işte falanca şöyle yapacak, filanca böyle yapacak gibi. Çünkü
1: Tabii.
0: burada genel bir takım kurallar var. Ama böyle bir işlem gerçekleştiyse bile eski bakan ana parasını korudu. Çünkü kazancı geri iade etti diyorlar. Bunu bir ay bankada tutmaktan ötürü elde ettiği parayı da korumuş oldu. Yani aslında ana parasının üstüne bir de normalde pek kolay kazanılamayacak bir miktar parayı da kazanmış oldu. Bu hisse alışverişinden elde ettiği karı götürüp yatırmış oldu. Böyle de bir prosedür, tanımlı bir prosedür yok aslında. Eğer işlem böyle gerçekleştiyse bu zaten tanımsız bir şey. Neyse, bundan da geçelim.
1: Bir de bu noktada da bir ufak şey soracağım Haluk. Aposto gündemde de belirtilen bir haber vardı. Fon tasfiyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı 9 maddelik yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi komisyonda yani Türkiye Büyük
0: Evet.
1: Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi o zaman yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme, fonlardan usulsüz şekilde çıkarılan paraların geri alınması ve sorumluların mal varlıklarından tahsilat yapılması adına uygulanacak kurallar belirlenmiş olacak. Bu kurallar belirlenmemiş daha önce, değil mi? Evet. Bu ne anlama geliyor?
0: Olağanüstü bir durum olduğu için geçerli halen yürürlükte olan fon tasfiyesi prosesi izlenmeyecek denildi. O yüzden bu geçici bir kanun olarak çıktı. Zaten onu yazıyor. 9 hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemelidir diyor. Sadece bu olaya özgü bir tasfiye kanunu çıkartıyorlar yani. Ve bu tasfiye bittiği zaman da bu kanunun hükmü şeyi işlerliği kalmayacak. Kamu kaynak kullanılmayacak diyorlar. Bunu maddeye yazıyor. 9 madde olacak kanun teklifi, fon izleme ve koordinasyon kurulu ve diğer kurumların sermaye piyasasına ilişkin alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir diye bir ibare var şeyin değerlendirmesinde, genel başkan yardımcısının değerlendirmesinde. Bu tabii biliyorsunuz uzun zamandır aslında iktidar basınının bir bölümünde bu doğrultuda bir baskı vardı. Yani hatta şey basında değil sadece vekillerden gelen İşte partinin önde gelen isimleri de bu doğrultuda konuşuyorlardı. Kamu kaynağı kullanılarak bir an önce bu yangını söndürelim. Ondan sonra tasfiyelerde elde edilecek parayla da bu kamu kaynağını yerine koyalım. Yani nakit kolaylığı gibi düşünülen bir şey vardı, aksiyon vardı. Fakat onu da yapmayacağız diyorlar. Dolayısıyla en azından öyle bir şey gerçekleşirse kanuni bir dayanağı olmayacak yani. Kamu kaynağı kullanılırsa. Kanun bu şekilde geçer de kamu kaynağı kullanıldığını fark edersek bu defa kanunsuz kamu kaynağı kullanımı gibi bir şey olacak. Dolayısıyla kendilerini bağlamış oldular aslında. Bu herhalde uzun müzakerelerden sonra gerçekleşmiş olmalıdır eğer gerçekten bu yolu izleyeceklerse. Çünkü Mehmet Şimşek tahmin ediyorum buna izin vermemiş olabilir. Çünkü kamuda bunu finanse edecek kadar bir kaynak yok. Yani büyüklükleri gördük az önce. Yani toplam finansal varlıklarının %2,4'ünden bahsediyoruz. Bunu kamu kaynağına ile karşılamaya kalkarsak hani hepsi değil tabii ne bileyim bunun herhalde %10'u falan taahhüt edilecektir büyük ihtimalle ilk başta. Ama %10 da yüksek çünkü burada fonların içeriğine baktığımızda %10 tahsilat yapılma ihtimali gözükmüyor. Ve ne kadar bulaşık olduğunu da bilemiyoruz ayrıca. Bir de öyle bir problem de var. Yani ortada bir bulaşıklık var mı yok mu onu kestirebilmiş değiliz henüz. Bazı özellikle muhalif karakterli değerlendirmelere göre yani uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre bunun ekonomiye birkaç kanaldan etkisi olacak. Bir kere bir servet kanalı üzerinden etkisi olacak. Bir de güven bunalım üzerinden etkisi olacak. Ama bazı şeylerde, uzmanlarda bunun başarıyla izole edilebildiğini söylüyorlar. En azından şimdilik yani bir risk halen var. Eğer böyle bir bulaşıklık ortaya çıkarsa yani güven açısından mesela şöyle bir şey olursa bu fonlar artık çok güvenilir değil. Çünkü sadece Tera'nın ya da işte Pusula'nın bünyesi içerisinde gerçekleşmiş finansal işlemlerden bahsetmiyoruz. Bunların muhtemelen finansal kesimin diğer kurumlarıyla da para alışverişine girmiş olmalılar. Yani en azından Norveç Yatırım Fonu buradaki 5-6 ürünü satın aldığına göre başka bankalar yani Türkiye'deki bankalarda bu tür işlemler işte repo işlemleri şu bu falan filan gibi bir takım faaliyetlerde bulunmuş olabilirler. Dolayısıyla onların bütçelerinde ya da onların varlıkları da buharlaşmış olacağı için onlar üzerinden yavaş yavaş yayılabilecek bir kriz gibi gözüküyordu. Şu an için onu kontrol ediyorlar gibi duruyor. Yani ekonomi yönetimi kontrol ediyormuş gibi duruyor. Ama bir açık kapı hep bırakıyor. İhtimal yanlısı uzmanlar bile bunun altını çiziyorlar zaman
1: Peki
0: zaman.
1: Haluk, ben bir dakikamız falan
0: Evet.
1: kalmışken bir şey daha sormak istiyorum. Bu bulaşıklık ve belirsizlik durumları önümüzdeki yakın zaman içinde nasıl netleşecek mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Son derece muğlak, karanlık bir ortam
0: Evet.
1: içinde bu kanun çıkarılması bunu berraklaştıracak mı? Nasıl düşünüyorsun?
0: Valla o ekonomi yönetiminin neyi ne kadar açıklayacağına veya bu hackerların yapacağı açıklamalara göre belli oluyor. Çünkü hackerlarda yani orada dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de şu likidite kuruması anlamına gelebilecek bir şey de var. Yani parayı yurt dışına kaçırmışlar. Kriptolar aracılığıyla yurt dışına kaçırmışlar. Başka türlü transferler de muhtemelen gerçekleştirdiler. Bunun büyüklüğünün ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü ekonomi yönetiminden böyle bir açıklama gelmedi. Yani şu kadar işlem yapıldı, şu kadarı TL bazında kaldı, şu kadarı işte döviz bazına geçti ve bu da yurt dışına gitti falan gibi bir durum yok. Yani bir bilgimiz yok. Ama en azından bir miktarının kaçırıldığını zaten sağa sola saçılan haberlerden öğrenmiştik ama bunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ne kadarlık bir sızıntı oldu ekonomiden dışarıya. Onu henüz öğrenememiş durumdayız. Bunun büyüklüğü bu tür bir değerlendirme yapmak için önemli. Ama daha önemlisi az önce söylediğim gibi yatırımcıların şey yapmaları, güven bunalımı içerisine girip finansal piyasalardan yavaş yavaş çekilip işte altında şuydu böyle fiziki olarak saklamak üzere bu tür şeylere geçmeleri. Küçük yatırımcılardan bahsediyorum. Kurumsal yatırımcı böyle bir şey yapamaz tabii. Küçük yatırımcıların böyle bir yola gitmeleri, kurumsal yatırımcıların da yurt dışı finansal varlıklara yönelmeleri bir büyük tehdit oluştururdu.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir şey görmüyoruz ama
2: Bunu takip etmeye çalışacağız
0: doğal.
2: tabii ama süreyi de bitirdik
0: Evet.
2: şimdi. Çok teşekkürler
0: Görüşmek üzere. Polonya bir başka bağıra kaldı o zaman.
2: Haluk.
0: Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kal.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
0: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
1: Evet, şimdi önemli bir konuğumuz var. Profesör Tony Booth, Jewish Voice for Liberation, yani Özgürlük İçin Yahudi Sesi platformunun doğa veya da çevre sorumlusu kendisi. Bir iklim aktivisti ve de aynı zamanda Filistinler için adalet mücadelesi veren bir kampanyanın da yürütücüsü. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Britanya'da Yeşiller Partisi üyesi Tony Booth. Şimdi kendisiyle Yeşillerin son konferansında aldığı Siyonizm ırkçılıktır kararı ve bunun etkileri üzerine konuşacağız. Welcome Tony. Thank you for
5: Merhaba Tony. Bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz.
6: Evet, sizinle olmak çok güzel.
5: Tekrar teşekkürler. Şimdi öncelikle Yeşiller Konferansı'nda alınan bu tarihi kararla başlayalım. Konferansta Siyonizm ırkçılıktır ve de tek devlet yani demokratik Filistin devletinde eşit koşullarda birlikte yaşam kararları alındı. Aslında bunlar İsrail kurulduğundan beri dünyada çokça tartışılan ama tırnak içerisinde demokratik olduğu söylenen Batı ülkelerinde tartışılması hep antisemitizm suçlamasıyla birlikte engellenmiş olan konular. Apaçık Radyo'da oldukça ayrıntılı bir şekilde bu karar ve yarattığı etki üzerine yayın yaptık aslında. Ancak tabii senden öğrenmek istediğimiz birkaç şey var. İlk olarak partinin Yahudi lideri Zak Polanski'nin Filistin dayanışma eylemlerinde konuştuğunu ve geleneksel Yeşiller çizgisinden daha sol bir çizgide olduğunu biliyorduk. Fakat böyle bir önerinin konferansta gündeme gelmesi biz dışarıdan takip edenler için sürpriz oldu. Bu önerin nasıl partideki hangi gruplar tarafından gündeme getirildi diye sormak istiyorum. Bir de karar büyük bir oy farkıyla alınmış gibi görünmüyor. Konferansta bu anlamda nasıl tartışmalar oldu?
6: Evet, öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Bu önergeye Yeşiller Partisi içindeki Filistinliler öncülük etti. Yani bu Filistinlilerin hem Filistinlilere yönelik soykırıma hem de Birleşik Krallık hükümetinin bu soykırımdaki suç ortaklığına verdikleri bir yanıt. Dolayısıyla tepki gösteriyorlar. Gazze'de, Batı Şeria'da ve İsrail çevresinde olup bitenlere ve bugüne kadar yaşananlara karşı bir incinme duygusu, hatta biraz da öfke duyuyorlar. Ve onlar bu fırsatı değerlendirdiler. Çünkü Yeşiller Partisi soykırım, apartheid ve Birleşik Krallık hükümetinin tutumuna karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımların gerekliliği konusunda zaten çok net bir tutum sergilemişti. İşte burası onların bu önergeyi ya da herhangi başka bir önergeyi kabul ettirecekleri yerdi. Bu da başka bir yerde, başka hiçbir partide gerçekleşemezdi. Ve bu nedenle kamuoyunda çok daha büyük bir yoğunlukla takip edildi. Egemen Siyonist görüş, Siyonizmin egemen biçimi ve bunların Filistin ile İsrail'de yarattığı etkiler hakkında ilgi uyandırdı.
5: Yani muhtemelen birkaç yıl önce Yeşiller Partisi içinde bile bu pek mümkün değildi, değil mi? Partide bir şeyler değişmiş olmalı son zamanlarda yani.
6: Evet. Bir şeyler değişti tabii. İki şey değişti. Birincisi, Parti muazzam bir şekilde büyüdü, üye sayısı açısından. Ve bunun en büyük nedeni Zek, yani Zek Polanski'nin son derece güçlü ve net liderliğiydi. Ve de bu durum İşçi Partisi içindeki sol kanadın çöküşüyle de bağlantılı. Dolayısıyla İşçi Partisi'nin sol kanadındaki pek çok kişinin siyasi görüşlerini dile getirebilecekleri bir yer yoktu. Bir de Your Party adlı başka bir partinin kurulması söz konusuydu. Ancak bu parti pek ivme kazanamadı. Bu nedenle sol kanat giderek Yeşiller Partisi içinde kendisine yer bulmaya başladı.
5: Peki öyleyse sana şunu sormak istiyorum. Konferans kararı pratikte ne anlama geliyor? Yani bildiğin gibi Siyonist olmak için Yahudi olmak bir zorunlu değil. Örneğin Joe Biden gururla Siyonist olduğunu söyleyen biri. Öte yandan bazı liberal Yahudilerde ırkçılık içermeyen bir Siyonizm biçiminin var olduğunu iddia ediyorlar. Peki bu karar Yeşiller Partisi'nde hiç kimsenin Siyonizmi açıkça savunamayacağı ve Siyonist olduğunu söyleyen kişilerin disiplin kuruluna verileceği ya da buna benzer bir durumda karşı karşıya kalacağı anlamına mı geliyor?
6: Hayır, hayır. Hiçbir şekilde böyle bir anlama gelmiyor. Ama elbette Yeşil Parti'ye karşı oldukları ve İsrail Devleti'nin eylemlerini destekledikleri için bu eylemlere destek verdikleri ve bu konuda eleştiri duymak istemedikleri için pek çok kişi bunun öyle olduğunu öne sürüyor. Bu yüzden bu önergenin kendilerini Siyonist olarak tanımlayan ya da Siyonizmle bağlantılı bir sinagoga giden kişilere disiplin cezası uygulanmasını içereceğini söylemek onların işine geliyor. Önerge son derece net aslında. Önerge, Siyonizmi sadece Yahudilere ait bir devlet olma inancı içeren belirli bir ideolojik biçim olarak tanımlamakta. Bu devlette bir grubu, yani Yahudi halkını diğerlerinin üzerinde ayrıcalıklı kılan çok çeşitli yasalar kabul edilmiş durumda. Bu Siyonist hareket, Filistin halkına yönelik etnik temizliği de içeren bir süreçten doğdu ki bunda yaşanan en önemli olay 1948'deki Nakba, büyük felaket ya da dahil. Yani bu neredeyse döngüsel bir tanım. Çünkü burada Siyonizm ırkçı bir ideoloji olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla parti içindeki eleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olan tek insan grubu Filistinlilere, gelecekteki herhangi bir Filistin devletine ve günümüz İsrail devletinin ortaya çıkış tarihine, ki buna apartheid ve şimdi de soykırım dahildir, bunlara karşı açıkça ırkçı bir bakış açısına sahip olanlardır. The emergence of present-day Israeli state, which includes apartheid and now genocide.
5: Okay. Peki, biliyoruz ki Zek Polanski, Yeşiller Partisi lideri, bir Yahudi.
6: Evet.
5: Az evvel de söylediğim gibi Filistin dayanışma eylemlerinde konuşmalar yapan bir Yahudi üstelik Polanski. Konferans tam da Polanski'nin milletvekili adayı olduğu ara seçimden, Holborn ve St. Pancras ara seçiminden, eğer doğru telaffuz edebildiysem tabii, birkaç gün öncesine denk geldi. Öyle değil mi?
6: Evet. Evet, doğru.
5: Polanski konferansta öneriye lehte veya aleyhte oy kullanmadığını açıkladı. Bu Polanski'nin bu meselede gerçekten tarafsız olduğu anlamına mı geliyor? Bir de bu ara seçimde kaybetmesinin Yeşillerin bu parti kararıyla bir ilgisi olabilir mi?
6: Şimdi önerge kabul edilir edilmez, Birleşik Krallık medyasında pek çok çarpıtma yaşandı. Neyi neyi kastettiğimi anlıyorsunuzdur. Bunun antisemitik bir önerge olduğu yönünde imalar yapıldı.
5: Evet, biz bunu Jeremy Corbyn işçi partisinin liderliğine geldiği dönemden de hatırlıyoruz.
6: Evet, evet. Yani bu Filistin halkına uygulanan baskı ve adaletsizliği fark eden herkese karşı yapılıyor tabii. Ve sonra da bu kişiler İngiliz medyasında antisemitik olmakla suçlanarak saldırıya uğruyorlar. Then they are in the British media. They then become subjected to attack as anti-Semitic. Sizin de söylediğiniz gibi bu durum 2016 civarından itibaren İşçi Partisi'nin sol kanadında, sol kanadına ve İşçi Partisi'ne karşı yaşandı. Ve sonra Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin seçimleri neredeyse kazanacağı noktaya gelindiğinde yaşandı. 2017 yılında yani. Onun 2019'daki bir sonraki seçimde kazanmamasını sağlamak amacıyla durum gittikçe daha da kötüleşmişti. O seçimi de oldukça büyük bir çoğunlukla kaybetti Corbyn. Peki, yani bu durum Zek'in oyunu etkiledi mi? Zek Polanski'nin ara seçimdeki oyunu? Sanırım muhtemelen öyle oldu. Çünkü muhalefet partileriyle İşçi Partisi arasındaki farkı azalttı. Yani burada bir milletvekilliğinden bahsediyoruz. Bu bölgede tarihsel olarak İşçi Partisi'nin büyük bir çoğunluğu vardı. Polanski durumu tam olarak tersine çeviremedi. Ancak 2019'dan 2024'de ve sonrasında bugüne kadar büyük ilerleme kaydetti. Kimse tüm kargaşa ve Yeşil Parti ile ilgili tartışmalar, o önergeye yönelik tepkilere rağmen Yeşil Parti'nin İşçi Partisi ile bu kadar yakın bir rekabete gireceğini hayal edemezdi.
5: Evet, ben de az önce Jonathan Cook'un bir mesajını görmüştüm. Polanski'nin bu ara seçimde oylarını 3 kat artırmış olmasını büyük bir başarı olarak nitelendiriyordu. Çünkü İşçi Partisi'nde de yeni bir lider var ve bu yüzden buna balayı da diyorlar. Bu anlamda özellikle bu kongreden sonra oyları 3 katına çıkarmak oldukça zor. Ama tüm sağ kanat Polanski'den İngilizce'de nasıl deniyordu, gitmesini istiyorlar.
6: İstifa?
5: Ha evet, istifa etmesini talep etse de bu aslında bir başarısızlık gibi görünmüyor.
6: Yani biliyorsun, oyların 3 katına çıkması 2024'ten beri sürüyor ama karşılaştırmayı 2019'a kadar geriye götürebilirsin. Yani demeye çalıştığım, bu Yeşil Parti için eskiden İşçi Partisi'nin çok sağlam bir seçim bölgesi olan bir yerde atılmış büyük bir adım.
5: Evet.
6: Lütfen. Devam et.
5: Ben sadece sorumun başında şunu sormak istemiştim. Polanski bu önerge konusunda tarafsız mıydı?
6: Tamam. Öyleyse yani soru tam olarak şu. Polanski bu önergeye karşı tarafsız mı? Yani bu biraz karmaşık çünkü o Siyonizm konusunda tarafsız değil. İsrail devleti aracılığıyla Filistin halkına karşılanan, sergilenen Siyonizm ırkçı mı? Evet. O elbette böyle söylerdi. Ve elbette öyle olduğunu da söyledi. Bu önergeye karşı tarafsız olmak. Şimdi bunun için farklı bir soru sormalısınız. Bu önergenin şu anda Yeşil Parti içinde gündeme getirilmesi iyi bir fikir miydi diye. Yani o konuda tarafsız olabilir. Tıpkı benim de o konuda tarafsız olabileceğim gibi. Bir bakıma kendi tutumumu radikal tarafsızlık olarak görüyorum. Çünkü bu önergenin neden gündeme getirildiğini tam olarak anlıyorum. Öyle hissediyorum. Çünkü insanlar Filistinlilere yönelik soykırıma karşı direnmek konusunda kendilerini tamamen çaresiz hissediyorlar. Özellikle de bu soykırıma bu derece suç ortağı olmuş bir ülkede yaşarken. İsrail askeri istihbaratı adına gözetleme uçuşları gerçekleştirmek, silah tedarikine devam etmek, ticareti sürdürmek ve soykırımı reddetmek. Yani Yani Birleşik Krallık hükümeti kendisine verilen tavsiyelere rağmen Filistinlilere karşı işlenen soykırımı kınamayı reddetmiştir. Kanıtlar çok açık ve onlar da bunun farkında. Yani bu soykırım inkarıdır. Dolayısıyla elimizde soykırımcı, soykırımı inkar eden bir hükümet var. Ve böyle bir durumda insanlar ben ne yapabilirim ki diye düşünüyorlar. Yarın da mesela 10 Ekim Cumartesi günü büyük bir yürüyüş olacak ve binlerce kişi yürüyüşe katılacak. Gerçi biz defalarca yürüdük ama yine de soykırımın gerçekleştiğini kabul etmeyi reddediyorlar.
5: Tabii ama bu yürüyüşler en azından yeşilleri değiştirdi.
6: Efendim?
5: Yani Gazze soykırımının başından beri gerçekleşen bu yürüyüşler diyorum en azından yeşillerin değişmesini sağladı.
6: Evet evet yeşilleri değiştirdi ve de Britanya halkını da değiştirdi.
5: Ne, gerçekten de öyle. Yahudi topluluğunu da değiştirdi muhtemelen.
6: Anlamadım.
5: Yahudi topluluğunu da muhtemelen değiştirdi.
6: Yahudi toplumunu da değiştirdi evet. Yani şöyle bir durum var. Tıpkı diğer her toplumsal kesimde olduğu gibi sağcı veya aşırı sağcı Yahudiler de var. Ancak Yahudiyseniz ve bir soykırıma tanık oluyorsanız Yahudi halkının tarihi göz önüne alındığında utanç duyarsınız yani duyacağınızı düşünürsünüz. Buna karşı durmalıyız demelisiniz. Tıpkı bizim de dünyanın Holokost'a karşı durmasını beklediğimiz gibi. Just as we wanted
5: the world to stand against the Holocaust. Aslında bu tam da benim bir sonraki sorum olacaktı. Yani Gazze soykırımı ile birlikte dünya Yahudileri arasında, özellikle de genç Yahudilerle daha ileri yaşlı Yahudiler arasında bir kırılma yaşandığı görülebiliyor. Gazze'de yaşananlara karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Jewish Voice for Peace gibi gruplar olağanüstü cesaretle mücadele ediyor ve açıkça antisiyonist olduğunu da söylüyorlar. Son iki yıldır Avusturya ve İrlanda'da Dünya Antisiyonist Yahudi Konferansları örgütlendi. Siyonizmin kolonyalizm ve ırkçılıkla ilişkisi çok daha cesurca tartışılır durumda. Hatta Gazze soykırımı başladıktan sonra biz de Kanadalı Yahudi akademisyen Yakov Rapkin'i konuk almıştık. O da yani Rapkin'de Siyonistlerin bir din olan Yahudiliği etno devlete çevirdiğini ve bu nedenle Siyonist ideolojinin ırkçı, kolonyalist bir ideoloji olduğunu söylemişti. Nazizme kadar dünya Yahudileri içerisinde sağcı ve azınlık bir ideoloji olarak kaldığını da biliyoruz Siyonizmin. Ama nedense özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Almanya gibi ülkelerde Siyonizm neredeyse tüm Yahudilerle özdeşleştiriliyor ve anti-Siyonizm için antisemit deniyor. Şimdi Yeşillerin aldığı bu karar, Yeşiller içerisindeki Yahudiler ve daha genel olarak Britanya Yahudi cemaati içerisinde nasıl bir etki yaratmış durumda?
6: Birleşik Krallık'ta ya da başka herhangi bir yerde tek bir Yahudi topluluğu yok. Yahudi nüfusu arasında yaşanan şey şuydu ki bilirsiniz. 50 yıl önce siyasi olarak genellikle sol eğilimdeydiler. Sonra da yavaş yavaş yön değiştirdiler. Yani bilirsiniz Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi lideri olduğu dönemde bir tür çıkar birleşmesi yaşandı. İşçi Partisi'ne saldırmak isteyen sağ kanattan ilgi vardı. Ayrıca İsrail Devleti'ni savunmak isteyen Siyonistler de vardı. Hem Yahudi hem de Yahudi olmayan Siyonistler. Soru neydi? Bana biraz hatırlatır mısınız?
5: Bu konferans kararının Yahudi toplumu içinde nasıl bir etkisi olduğunu sormuştum size.
6: Evet, tamam. Yani sanırım sorunun öncesinde Yahudi kamuoyunda bir değişim yaşandığını söylüyordunuz. Dolayısıyla eskisine kıyasla çok daha fazla Yahudi var. Bu ırkçı, baskın Siyonizm biçimine karşı kendilerini anti-Siyonist olarak tanımlayanların oranı eskisinden çok daha yüksek. Ve bu ırkçı, dominant Siyonizm biçimi 1920'lerden günümüzdeki soykırıma kadar uzanan duruma kaçınılmaz bir şekilde yol açmış durumda. Ancak Yahudi toplulukları bölünmüş durumda. Yani ben Kurtuluş İçin Yahudi Sesi adlı antisiyonist bir tutum ilan etmiş bir örgütün Yahudi üyesiyim. Antisiyonist bir tutum olarak kendisini ilan etmeden önce bile herkesin bildiği üzere Kurtuluş İçin Yahudi Sesi bu ırkçı Siyonizme karşıydı. Yani bu son karar Yeşiller Partisi içinde bölünmelere yol açtı tabii. Dolayısıyla önergeye yönelik tepkileri izleyen, dinleyen ya da önergeyi değerlendiren bazı Yahudiler, Yahudi üyeler kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Bunun zamanla azalıp azalmayacağını göreceğiz. Bence azalacaktır. Çünkü Yeşiller Partisi'nde benim gibi pek çok Yahudi var. Yeşiller Partisi'nde Yahudi olarak kendilerini tamamen rahat hisseden ve hatta Filistin'de yaşanan soykırım, apartheid, etnik temizlik ve benzeri olayları açıkça kınayan bir partinin içinde Yahudi olarak kendilerini daha da rahat hissedenler var.
2: Evet. Okay, so peki artık söyleşimizin son dakikalarına geliyoruz.
6: Tamam.
2: Yani bu konuya biraz girdin aslında ama yine de biraz daha konuşalım. Britanya sağının hatta aşırı sağının yani tarihsel olarak antisemit olan partilerin ki bunlar arasında Reform UK de var. Tüm bu sağın büyük bir öfkeyle Yeşillere saldırdığını görüyoruz. Hatta Siyonistlerin de mesela İsrail'de Netanyahu'nun Likud Partisi'nin Madrid'de her yıl düzenlenen Avrupalı aşırı sağcı partilerin konferanslarına katıldığını görüyoruz. Şimdi Yeşiller bu konferans kararının öncesinde oldukça sola kayan ve umut veren, üye kazanan, işçileri, gençleri heyecanlandıran bir parti olarak yükseliyordu. Üstelik liderliğinde de bir Yahudi var. Ama Britanya'nın sağı Yeşiller ırkçı oldu diyor. Partiyi radikal solculardan geri alın diyor. Partiye entrizm yapan radikaller var diyor. Ki bunu yine Corbyn'in işçi partisine yapılanlardan hatırlıyoruz. Sizce bu mesele gerçekten antisemitizm tartışması mı? Yoksa yükselen bir sol hareketi engellemek için araçsallaştırılıyor mu Yahudiler ve antisemitizm meselesi?
6: Evet, bu Jeremy Corbyn'in liderliğindeki sol kesime karşı kullanılan aynı konu şu an tekrar kullanılıyor. Yani insanlar şunu fark ettiler ki solu antisemitizmle suçlayarak kamuoyundaki algıyı sarsabilirsiniz. Filistinlilere yönelik herhangi bir destekten bahsedilmesinin bile antisemitizm olarak yeniden yorumlandığını söyleyerek İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dikkati başka yöne çekebilirsiniz. Bu gerçeklerden kaçmaktır ve şu an kendimi tekrar ediyorum ama bu soykırım inkarcılığıdır. Soykırımı inkar etmek çok ciddi bir konu. Soykırımın inkarı zaten soykırımın bir parçasıdır. Bu soykırıma suç ortaklığı etmek anlamına gelir. Dolayısıyla antisemitizmin kötü niyetle siyasi amaçlarla kullanılması soykırıma suç ortaklığı anlamına gelir. İşte tam da burada yaptığımız şeylerden biri diğer insanlarla birlikte etkili ve güçlü kişi ve kuruluşları soykırımı inkar ettikleri için eleştirmektir.
2: Pekala. Zamanımızın sonuna geldik Tony. Bir kez daha bugün bizimle olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz.
6: Ne demek? Umarım anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur.
2: Evet, elbette, elbette.
1: Evet, Yeşiller Partisi'nin tarihi Siyonizm ırkçılıktır kararının yarattığı tartışmaları partinin Yahudi üyelerinden birisi olan Profesör Tony Booth ile konuştuk. Bu önemli söyleşide kendisi de katılıp bize bizimle görüşlerini paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
7: Evet, bu konuda tabii yani şeylerin de devam ettiği görülüyor. İsrail'in New York Times'ın yaptığı özel araştırmada Demokrasi Now'da vardı. Özetlerde de söyleme fırsatı bulmuştuk. Yani Güney Lübnan'da işgal ettiği 48 köy ve kasabayı yerle bir etmiş. Bu yeni, hiç bilinmiyordu. New York Times'ın bir araştırması bu geçen pazartesi günü yayınlandı. Ve belgelemiş yani bu soykırımın tam bir parçası olarak nitelendirilebileceği açıkça görülüyor.
8: Yani bu Gazze'de değil tabii bu bahsettiğiniz.
7: Gazze'de
8: Lübnan'da.
7: Değil evet. Lübnan'da ama yani soykırım devam ettiriyor yani her yerde. O anlamda da şey yapabiliriz çünkü evleri, okulları, camileri ve yolları Lübnan kasabalarında, köylerinde, İsrail'in kuzeyinde, sınırın kuzeyinde hepsini yapmış ve özellikle de çoğunluk olan Şii Müslüman nüfusun üzerinde ki Hizbullah gücünü oradan alıyor diyor. Yani 7 kasaba ve köy Hristiyan, Sünni, Müslüman ya da Düzi şeyleri varmış. Yani sonuç olarak Scorched Earth diyorlar işte bu kampanyalara. Bunun da soykırımın bir parçası olduğunu yani yakma kampanyası, yakıp yıkma diyorlar ona. Güney Lübnan'ın büyük bir kısmını da boşaltmış olduğu açıkça ortaya çıkıyormuş bu New York Times araştırmasından. Yani Birleşmiş Milletler'in yaptığı şeye göre de şu ana kadar verdiği rapora göre de 329 bin kişi Lübnan'daki evlerinden dışarı çıkarmış. 300 bin üzerinde insan. Bunların üçte biri de çocuk. Buna da herhalde yani tamamen soykırımın bir parçası denebilir. Zaten Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric de benzeri şeye son derece kaygı verici gelişmeler olduğunu söylemişler.
8: Evet, bu arada az evvelki röportajın bir devamı olarak tam da biz bu röportajı yaptıktan sonra cumartesi günü büyük bir yürüyüş olmuştu Londra'da. Yine 250 bin kişi Filistin için sokaklara döküldü. Yeşiller Partisi de yer almıştı. Ayrıca İngiliz sağının ünlü gazetesi Telegram'da korkunç bir karikatür yayınlandı Yeşillere dair. Partinin Müslüman Genel Başkan Yardımcısı Muhsin Ali ki işte bu bu karar taslağının mimarı diye biliniyor. Elinde çatal bıçak bir masada oturuyor. Kafası kesilmiş Zack Polanski'yi yemek üzere. Yeşil bir suratla yeşilleri temsil ediyor Zack Polanski de. Ve üzerinde de Eat Your Greens, yeşillerinizi yiyin yazıyor. Yani
7: salatalarınızı filan anlamına yemekte.
8: Evet, yani partinin Müslüman başkan yardımcısının partinin Yahudi liderinin kafasını kesip kestiği ima edilmiş. Bunun üzerine Zack Polanski çok sert bir paylaşım yaptı. Bu hem ırkçı hem antisemit bir karikatürdür diye bundan sonra Telegraf'la bütün ilişkimizi kesiyoruz demişti. Ancak Labour'ın yeni seçilen lideri son işte perşembe günkü seçimlerde Polanski'nin rakibiydi biliyorsunuz milletvekili seçilmiş oldu. Oysa bundan sonra bu alınan karar Yeşiller Kongresi'nde alınan karar ırkçı antisemit bir karardır dedi. Bundan sonra Yeşillerle herhangi bir koalisyon görüşmelerine de oturmayacağını söyledi. Zack Polanski ise bir yandan da paylaşım ben partinin Yahudi lideriyim ve bütün bu saldırıların kendisi aslında antisemittir diyerek partisini savunmaya devam ediyor.
7: Evet, dünyanın genel durumu ülkenin de bugün biraz özetini vermeye çalıştığımız genel durumları çok parlak sayılmaz ama takip edip bununla bütün bu
8: gene de Yeşil Parti'nin bu cesaretli duruşu vallahi evet. Biraz parlak bir durum diğerlerine.
7: Ben de onu söyleyecektim yani evet. Türkiye'de de bu karşı koymaların ardı arkasının kesilmemesi de ayrıca antidemokratik bütün uygulamalara karşı umut verici tarafı mücadeleye devam demek lazım. Evet, o zaman bitiriyoruz. Biz sevgili Günlüğe yerimizi bırakmadan önce bir veda edelim programımızı bitirirken. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
8: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Apaçık Radyo. Radyo.
9: Radyo.
10: Apaçık.
9: Apaçık.
10: Apaçık.
2: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Apaçık Radyo. Radyo.
9: Radyo.
10: Apaçık.
9: Apaçık.
10: Apaçık.

0: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
1: Günaydın Didem, herkese günaydın.
0: Herkese günaydın. Enteresan bir sabaha uyandık. Zor da bir gündü. Buna uygun da bir şarkı seçtim.
1: Evet, ben çok seviyorum bu şarkıyı. Hadi önce şarkıyı dinleyelim. Ne dinleyeceğiz?
0: Nazan Öncel'den dinliyoruz. Gidelim buralardan.

0: buralardan. O da dün mağdur olduğunu bu yağmurlardan görmüştüm. Oradan aklıma geldi açıkçası.
1: Sen
0: Herkese geçmiş olsun diyelim.
1: herkese geçmiş olsun diyelim. Tolga Karaçelik'in 2018 yapımı yazıp yönettiği Kelebekleri izlemiş miydin?
0: İzledim tabii.
1: Bu şarkı orada çok güzel bir sahnede çalıyor o zamandan beri. Benim için başka bir yerde. Güzel bir başlangıç oldu sevgili Güne.
0: Tam biraz önce şunu düşünüyordum, bu 90'larda bir seri 3 albüm çıkartır, Göç, Gidelim Buralardan, Nazan Öncel. O albümler benim hayatımda böyle en sevdiğim albümler sırasında yer alır ve hakikaten çok iyidir. 95 galiba bu şarkının
1: Evet,
0: tarihi.
1: 95,
0: Radyo ile
1: 95.
0: yaşıt.
1: Benle ve radyo ile yaşadım bir şarkı.
0: Hadi başlayalım.
1: Hadi başlayalım. 15 Ekim Perşembe sabahında radyomuzda neler var neler yok sevgili günlükte anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var. Turgay Tuna'da bu hafta İstanbul üzerine kaleme aldığı kitaplarla tanınan yazar Mustafa Yoker'i konuk ediyor programında. Konuğumuzla birlikte İstanbul'un tarihi ve kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan Eminönü Meydanı'nı konuşuyorlar.
0: Evet, saat 11'de ise açık mimarlık programı var. Yağmur Yıldırım ve Cenk Dereli de ara ara malum açık mimarlığın eski programcısı Cenk Dereli de mikrofon başına geçiyor. Özellikle aylık bir seri yapıyorlar. Ay boyunca mimarlık dünyasında olanları konuştukları. Cenk bu sefer de mikrofon başında Yağmur'la beraber ve Berna Ocak Dündar Alp ve Boğaçan Dündar Alp'i konuk edecekler. 20 yıllık Dündar Alp'in 20 yıllık yolculuğundan hareketle bir mimarlık ofisinin zaman içinde nasıl geliştiğini, dönüştüğünü ve varlığını sürdürdüğünü konuşacaklar. Saat 11'de Açık Mimarlık'ta dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 12'de Afrikom var. Ufuk Aktaş'la beraber Kongo'ya gidiyoruz saat 12'de. Konuğumuz unutulan ninnileri yeniden söyleyen kadın grubu Le Maman du Congo olacak. Yanlarında Fransız prodüktör Robben de yer alacak. Ellerinde de geçen hafta çıkan yeni albümleri Vasangi var. Davullar, taşlar, mutfak eşyaları ve elektronikle kurdukları bu albümde orman sesini de dinleyeceğiz. Saat 12'de Afrikom'da.
0: Evet, saat 13'te ise İtalya'ya uzanıyoruz. Itabella'da Cansın Sayesan bir tekrar program hazırlamış. İtalyan müziğinin geçmişine uzanacağız ve 1950'lerin sonu 60'ların başında İtalyan popüler müziğine damgasını vuran güçlü sesi ve yorumuyla tanınan Joe Santieri mercek altına alıyor. Sanremo Müzik Festivali'nden dönemin sevilen şarkılarına, İtalya'nın müzikal hafızasına nostaljik bir yolculuğa çıkacağız ve Joe Santieri dinleyeceğiz.
1: Evet hemen Itabella'nın ardından saat 14'te de günün güncelin edebiyatıyla devam edeceğiz. Seval Şahin bu hafta yazar Can Öktemer'i konuk ediyor. İlk romanı Hayat, Evren ve Sezen hakkında konuşacaklar. O kitabın üzerine konuşuyorlar. Hayat, Evren ve Sezen hakkında üzerine konuşuyorlar.
0: Saat 14.30'da Notalarla Sohbet programı bizi bekliyor. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bu hafta enstrümanların kendine özgü seslerine hakkını veren bestecilere kulak vereceğiz ve Brahms, Weber, Franck ve Godard besteleri eşliğinde bazı enstrümanların peşine düşeceğiz.
1: Evet saat 15.30'da da hukuk güvenliği var. Bu hafta da İstanbul Barosu seçimlerine ele aldıkları program dizisine devam ediyorlar. İstanbul Barosu Başkan adayları Ümit Kocasakal ve Korkut Kanadoğlu'nu konuk ediyorlar. Adayların seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini, baronun geleceğine yönelik hedeflerini, avukatlık mesleğinin güncel sorunlarını ve hukuk devletiyle yargı bağımsızlığı açısından baroların rolünü konuşuyorlar. Ümit Altaş, Bahri Belen ve Aynur Tuncel hukuk güvenliğinde bugün saat 15.30'da yayında olacaklar.
0: 16.30'da Gündelik Hayatın Sosyolojisi programı var. Ayşe Berna Uçarol'un hazırladığı programın bu bölümünde konuğumuz sosyolog doktor Zeynep Beşpınar olacak ve Zeynep Beşpınar'la toplumun temel kurumlarından biri olan aileyi sosyolojik açıdan ele alacağız. Aile bağlarını ve bakım emeğini konuşuyoruz. Söyleşide toplumsal değişimlerle birlikte aile biçimlerinin nasıl dönüştüğünü, neoliberal politikaların bakım ve geçim sorumluluğunu ailelere, özellikle de kadınlara nasıl yüklediğine odaklanacağız. Ayrıca Türkiye'de gündemde olan ailenin krizi söylemini, aile kurumunun gündelik hayatta karşılaştığı gerçek sorunları ve genç kuşakların evliliğe bakışını tartışacaklar bugün 16.30'da Gündelik Hayatın Sosyolojisi programında.
1: Saat 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. Perşembe günündeyiz ve Perşembe günleri Ceyhun Usanmaz Dünyanın Cazı'nda mikrofon başında oluyor 65. yayın dönemi itibariyle. Ve bugün programda Miles Davis'in 1956 yılındaki kayıtlarını bir araya getiren sanatçının 100. doğum yılı şerefine Haziran 2026'da yayınlanan The Prestige Recordings albümü yer alacak.
0: Evet, saat 18'de ise Gezegenin Geleceği var ve Uygar Özesmi gezegenden, memleketten iklim çevre haberlerini yayına taşıyacak. Hadi bir müzik arası daha verelim.
1: Evet, şimdi ne dinliyoruz?
0: Dün 91 yaşında hayata veda eden Alpay'a kulak vereceğiz. Madridli Maria.

0: Alpay'dan dinledik Madridli Maria. Alpay'a da bir günaydın diyelim. Onu da dün 91 yaşında kaybettik. Önemli bir isimdi Türk müziği için, Türk pop müziği için. Ona da günaydın demiş olalım. Bu enteresan üslubunun da biraz dışına çıktığı parçasıyla sevgili günlüğe taşıyalım istedim.
1: Evet, günaydın demiş olduk Alpay'a da. Ve biz 15 Ekim Perşembe günü radyomuzda ne olduğunu anlatmaya devam edelim. 18.10'da Açık Dergi başlıyor.
0: Evet, 18.10'da Açık Dergi başlıyor. Büyük ihtimal İlksel Mavi Tuna bugün iptalleri anlatacak bize. Şehirdeki etkinlik iptallerinden bahsedeceğini düşünüyorum. Saat 18.40'ta sinemalardan programı var. Melis Behri vizyondaki filmleri aktaracak bize ve saat 19'da Eko Kozmopolitan'la devam edecek yayın. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırladığı programda COP31 tartışmalarını da gündemimize alarak Caroline Levin'in The Activist, Humanist, Form and Method in the Climate Crisis kitabını konuşacağız. Levin, beşeri bilimlerdeki iklim krizi karşısında nasıl bir rol üstlenebileceğini tartışıyor. Edebiyatı, sanatı ve kültürü yorumlamanın ötesine geçerek gündelik alışkanlıkların, kurumların ve toplumsal yapıların dünyayı nasıl biçimlendirdiğine bakıyor. Bu yapıların eşitsizlikleri yeniden üretme biçimleri kadar kolektif eylemin imkanlarını nasıl yaratabildikleriyle de ilgileniyor. Levin'in temel derdi düşünceyi yalnızca eleştiri ve teşhis düzeyinde bırakmayıp somut toplumsal değişimin bir parçası haline getirmesiymiş. Bugün saat 19'da Eko Kozmopolitan'da dinleyebilirsiniz.
1: Saat 19.30'da da Homo Ludens'le devam edeceğiz. Can Kantarcı bu bölümde 1993'te yayınlanan Doom'un dünyasında sıradan bir ev 30 yıl sonra oyun tarihinin en tekinsiz labirentlerinden birine dönüşüyor demiş. Bu hafta Homo Ludens'te My House That Wasn't'ın gizemli koridorlarında dolaşıyor. Ekol oyun Doom'dan ekol edebi eser yaprak evine uzanan bir yolculukta oyunların, edebiyatın, hafızanın ve yasın kesiştiği yerlere bakacakmışız. Saat 19.30'da dediğimiz gibi Homo Ludens'te hemen onun ardından saat 20'de Audio Parazit var. Audio Parazit Siesta bölümlerinin ardından konuşmaya devam ediyorlar Audio Parazit'te. Bugün de müzikte sansür konuşacaklar.
0: Evet, saat 21'de ise sosyal müzik bizi bekliyor ve sosyal müzikte jazz funk dinleme ihtiyacınızı giderecek keyifli parçalar vaat ediyor bize bu akşam saat 21'de. 23'te ise Lost Cosmonauts var. Tabii 22'de Seoul Express'te Kore popunun enteresan kayıtlarını dinledikten hemen sonra Los Cosmonauts'ta Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne sızarak Doğu Berlin'e geçiyoruz ve ülkenin elektronik müzik öncülerinden oluşan bir seçki ekseninde keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet, gece yarısı da Metal Yer var. Erdem Dilbaz. Sert müzikte oktavlar ve tonlar arası iniş çıkışlar yapabilen devleşmiş kadın vokallerden bir derleme dinletecekmiş bize bu gece yarısı.
0: Evet, gece yarısı bir de ise Eclectic Dreams'te Emre Aksoy bizi eklektik bir müzik yolculuğuna çıkartacak ve sonra da Apaçık Radyo müziklerine bırakacak. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Son bir parçamız var. Onunla da kapatalım yayını.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Bu YouTube kanalında her cuma günü saat 17'de yeni bir video yayınlıyoruz. Henüz kanalımıza gitmediyseniz oraya abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Ne başka?
0: Ve başka tabii bu YouTube kanalında iklim değişikliğini 10 maddede Ömer Madra anlatıyor. Her salı ve perşembe saat 17'de yayınlıyoruz. Bugün de bir bölümünü dinleyeceksiniz. Yani dördüncü bölümünü izleyeceksiniz. Bu kısa videoları kaçırmayın. Hatta eşinize, dostunuza yollamayı da ihmal etmeyin. Cuma akşamları 17'de ise Açık Dergi Portreler serisinde bu bir müstesna konuk ağırlıyoruz ve bu hafta konuğumuz Kemal Gökhan Gürses olacak. Şimdiden duyurmuş olalım. Kendisinin ile yaptığı İlksel Mavi Tuna'nın söyleşiyi izleyebilirsiniz yarın akşam saat 17'de. Bunun dışında iki de bültenimiz var. Bu bültenlere de Substack kanalımızdan abone olabiliyorsunuz. Böylece posta kutunuzda Salı günleri hikayenin sonu KOP 31 bültenine, Cumartesi günleri ise radyomuzda ne var ne yok anlattığımız çeşitli müzik listelerinin, podcast listelerinin, hatta Açık Gazete ekibinin hazırladığı dünyadan, Türkiye'den okuma önerilerine de yer verdiğimiz bir bülten yayınlıyoruz. Cumartesi günleri saat 2'de her ikisine de abone olabilirsiniz.
1: Evet, son şarkımız neydi Didem?
0: Şimdi tabii Nazan Öncel'le başlayıp Alpay'a geçince liste biraz enteresan oldu ve Doğan Canku geldi aklıma. Sonsuza dek dinleyerek kapatacağız programı. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Reklamlar.
1: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Abi gözünü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İp çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Yücel'e teşekkür ederiz.
1: Binks sunar.
2: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdara giderken aldıda bir yağmur. Güdara giderken aldıda bir yağmur.
2: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Değerli dinleyicilerim, bu sabah sizlerle yine İstanbul'un en hareketli, en yoğun ve de en çok hikaye biriktirmiş meydanlarından biri olan Eminönü'nün sahil tarafına bakan yüzüne doğru bir yolculuğa çıkacağız. Galata Köprüsü'nün sol tarafında kalan bu kadim alan, yüzyıllar boyunca tüccarların, denizcilerin, yolcuların, seyyahların ve de İstanbulluların buluşma noktası olmuş. Bir zamanlar Venedikli tacirlerin dolaştığı bu kıyılar, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet yıllarında da şehrin nabzının attığı yerlerden biri olmayı sürdürmüş. Bugünkü programımda bu meydanın geçmişini, insanlarını, seslerini ve kaybolan ayrıntılarını konuşacağız. Evliya Çelebi'den balık ekmek teknelerine, turşu suyu satıcılarından bir tekne içinde kurulmuş Deniz Müzesi'nin unutulmaz artist yaşarına dek uzanan geniş bir hikaye dünyasının kapılarını aralayacağız. Bugünkü konuğum gazeteci yazar Mustafa Yoker. İstanbul'un mahalle hayatını, sur içinin gündelik yaşamını ve artık kaybolmaya yüz tutmuş büyük ölçüde hafızalarda kalan geleneklerini yıllardır araştıran yazan bir isim. Kalimera Fener, Şalom Balat, Nefsi İstanbul, Parev Kumkapı, Kalimera Samatya ve Eugenio'dan Eminönü'ne adlı eserleriyle kentin belliğine değerli katkılar sunan Mustafa Yoker, bizlere yalnızca mekanları değil, o mekanlarda yaşamış insanları da en güzel şekilde anlatıyor. Bugünkü sohbetimizin merkezinde ise Eugenio'dan Eminönü'ne adlı kitabının Eminönü Meydanı'nı ele alan bölümü yer alacak. Bir meydanın tarihini konuşurken aslında İstanbul'un değişen yüzünü, kültürel çeşitliliğini ve hafızasını konuşacağız. Evet, Kıyı Köşe İstanbul başlıyor. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Sur içinde kayıp zamanlar serisi olarak adlandırmış olduğunuz kitaplarınızdan söz ettim, dinleyicilerimize paylaştım. Ancak bizlere kısa bir şekilde gazeteci yazar Mustafa Yoker'i anlatır mısınız?
5: Ben 1952 yılında Unkapanı'nda doğdum. 2 yaşından itibaren Fener'e yerleştik. Babam Fener'de bir ev aldı. Ve bütün hayatım, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve bütün tahsil hayatım sur içinde geçti. Yani sur içi benim yaşamım için en önemli merkezi oluşturdu. Ve 50'li, 60'lı, 70'li yılların var olan yaşamı bende bir hatıra olarak kaldı. Bunu bir şekilde kent kültürüne vefa borcu olarak anlatmak gereğini hissettim. Ve bunun içinde bu kitaplar ortaya çıktı tabii. Sur içinde kayıp zamanlar diye bir seri ortaya çıktı. Bunun ana nedeni İstanbul'un sürekli bir şekilde kurulduğundan itibaren surlarla çevrili olarak tarihi yarımadanın korunması ve konumlandırılması. Tabii burada kitapların yazım aşamasında bir takım şeyler dikkatimi çekti. Bir tanesi ve en önemlisi, İstanbul'un 3 tane yerleşim merkezi var. Doğu Roma İmparatorluğu'ndan itibaren topografik yapısıyla bağlantılı olarak. Bunları kitaplaştırdım. 24 yaşında İsviçre'ye yerleştim. Orada 50 seneye yakındır da bağlantım hala devam ediyor İsviçre ile, Zürich ile. Tabii yurt dışında yaşayınca insanda nostalji, hatıralar canlı kalıyor. Ve
4: Evet.
5: dönüp dönüp geldiğimde sürekli bir şekilde tabii yabancılarla birlikte geliyordum. Ve onlara, İsviçrelilere İstanbul'u tanıtmam gerekiyordu. Fakat o dönemlerde pek İstanbul'un 60'lı, yani 60'lı yılların sonlarına doğru, o dönemlerde 70'li yılların başlarında, o dönemlerde pek İstanbul'u anlatan kitaplar yoktu. O
4: Evet.
5: yüzden yabancı kitaplar vardı. Siz de tabii çok iyi bilirsiniz. Yani sonradan çıktı. Turizmin gelişmesiyle birlikte bu işler
4: Başı
5: ortaya.
4: çeken tabii Guide Bleu çok muhteşem
5: Aynen,
4: kitaplardan.
5: aynen. Tabii. Yani bu kitapları tabii biz yabancı dillerde okuyoruz. Çok şükür ki hiç değilse Almanca ve İtalyanca bildiğim için çok rahatlıkla kitaplara erişebildim. Ve insanlara bunları anlatırken aklımda bir sürü şeyler canlandı tabii.
4: Evet.
5: Fakat asıl kitap olayına başlamam çok farklı bir modda oldu. Bilmem Jacques de Leon çok
4: Evet.
5: iyi bir arkadaşımdı.
4: Rahmet
5: Kendisi bir Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir İstanbul aşığıydı. Çok güzel kitaplar yazardı. İşte 90'lı yıllarda Jacques'la Bodrum'da tatil yapıyoruz.
4: eylesin.
5: Şeyden bahsetti. O da Fener'le, Balat'la ilgili bir kitap yazmış.
4: Evet.
5: Kitapta şunu fark ettim. Kitabın içinde yaşanmışlık yok. Ama sürekli anlatım var. Şimdi bu yaşanmışlığın içinde olması gerekirdi diye anlattım kendisine. Çok güzel bir kitap yazmışsın. Valla ben dedik haklısın dedi. Büyük annem Balatlı. Ben değilim. Ben dedim çocukluğum, bütün gençliğim sur içinde geçti. Balat ve Fener'i çok iyi bilirim. Doğup büyüdüğüm yer. Dedi ki bu konuyla bir kitap yazsana dedi. Yazarım dedim ama yani içindeki ön sözü sen yazacaksın dedim. Anlaştık. O zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyordu. Onun ömrü vefa etmedi. Benim zamanım olmadı. Kitaplar biraz geç kaldı. Daha sonrasında yazdım. Fakat yazarken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Tek kitap olarak düşünmüştüm. Ama bir İstanbul çocuğu olarak bu sur içinde yaşadığınız vakit farklı yerleşim yerlerinde farklı kültürlerin oluştuğunu, kozmopolit bir mahalle kültürünün ortaya çıktığını fark ediyorsunuz. O zaman her bölgeyi ayrı ayrı yazmak gereğini hissettim. Marmara kıyısındaki yerleşimleri ayrı yazdım. Haliç kıyısındakini ayrı yazdım. Bir de İstanbul'un düz aksı, çok iyi bilirsiniz, Mese denilen düz aksı vardır. O
4: Evet.
5: düz aksı üzerindeki yerleşimleri farklı bir şekilde yazdım. Fakat bu üç yerleşim merkezinin dışında bir bölge daha var. Bu üç yerleşim merkezi insanların yaşadıkları yerler. Ama bunların ihaşesinin sağlandığı bir bölge var. O bölgede Eminönü. Yani Eminönü'nü yazmasaydım
4: Olmaz,
5: o
4: eksik.
5: İstanbul üçlemesi eksik kalacaktı. Ve bu sefer Eminönü'ne girdim. Tabii Eminönü'ne girdiğim vakitte de çok farklı farklı şeyler çıktı ortaya.
4: Gelelim vapur düdükleri, martı çığlıkları, satıcıların bitmez tükenmez sesleriyle çınlayan, kızarmış balık, yanmış lastik, teknelerinden gelen mozat kokularının sarıp sarmaladığı Eminönü Meydanı'nın deniz kıyısı tarafına. O Genio'dan Eminönü'ne kitabını yazdınız ki şimdi demin bana söylediğiniz gibi o motivasyon zaten çocukluk yıllarında başlamış. Ondan sonra zaten birbirini tamamlayan kitaplar ki eksik kalmaması gereken bir yerde tabii ki Eminönü. Peki sizce Eminönü Meydanı'nı İstanbul'un diğer meydanlarından ayıran en önemli özellik nedir Mustafa Bey?
5: En önemli özellik aslında Eminönü Meydanı kentin kalbi. Yani
4: Evet.
5: kalp orada atıyor. Tık tık tık orada atıyor. Çünkü orası bir ulaşım merkezi. Artı orası bir buluşma merkezi. En azından benim çocukluk yıllarımda. Şimdi ulaşım merkezi derken Galata Köprüsü'nün Unkapanı'na bakan tarafında Haliç vapurları kalkardı. Öteki tarafta ise Adalar Vapuru kalkardı. Şimdi Adalar Vapuru'nun yolcuları genellikle gayrimüslimler ve Babali'de çalışan gazetecilerdi. O büyük işte makale yazarlarıydı. Eminönü tarafı ise yani şeye bakan taraf, Unkapanı'na bakan taraf, Haliç vapurlarının müşterileri ise genellikle o kıyılara yerleşmiş olan işçi aileleri artı bir de tabii o bölgede yaşayan Rum ve Yahudilerdi.
4: Evet.
5: O yüzden ulaşımın en önemli atardamalarından bir tanesi orasıydı. Bunun dışında meydanın ayrı bir özelliği vardı. Meydan ise benim çocukluk yıllarımda tamamıyla bir panayır gibiydi. o kadar çok böyle
1: hep öyle.
5: Hala öyle. Hala öyle. Fakat oradaki en önemli özellikleri hiç unutamadığım şipşakçılardı. Yani orada şipşakçı fotoğrafçılar vardı ve zaten ilkokuldaki ilk çocukluk resmimi, vesikalık resmimi de orada çektirmiştim. Çünkü böyle hepimizi oraya götürürlerdi. Yoktu o zamanlar tabii fotoğraf makineleri. Fakat o körüklü makinenin işte içine girer, resimleri çeker. En çok da resim çektiren askerlerdi. Orası askerlerin günlük yani haftalık izine çıkan askerlerin buluşma noktasıydı.
1: Bir orası vardı, bir de Valide Camii'nin hemen arka tarafı.
5: Aynen, Valide Camii'nin
1: arka tarafı. Arzu yanındaki şimşekçi.
5: Evet. Yani oraya askerler gelirler, buluşurlar, şey yaparlar. İşte orada kuş yemleri atılır. İnsanlar dinlenmek için merdivenlere otururlar. Alışveriş. Çünkü aynı zamanda bir alışveriş merkezi orası. Bütün çarşılar hepsi orada. Ve İstanbul'un çeşitli taraflarından gelen insanlar orada alışverişlerini yaparlar, otururlardı. Zaten o yıllar İstanbul'un yaya dönemi. Yani bizler için hiç gocunmazdık. Hep her yere yaya olarak yürüyerek giderdik. Zaten araba da çok fazla değildi. Ama eski, bir de
1: O eski Doçlar, Dösotolar, o taksiciler tabii, veya dolmuşlar tabii, ki aralarında dolmuşlar. Hiç unutamadığım sarı kırmızı arabasıyla karınca ezmez şekilde oradan Şişhane'ye doğru giderdi.
5: Ya kendisini çok kez görmüşümdür. Dünyalar iyisi birisiydi. Çıkar maçlarda arabasının üzerine bayrak, Galatasaray bayrağını sallardı. Veznecilerde dururdu genellikle. Orada görürdüm. Bizim Karagümrük tarafında otururdu. Yani çok renkli insanlar vardı. Tabii bu renkli insanların içinde farklı farklı insanlar da vardı. Mesela örnek vereyim Cüce Simon'la Uzun Ömer. Yani Uzun Ömer'in piyango bayisi köprünün hemen altındaydı. Ama Galata Köprüsü'nü şöyle güzel gönlümüzde canlandırmamız lazım. Bugünkü Galata Köprüsü'yle ki yaşamıyla hiç alakası yoktu. Orası bir buluşma, oturma ve emeklilerin toplanma yeriydi. Artı çok tekabir insanlar gelirlerdi. Hemen girişinde kahveler vardı. Onun yanında manavlar vardı. Daha ilerisinde meyhaneler vardı. Çevrede de tabi balık ekmek satan çekneler vardı. İşte bir tanesi Karaköy tarafında, bir tanesi de Eminönü tarafındaydı. Ama burayı en ilginç kılan özelliklerden bir tanesi bence Deniz Müzesi'ydi.
1: Şimdi, hiç unutmam. Benim için de o büyük bir hatıradır. Sizin kitabınızda en çok sevdiğim bölümlerden biri bu zaten. Kıyıda tabağa bağlamış tekne içinde Deniz Müzesi ve tabii ki Deniz Müzesi'nin maskotu olan Artist Yaşar adındaki balığıydı. Bir de ona eşlik eden kadim dostu bir pelikan vardı. Çocukluk yıllarından gençlik yıllarıma yani o dönemler böyle ayak bastığım 1960'lı yılların sonları bende çok güzel anılar bırakmıştır. Özel olarak Artist Yaşar görmek için ara sıra giderdim onu görmek için. Biraz da bu Deniz Müzesi'nden söz eder misiniz bize? Neler var?
5: Tabii. Yani Deniz Müzesi'nde Yaşar yalnız kalmasın diye bir tane daha fok balığı alındı aslında. İnci. Ama İnci sanıyorum uzun yaşamadı, ayrıldı. Ama girişinde biliyorsunuz bir fıçı vardı. Fıçının üzerindeki o pelikan. İşte o pelikanı balık atarlardı. Onun yanında bir cüce vardı. O cüce hem bilet keser hem de pelikanla ilgilenirdi. Gelenlerin hepsi, hepimiz giderdik, izlerdik. Aslında küçücük bir tenezzüh motoru. Yani bu müze dediğin şey bugünkü anlamda kimsenin müze diyemeyeceği küçük bir yani motor. Ama
1: biraz yarım avna yarı taka gibi bir şeydi.
5: Aynen öyle. Tabii bizim için önemli olan özelliği şuydu. O zamanlar hayvan belgeselleri, televizyonlar falan filan olmadığı için hayvanları görebilme yerimiz bir tek Gülhane Parkı'ydı. Gülhane Parkı'nda hayvanlar vardı. Gülhane Parkı'na giderdik. Gülhane Parkı'ndaki işte zebraydı, aslandı. Bunları görürdük ama orada fok balığı ve pelikan yoktu. O yüzden bizim için Deniz Müzesi çok ilginç gözüküyordu. Tabii bir de oranın balık pazarı olması, balık tezgahları. Hemen yan tarafında da balık tezgahları olurdu. Balık tezgahları müthişti. Öyle güzel balıklar vardı ki şimdi düşünüyorum da yani...
1: Almadı İstanbul.
5: İnsan inanamıyor. Yani
1: karagözler, mercanlar, pembe.
5: Hele palamut ve uskumru, yani palamut ve uskumru bedavaydı ya.
1: Almayanı döverler diyelim tabiri caizse.
5: Aynen. İnanılır gibi değildi. Çiftçer çiftler satılırdı ki hani daha şey gitsin diye. Yani çifti 50 kuruş derlerdi. 75 kuruş olmuştu daha sonraki dönemde. Bir de çok önemli bir özellik var. Tabii Balıkhane hemen karşıda Azapkapı'daydı.
1: Evet.
5: Karşı tarafta. Balıkhane'den belirli sandallarla bazıları balıkları doldururlar. Ucuz olduğu dönemde, bol olduğu şekilde götürürler ve mahalleli aralarında satarlardı. Megafonla çıkılırdı. Mesela bizim Küçük Mustafa Paşa, Civali semtlerinde o taraflarda Cengiz vardı. Elinde megafonla çıkar. Bütün sokakları dolaşır. Oralar genellikle Karadenizlilerin yerleşim yeri olduğu için onlar çok şey yaparlar. Tuzlu balık yaparlar. O dönemde tabii tuzlu balık için tenekeler var. Teneke kutular, büyük vita kutuları. Onların içine tuzlu balık yaparlardı. Balıkları basarlardı. Kışın da yerlerdi. Bir de tabii o zaman çok ilginç. Her şeyin yokluk dönemi. Yani tenekeler atılmazdı. Teneke kutularının işte küçükleri saksı olarak kullanılırdı evlerin pencerelerinde.
1: Evet.
5: Büyükleri de işte salımlı şey için kullanılıyor tabii.
1: Öyle Mustafa Beyciğim, küçük bir müzik arası veriyoruz. Programımızın evet. Sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. İçinde Eminönü olan güzel, oynak, kıvrak, neşeli bir şarkı dinliyoruz. Geçen yıl Eylül ayında yaşamını yitiren Güllü söylüyor. Eminönü Laleli. Teknik masa sorumlusu Selahattin Çolak kardeşimden rica ediyoruz. Ve bu güzel şarkıyı, bu roman havasını dinliyoruz.

0: Güllü sahnelerdeki ışıklar gibi öteki alemde de ışıklar içinde olsun. Evet, bu neşeli parçadan sonra Mustafa Beyciğim devam ediyoruz gene. Ben size şeyi soracaktım. Venedikli tacirlerden Osmanlı dönemine uzanan süreçte meydanın karakteri nasıl değişiyor?
1: Yani meydanı şu şekilde, aslında meydanın en önemli bölgesi, yani ticari alan olarak bulunan bölge, bugün Zindan Kapı'nın bulunduğu o alan, buraya Pereme deniliyor. Bizans döneminde, daha doğrusu Doğu Roma döneminde malların indirildiği bölge burası. Bu bölgedeki gelen mallar Makros Embolos denilen bir çarşı var. C'ye kadar çıkıyor. Bu Çemberlitaş'la Beyazıt arası o bölge, o dönemde bütün ticaretin, yani daha doğrusu alışveriş yapan büyük iyi kitlenin, bugünkü Bağdat Caddesi gibi diyelim, yani
0: Evet.
1: bulunan bölge, oraya mallar taşınıyor. Tabi buralarda hanlar var. Hanların yayılımı Eminönü'nü biçimliyor. Asıl biçimlemesi Venedikliler döneminde oluyor. Yani Venediklerin ticarete girmesi, o da işte 10. yüzyılda giriyorlar ve bölge hareketleniyor. Meydan aslına bakarsanız boş. Burası bir Neorion denilen bir koy. Daha doğrusu liman diyelim. Neorion
0: Evet.
1: limanı. Tersane anlamına geliyor. Daha sonrasında yeni caminin oluşumu, oraların doldurulması, doldurularak ortaya çıkan bir bölge orası.
0: Evet.
1: Ve tabii ki burada ticaret bağlantısı var. En önemli şey o bölgenin ticari olarak oluşumu. Bunu da Venedikliler, Venedik Mahallesi olarak 9. yüzyıldan 1453 yılına kadar, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a alışına kadar 400 küsür sene Venedik Mahallesi dediğimiz Tahtakale, Eminönü bölgesinde ticaret Venediklilerin elinde. Ve
0: Evet.
1: onlar biçimliyorlar. Oradaki yapılanmayı da onlar biçimliyorlar. İşte mesela hala Hasırcılar Caddesi'nde Venediklilerden kalma dükkanlar vardır, yüksek tonozlu. Onun arkasında bugün Balkapan Han denilen Balyoz Han vardır. Balyoz işte
0: Evet.
1: Venediklerin idarecisi
0: Biliyorsun.
1: orada. Ve o Balyoz Han'ın altında L şeklinde bir dehliz vardır. Burası Venediklilerin getirdikleri, yani taşıdıkları şarap, zeytinyağı, bal mumu, yani mum gibi temel o ihtiyaçların, erimeye müsait olanların
0: Evet.
1: saklandığı yer. Yani tabii burada bir şey daha var. Çok yerde buna değinilmiyor. Yani ben gene parantez olarak açayım. Biz Galata Kulesi'ni biliriz ama Santirene denilen ikinci kuleyi çok kişi bilmez.
0: Evet.
1: Bu direktman Makros Embolos denilen bugünkü uzun çarşının bitiminde yukarıda yer alır. Tam bir gözcü kulesidir. Bana kalırsa Venedikliler, yani Cenevizler nasıl Galata Kulesi'ni yaptıysa Venedikliler de bu kuleyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü tam bir gözcü kulesi. Yani
0: Evet.
1: Marmara'dan, Karadeniz'den gelen bütün gemilerin, ticari gemilerin hepsinin kontrol edildiği bir yer. Bu tabii daha geniş bir konu. İnşallah başka bir
0: Tabii.
1: program daha geniş bir şekilde bu
0: İnşallah.
1: konuyu konuşabiliriz.
0: Bir başka kitabınızdan kapı yaralayarak bir başka gene Samatya'ya, Kumkapı'ya falan gittiğimizde konuşuruz muhakkak ki
1: Teşekkür
0: oralara
1: ederim.
0: gireriz. Bu Eminönü'nden söz ettiğimiz zaman akla gelen en önemli isim Evliya Çelebi. Bugün de yerinde duran meydanın en eski yapılarından Ahi Çelebi Camii'nin Evliya
1: Evet.
0: Çelebi yaşamındaki yerini bilsek de ama bilmeyen dinleyicilerimiz şuradan kısaca çok az bir şeyimiz kaldı vaktimiz. Bir onu şey yapabilir miyiz?
1: Tabii. Evliya Çelebi yani bir rivayet olarak şöyle anlatılıyor. Yani Evliya Çelebi o camiye gittiğinde bir rüyasında veya dalıyor, bir istişareye dalıyor. Daldığı sırada işte şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah diyor ve bu şekilde Evliya Çelebi'nin bir
0: Durmuyor.
1: seyahati başlıyor.
0: Ondan
1: Tabii
0: sonra çıkıyor yollara.
1: o şekilde yollara çıkıyor. Yollara çıkışı zaten Unkapanlı kendisi, doğma büyüme Unkapanlı. Evet, Ahi Çelebi camisi de yakın zaten oraya. Ziyaret ettiği bir cami. Tabi bu bir rivayet mi yoksa gerçek mi onu bilemiyoruz tabi ama kendi şeylerinde bunu anlatıyor Evliya Çelebi.
0: Evet.
1: Bana kalırsa Eminönü Meydanı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi Sülün Osman.
0: Sülün Osman tabii milleti.
1: Bu meydan saatlerini satıyor. Adam o dönemin, yani unutma, en azından bizim
0: Galata
1: dönemimizin çocuk.
0: Köprüsü bile satmaya kalkmış.
1: Evet, bütün Galata Köprüsü'nü satıyor. Her şeyi
0: Evet.
1: satıyor. Galata Kulesi'ni satıyor. Yani bu Çok ilginç bir kişilik.
0: Yani.
1: Unutulmaz kişiliklerinden bir tanesi tabii Sülün Osman. Aynı şekilde Uzun Ömer, aynı şekilde artist Yaşar. Yani bir de tabii bizim gençliğimize damga vuran şeylerden bir tanesi de gençlik yıllarımızda Beyoğlu'na çıkardık ve yukarıya çıkardık. Yukarı
0: Bu arada
1: derdik.
0: çok özür dilerim, programımızın sonuna geldik gibi. Ben şeyi güzelce cümlenizi şey yaparsanız rica edeceğim. Dinliyoruz sizi.
1: Yani o dönemdeki köprüler açık mı köprüler kapalı mı muhabbeti yapılırdı. Yukarıdan Beyoğlu'ndan aşağı indiğimizde şimdi tabii şimdiki gibi Boğaz köprüleri o köprüler yoktu. Köprünün Galata Köprüsü'nün ve Unkapanı Köprüsü'nün ortasındaki dubalar çekilir ve tersanelerden gemiler dışarıya çıkarak şey yaparlardı. O gece vaktinde de işte köprüler kapalı olurdu. Ancak
0: Kazalar
1: işte
0: bile
1: köprü
0: olmuştur bilmeden arabalar.
1: Evet, uçanlar da olmuştu ama
0: Otoyol
1: kapatıyorlardı. Yani çok iyi hatırlıyorum. Bir şeyle bariyerle
0: falan.
1: kapatıyorlardı. Biz de aşağıda bekliyorduk tabii. Ancak sandalla karşıya geçmek mümkündü. Yani o tabii anılarımda çok büyük bir yer tutar.
0: Evet, çok güzel. Musa Beyciğim, programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür
0: Güzel
1: ediyorum. Sağ
0: sohbet
1: olun.
0: için. Yeni kitaplarınız, çalışmalarınız için de başarılar diliyorum. Güzel,
1: Çok teşekkür
0: sağlıklı
1: ederim.
0: günlerde olun. Çok sağ olun.
1: Aynı şekilde ben de size başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok mersi.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ
1: İyi
0: olun,
1: günler.
0: teşekkür ediyoruz. Bir mukabele. Evet, değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Kıyı Köşe İstanbul'da gazeteci, yazar Mustafa Yoker'le beraberdik. Eugenio'dan Eminönü'ne kitabının sayfalarından yola çıkarak Eminönü Meydanı'na dolaştık, eskilere gittik. Gelecek Perşembe sabahı yeni bir Kıyı Köşe İstanbul'da yeni bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, güzel günlerde olun diyorum. Selamlar, sevgiler, saygılarla.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldı da bir yağmur. Güdere giderken aldı da bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Yücel'e teşekkür ederiz.
6: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Apa'a teşekkür ederiz.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
14: Ben Cenk Tereli.
2: Stüdyoda çok sevgili konuklarımızla beraberiz. Sevgili Berna Ocak Dündar Alp ve Boğaçan Dündar Alp ile beraberiz. Selahattin Çolak da teknik masada bize destek oluyor. Süper bir haber vesilesiyle buradayız. Çünkü Dündar Alp 20. yaşını kutluyor diyerek.
15: Alkışlar.
16: Teşekkür ederiz.
2: Bu harika haber vesilesiyle de bir ofis 20 yılını nasıl geçirir? Türkiye'nin gün be gün değişen ve dünyanın gündeminde bir ofisi 20 yıl korumak, kollamak, gözetmek, sürdürmek nasıl olur? Dündar Alp'in işlerine bayılıyoruz zaten. İşbirlikleriyle, inandığı mimarlığın, inandığı mimar rolünün peşinden giderek çok önemli ve çok değerli projeler yarattı 20 yıl boyunca. Çok tebrik ederiz. Nice 20 yıllara diyoruz tekrardan.
16: Teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Cenk de bu özel program için kalkıp İzmir'den geldi. Öylesine evet. Bayılıyoruz Dündar Alp'e diyelim.
14: DDRLP. İsmi de soralım. Kısa, neden kısaltmaya karar verdiniz diye zamanında. Ama benim için de çok özel bir ikili. Benim hem hayatımda hem de mimarlıkla olan ilişkimde çok özel iki insan. O yüzden bu program yapılacaksa ben de orada olmalıyım dedim ve geldim.
2: Teşekkür ederim. Hoş geldin, iyi ki geldin. Sizler de iyi ki geldiniz. Çok sevgili Boğaçan'la Yem Yayınları'ndan yeni çıkan bir mimari tasarım sürecinin anatomisi programını yapmıştık birkaç ay önce. Taze şu an kayıt arşivimizde, onu ben bir duyurayım. Oradan biz çok güzel tartışma konuları açtık. Biraz ofise de değindik. 20. yıl vesilesiyle biraz sizin serüveninize de bakalım istedik. Çünkü hem işbirliklerine çok önem veriyorsunuz, hem başka türlü süreç odaklı, açık uçlu mimarlıklar, yer odaklı, topluluk faydası odaklı projeler yapmayı çok gözetiyorsunuz ve müthiş bir araştırma temellilik de var. Bunların hepsini konuşmak isteriz. Benim en merak ettiğim konulardan biri de Kuzguncuk denince akla benim aklıma sizin ofis geliyor diye yayından önce konuşurken gülüşmüştük aramızda. Kuzguncuk'ta ofisiniz ve hakikaten çok oralısınız. Oraya dair Kuzguncuk İlyan'ın Bostası projesi, biz başka vesilelerle zaten çok konuştuk. Çok bu anlamda yerden aldığını yere geri veren bir proje. Kuzguncuk'taki hayatınızı da özellikle konuşmak istediğimi, çok merak ettiğimi söyleyeyim diyeyim ve ben Cenk'e bırakayım.
14: Evet, nasıl başladı her şey? Mimarlık nedir, nasıl yapılır ve neden siz böyle yapıyorsunuz diye başlayayım. Ama hakikaten nasıl bir araya geldiniz siz? Belki onu da konuşmak güzel olabilir. Ben o kısmını bilmiyorum mesela. İlk adımları mimarlık nedir, nasıl yapılır ve neden siz böyle yapıyorsunuz diye başlayayım. Ama hakikaten nasıl bir araya geldiniz siz? Belki onu da konuşmak güzel olabilir. Ben o kısmını bilmiyorum mesela. Ve ilk adımları nasıl?

0: başvurusunda Cengiz Bektaş'a başvurmuştum ve orada çalışmaya başladım 99'da ve Kuzguncuk'la tanışmam da öyle oldu. Ve sonra 2005 yani çeşitli ofislerde çalıştım ben de. Sonra 2005'te Boğaçan ofisi kurdu. Ben o sırada başka bir yerde çalışıyordum. Sonra 2010'da ben de DDRP'ye dahil oldum ve 2010'dan beri de birlikte çalışıyoruz.
1: Berna böyle güzel bir giriş yaptı. Ben de ufak aradaki boşlukları doldurayım. Ben de 96 yılında Kuzguncuk'la tanıştım. Nevzat Sayan'ın yanında staj yapmıştım. Çok etkilenmiştim. Tabii Cengiz Bektaş, o ortam, hani bir mahalle kültürü. Sonra okul bittikten sonra da Berna söylediği gibi hani birlikte İstanbul'a gelmeye karar verdik. Bu önemli bir karardı benim için. Yani bireysel verilmiş bir karar da değildi. Ve hani Berna Cengiz Bektaş'ın yanında çalışırken ben de aslında bir mimarlık ofisi ve kendi mimarlığımızı üretme konusunda öncesinde şöyle bir öğrenci hazırlığım vardı. Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması'yla başlayan, aslında biraz mimarlık ortamını tanıyan, biraz kendine nasıl bir mimar olacağım ben sorusunu soran, bunları bir takım farklı mimarlık ofislerin içine girip çıkarak yapan, İşte İzmir'de de Tamer Başbuğ, Hasan Özbay'la birlikte işte onların yarışma ofislerine dahil olarak yarışmalarını görerek sonra da eninde sonunda hani bütün o serüvenlerin içinden geçip kendime ait bir mimarlık rolünü nasıl üstleneceğime dair sorular sorarken bunu bir mimarlık ofisi üzerinden değil de gerçekten Türkiye'de mimarlıkla ilgili yapı yapma konvansiyonunu öğrenebileceğim ve bunun süreçlerini kavrayabileceğim kendime bir yer edinme arayışın içine girdim. Yapı merkezi bunun için benim için durak oldu. 99 depremi sonrasında depremle ilgili çalışmalar, projeler içine dahil oldum. O da benim bu kendimi teknik anlamda geliştirirken aslında sosyal anlamdaki eksikleri görmek, bu işin organizasyonun ötesinde mimarlığın aslında ne tür şeylere gebe olduğunu, aslında ne tür sorumluluklar üstlendiğine dair farklı farkındalıklar yarattı. Sonrasında da gerçekten 2005 yılında ofisi açtık. Açtığımızdan bugüne de yani biz Berna ile 2001 yılında evlendik. 2001 yılında evlendiğimizde evimizi Kuzguncuk'ta ve küçücük 45 metrekare kimsenin ev diye bakmayacağı hani bir yerde kurduk. Hatta daha önce hiç ev olarak kullanılmamıştı o mekan. Sonrasında hayatımızı belki hani mimarlığın içine koyduk. Aslında bizim için o böyle bir ayrı bir disiplin gibi çalıştığımız profesyonel bir alan gibi değil de zaten düşünüyor, tartışıyor ve çevremiz de öyleydi. Ben bu hep onu diyorum. Sonra geriye dönüp baktığımda daha çok iyi anlaşılıyor. Bir yerde olmak, bir yerin parçası olmak, bir yerde üretmek onu sadece bir profesyonel alandan çıkarıyor. Gerçekten hayatın bütün alanlarını değiyor. Aslında sonradan fark ediyorsunuz ki sizin hayat karşısındaki pozisyonunuz kendi rolünüzü belirliyor. Eylemlerinizi belirliyor. Aslında biraz mimarlığımızı da onun biçimlendirdiğini söyleyebiliriz. Aslında yaptığımız bütün işler ve durumlar hani böyle bir açıdan bakıldığında hani profesyonel anlamda olan şeyler de olmakla birlikte çoğunlukla onu aşan, o ölçeği aşan hep ilişkiler sistemi, bir yerin parçası olmak ya da merak ettiğimiz ve dahil olduğumuz hayatımıza girmiş bir şeyin uzantısı halinde onun tekrar hayata bir katkı olarak dönüyor olması. Galiba hani mimarlığa biraz biz şu gözle de bakıyoruz. Hani bu işi biz niçin yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Ne işe yarayacak? Hayata bir fark ya da katkı yaratıyor mu? Ya da önümüzdeki potansiyellere bakıyor mu? Böyle bakınca da bizim herhalde ölçekler arası gidiş gelişlerimiz, iş birlikte, bütün bunlar bu anlamda çeşitleniyor.
2: Yani yaşama dair tercihlerin belirliyor rolleri biraz da dedin ya. Kuzguncuk'la sizin kurduğunuz ilişki de biraz öyle. Kuzguncuk'ta çok mimarlık ofisi var. Ama hepsi sizin kadar ya da sizin inceliğinizle Kuzguncuk'a dertlenmiyor mesela. Ama mimar olmayan ama Kuzguncuk'a en az sizin inceliklerinizle dertlenen bir sürü başka insan da var farklı alanlardan. Siz bir de o yani bir mimar olmanın ya da mimar rolünün dışında da başka profesyonel alandan insanlarla ya da mahalleli işte oranın ana kullanıcısı olan kişilerle de bir kısım işbirlikleri yapıp

0: belki biraz kendi kişisel mimarlık rolünüzü semtli seviyesine çekip o topluluk içerisinde benim kabiliyetim ne işe yarar deyip oraya da kendinizden bir sürü şey veriyorsunuz. O bazen bir projeye dönüşüyor ama çoğunlukla da işte hani evden ofise giderken belki sokakta yürürken ki semtli olmanın o karakteri de katıyor yaşadığınız yere. Ondan bazen sıkılmıyor musunuz bu kadar fazla? Berna'ya sorayım, onu sıkılmıyor
1: Şöyle
0: musunuz?
1: aslında bunu sen konuşurken şey aklıma geldi. Ben 99'da işte çalışmaya başladım Cengiz Bektaş'ın yanında. 2000'de de aslında şey oldu. İlk Bostan Hareketi, yani ilk demeyeyim ama Bostan Hareketi oldu. Çünkü Bostan arazisine hastane yapmak istiyorlardı. Ve işte bütün mahalleli Bostan'ın önünde kepçenin önüne yattı vesaire. Hani böyle bir şeyin içinde de buldum kendimi. Böyle bir hareketin içinde buldum. Aslında hani bizim Bostan, yani Kuzguncuk'ta olma hikayemiz Bostan'la da çok örtüşüyor. Yani Bostan Hareketi, yani o şeyin zaten o hayatımızın bir parçası ve sonra da böyle bir sonuca evrildi aslında. Şu anki Bostan'ın durumu da herhalde geçen gün Tülay'la da konuştuk. Hani çok şükür hani şu hayatta bir şey yaptıysak bu Bostan'da böyle oturabiliyoruz burada ve olduğu gibi duruyor diye böyle bir baktık Bostan'a. Bize çok iyi geldi.
2: Bir hemen araya gireceğim. Dinleyicilerimizden eminim Kuzguncuk Bostan'ı takip edenler vardır. Çünkü sayısız programda, açık ve
1: Evet.
2: apaçık radyoda senelerdir konuşuyoruz. Çok
1: Kesinlikle.
2: kısa bir tarihte geri gidip birkaç cümleyle hatırlatalım. Buraya bir hastane arazisi yapılacaktı ve neredeyse 20 yıla yaklaşan bir mücadele süreci var. Topluluğun bir araya gelmesi, örgütlenmesi, burayı bir bostan olarak, çünkü uzun yıllardan bir bostan olarak kullanılıyordu. Siz de bu semt mücadelesinin içinde kendinizi buldunuz ve buranın kalacağı ve yerel yönetimle işbirliğinde korunabileceği ortaya çıktıktan sonra geceler boyu beraber sabahlara kadar forumlar yapıp mahalleli buraya ne yapmalı derken, sizin de işin içinde olduğunuz bir projeyle burası halen kullanılabilen bir bostan alanı oluyor. Bunun daha fazlasını merak edenler için de bu Bostan Bizim belgeseline Seyfettin
1: Kesinlikle.
2: Tokmak'ın, davet edelim izleyicileri.
1: Evet.
2: Ben derslerde izletiyorum. Öyle
1: Müthiş.
2: güzel bir
1: Evet.
2: belgesel, öyle güzel bir iş deyip böyle hızlıca bir hatırlatmayla Berna'cığım tekrar lütfen söz sende.
1: Evet, bu şöyle şu anda Kuzguncuk'un geldiği durumda aslında bütün bu süreçte biraz böyle bizi de hüzünlendiriyor. Çünkü Kuzguncuk işgal altında diyoruz. Kafeler ve genel şey, nasıl diyeyim, genel turizm anlayışı sonucu. Esnaf kalmadı. İşte en son ekmek fırınımız kapandı falan, böyle hani mahalleyi mahalle yapan şeyler elimizden böyle kayıp gidiyor. Ve şu andaki ortam sebebiyle o hareket, o nasıl diyeyim, direnç. Yani bunun bir sürü sebebi oluyor. Yani olamıyor bir şekilde. Yani o eskisi gibi olamıyor. Hani başka türlü bir şeye de evrilemiyor şu anda. Böyle bir izliyoruz bir sürü şeyi olan. İzlemek durumunda kalıyoruz.
3: Ya da bu aşamada ne yapılması gerekiyorsa biraz onlarla ilgili
1: Konuşuyoruz.
3: aktif,
1: Evet,
3: yani
1: bir
3: kim ne
1: şeyler
3: yapabilir
1: yapmaya
3: mi?
1: çalışıyoruz ama hani böyle bir etkinlik olamıyor. Yani yaptığımız şey etkin olamıyor diyeyim. Öyle bir durum içindeyiz bir yandan ve bir şekilde evimizi de buradan taşımak durumunda kaldık.
0: Ne?
3: Ofisimiz Kuzguncuk'ta ama
1: Evet, ofisimiz
3: bir
1: Kuzguncuk'ta
3: aylık bir durum, evet.
1: ama
0: Hadi
1: çok
0: hayırlı
1: yeni,
0: olsun.
1: çok yeni bir şekilde. Çünkü
0: Kuzguncuğun değerleri bir bir kayıp
1: bir
0: gidiyor
1: kayıp
0: derken.
1: gidiyordu derken bize bir
0: Evet.
1: küçük bir kayma oldu.
0: Vay vay vay.
1: Şöyle gerçekten hani bütün bu Kuzguncuğun dönüşümü diyeyim, kentsel dön, ya o da bir şey, mahallesel dönüşümü, kentsel değil de mahallesel bir dönüşüm. İçinde şeyi kendimize, gerçekten kendimize ve ailemize, çocuklarımıza yaşayacağımız bir şey, konut bulamadık. 2 yıl yaklaşık aradık ve kızımızın okuluna yakın başka bir şeye, semte taşınmak durumunda kaldık. Ancak ofisimiz orada tabii ki, yani bu böyle biraz biz buna anlam da yükledik ya işte of tabii falan.
3: yani şöyle bir şey oluyor, nasıl diyeyim, o bütün o hafızada 2001'de evlendikten sonra bizim oradaki yaşam tarz şeyimizin adım adım büyümesi çocuklarla oldu. Hı. İşte önce oğlumuz doğdu, şu an 19 yaşında, işte sonra kızımız doğdu, işte 10 yaşında. Onlar bu bostan içinde büyüdüler. Kızımız Kuzguncuk İlkokulu'nda gitti. Her okul çıkışında neredeyse bostanda buluşuluyor. Bostan anneleri, babaları, hı hı, amcalar, dedeler, neyse bütün o şeyler orada oluyor. Ve aslında bizim için bu kadar çok etkilenmemizin sebebi herhalde bu hafızanın giderek siliniyor olmasına karşı direnmemiz. Yani hı hı, biz bu bostan aslında hepimizin hafızasını tutan ve bir araya getiren bir alan. Ve gerçekten hani bugün işte taşınmadan önce oğlumuz dedi ki ben aslında Kuzguncuk'tan taşınmak istemiyorum yani. Hı. Orada hafızası var ya da kızımız da o arkadaşlarından kopmak istemiyor. Hani Kuzguncuk'a giderim, arkadaşlarımla beraber olayım. Yani aslında öyle bir şey ki bu hayatı o kadar iç içe yaşıyor olmak, o bütünsellikte yaşıyor olmak. Hani evden çıkıp ofise gidinceye kadar oradaki çöpleri kaldırma, oradaki bir şeyi görüp hemen hızlı biçimde işte muhtarsa muhtara yazmak. Kimse artık o etkileşimde belediyeye bilgi verilmesi gerek. Hani böyle bir hayat jesti içinde aslında ev dediğimiz kavramı bir mahalle olarak görüyor olmak. Aslında sadece yaşayacağımız bir şey gibi değil de aslında hayatı da çalışmayı da onun içine koyduğumuz için. Çünkü hani bizim için hani ofiste evin bir uzantısı, çünkü işte çocuklar geldiği zaman da öyle oluyor. Eve gidiliyor, geliniyor. Hani mimarlık hepimizin hayatın içinde olan bir şeydir ve yeri ve şey yoktur. Her yere taşırsın. Bizdeki profesyonel hayatın kendisinin bütününde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da o ailenin bir parçası olarak gidiyor. O yüzden de nasıl diyelim, biz hani sabah her pazartesi yaptığımız toplantılar var. Bu toplantılar iş toplantısı değil mesela. Hani birlikte olmanın getirdiği, neyin içinden geçiyoruz, ne yapıyoruz. Hı. Peki hani o birlikteliği kuran şey çünkü iş değil. İş onun nasıl diyeyim bir ürünü aslında. Dolayısıyla kendi şeyimizi tazeliyoruz. Nasıl diyeyim, o hayata bakışımızı. O alanda düşmüşsek hani Berna bahsetti. Hani hatta sabah konuşmalarından biri o vardı. Yani biz işte Kuzguncuk İlkokulu şimdi restorasyonda. Hani gidip oraya bakılıyor. Yani ne yapıyorsunuz burada denebiliyor. Hani kendi başına bırakılmıyor. Bu dert deniliyor. Hani işin gücün arasında aman zamanı yok, ben hani bununla mı uğraşacağım? Kimse demiyor, gidiyor işte bir araya geliniyor, bakılıyor. Bu işte orada yaşamaya verdiğiniz mahalle dediğiniz şey aslında sizi de var eden bir şey. Biz aslında modern dünyada bunları atomize edip parçaladığımız için bu parçaları böyle puzzle gibi birleştirme ya da onlar için bir anlam üretme şeyindesin. Ama bizim için Kuzguncuk'un hani bu 25 yıllık oradaki hayat, ofisimizin 20 yıllık süreci içerisinde aslında yaptığımız işleri de o bütünlükle bakmayı gerektirdi. Aslında biz bir yerde bir şey yapıyoruz. Yani o yere gittiğimiz zaman o yerin arkasında bir hayat var, bir yaşam var, bir örgütlenme var. Ve kim talep ederse etsin profesyonel olarak da. Onun ötesinde orada bir hayat var ve hep o hayatı dertlenerek o yanıtları üretmeye çalıştığımız için bir fark bizim için oldu. Çünkü belki de hani Kuzguncuk'ta böyle bir deneyimimiz olmasa o da bizim için belki bu hani dağılmış, disiplini olmuş, kendi profesyonel çizgileri içinde sınırları tanımlı, hatta kendi retoriğini, kendi argümanlarını, kendi tasarım dilinde onun üzerinden üreten ve belki onu ifade eden bir şey. Bu kadar hayata ve kendisine bu kadar bütünlüklü bakınca aslında yaptığımız işin de kendisine bir iş olmanın ötesinde bakıyor olmaya başlıyoruz. Hatta o derinliklerle yaklaşıyoruz. Hadi başka türlü formüller üretmeye çalışıyoruz. Kendimizi belki olduğundan farklı bir pozisyona koyup tamam siz bizle çalışacak bütçeyi ya da zamanı onu bunu ayarlamıyorsunuz ama belki şu mümkündür diyoruz. O yüzden belki de standart ofis hani belli bir ölçekte kalabilmenin becerisini biraz da kendi yaptığımız rolleri de çeşitlendirerek, farklılaştırarak yapıyoruz. İşte şunun farkındayız. Mesela biz çocuk ve eğitim alanlarında aynı zamanda okullar ve farklı alternatif eğitim şeyleri, çocuk merkezi şeylerle uğraşıyoruz, konularla uğraşıyoruz. Örneğin Anadolu'dan ya da şeyden bir takım talepler geliyor okulla ilgili. Fakat bir mimarlık bütçesi, hele hele İstanbul'da bir ofisin hazırlayacağı bir proje bütçesini verebilecek durumda yok ama bir ihtiyaçları var. O zaman diyoruz ki size başka türlü bir model geliştirelim. Size hani tamam, biz size danışman olarak hani sizin ihtiyaç duyduğunuz şeyi kurgulayalım. Hatta daha öteye gidip işte okul kuracaklar. Siz araziyi bulun, yeri bulun, biz ondan sonra daire olalım demiyoruz. Diyoruz ki bir dakika, sizin okul felsefesi, mekan anlayışı bu. Birlikte araştıralım, bakalım. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Bunların böyle belki profesyonel hayatta hatta çoğu kez belli bir çevre tarafından biz bunlar için para almıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz, öyle nasıl geçiniyorsunuz filan dedi. Ama o bütünlükte bakınca bütün bunlar böyle parça parça birleşip bir yere varıyor ve galiba günün sonunda da kümülatif olarak bakınca yani bütün bu hani 20 yıllık bizim için ne anlamı ifade ediyor deyince hani dönüp baktığımızda bizim için bir hesap verilebilirlik kısmında vicdanımız rahat.
0: Yani yarattığı değerden pay alınıyor ama o değerin kendisinin doğrudan maddi bir şey ya da işte fiziksel bir şey olmasından öte bir kazanç oluyordur diye düşünüyorum. Yoksa şey yapmayalım, evrene evrenin kapılarını kapatmayalım. Çünkü yani kimsenin uğraşmadığı kadar incelikle uğraştığınızı, özellikle yani biraz önceki söylediğiniz şeye geri geleceğim. Yani hayatın için yaşadığınız yere dair olan bir konuya hem oralı olarak hem de o meslek alanının kabiliyetleriyle oraya bir şey getirecek olan insanlar olarak aktif olarak katılıyorsunuz. O yüzden de başka meslektaşlarımızda olduğu gibi böyle profesyonel bir mesafelenme neredeyse hiç yok herhangi birinde. Ya ben şimdi buna işte hani mimar rolüyle bakıyorum. Ama insanlığımı biraz kenara, pardon öyle demeyeyim de işte biraz bazı şeylerden ayıklayarak bakıyorum.
3: Ha, bu da iş canım, ne olacak ha, hani
0: evet,
3: gibi.
0: Yani öyle, yani evet bu böyle tabii işte burada bunlar olacak, onlar olacaktan öte siz böyle hep içinde oluyorsunuz. O eğitim yapılarıyla ilgili sürecin bir parçası, yine başka bir okul mümkünün bazı projelerinde sizin de galiba çocuklar bir ara okuyacaklar mıydı ama hı hı. işte felsefe olarak da zaten sizin yakın olduğunuz bir şey. Ama siz buna sadece bir yapı olarak bakmıyorsunuz da hani bu eğitim işine işte ders nerede veriliyor, derslik ne, teneffüs ne, işte hani onları falan bozarak sonra tekrar o felsefe içinde toparlamaya çalışarak ama bir yandan da bunu siz yaşayacağınız için de onu yaşayacak olan insanlar olarak yapıyorsunuz bunu. Evet. O yüzden de hani herhalde kazancı ve katkısı, geri dönüşü oldukça yani daha doğrusu yani eşsizdir diye düşünüyorum ama yorucudur da bir yandan.
1: Kolay değil bunu. Kolay değil. Şey yapmak. Aslında söylediğin şey bir yandan hani evli olup çalışmak da öyle. Hani
0: tabii, doğru.
1: Şimdi bir dakika, burada eş olarak şöyle falan hani hayır şimdi iş olarak böyle falan öyle bir şey yok sonuçta. Tabii. Yani insan insana
0: evet, doğru.
1: bir hayatı paylaşmak üzerinden hani hepsini o bütün sel bakışla aslında ilerletiyoruz.
3: Evet, yani aslında bizim birlikteliğimiz işte İzmir'de başlayan, işte İstanbul'a gelişimizde sürdürülen, şu an işte hem ofis partneri, hem karı koca, hem anne baba, hem sevgili, hem aşık falan. Yani hepsinin bir arada olan şeyleri böyle öyle bir zamanla iş bölümü haline gelmiş durumda ki, paylaşım diyelim buna. İş bölümü biraz daha profesyonel ama bir paylaşım alanı haline gelmiş durumda ki herkes kendi bağlamını o iş bütünsellik üzerinden konuşarak kuruyor. İletişimini onun üzerine kuruyor. Bazen birbirimizin gözünün içine bakarak bir şeyin olup olmayacağını hemen anlayarak aksiyon alabiliyoruz. Yani bunlar nasıl diyelim, modern dünyanın içinde bir mahallede yaşamak, böyle bir eş ve ofis ortağı vesaire gibi şeylerin ötesinde hepsini bir bütün olarak yaşayan, çocuklarımız da buna dahil oldu. Ben hani birazcık şey gibi, hani modern öncesi dönemdeki bir takım hani temel şeyleri koruyan ama modern dünyada bunları sürdürerek yaşamaya çalışan bir nasıl diyelim pozisyonda kendimizi hep görüyorum. O mesela onun getirdiği bir gerilim var. Çünkü oturmuş bir takım değerler var, yaklaşım biçimi var. Hayatın bütününde bu yok. Ama senin o hayatta ilişki kurman lazım. İşte bizim belki de pozisyonlanmalarımız, kurmalarımız, o aradaki boşlukları köprü atmamız ya da o ilişkilenme biçimi formüle etmemiz bizde başka türlü bir disiplin de yarattı. Aslında hiç olmayacağını düşündüğümüz bir olasılığın nasıl olabileceğine dair bir kurgusunu oluşturmak gibi. Hatta biraz daha öteye giderek Bazen bize iş için belli konular geliyor. Diyoruz ki bunun oturduğu temellerle ilgili bir şey var. Bunun arkasında onu oturttuğunuz şeylerde bir takım eksiklikler var diyoruz. Mesela bunları konuşmaya başlıyor. O eksikleri bakıyoruz ki yapacak birileri yok zaten. Ama onunla ilişkin diyoruz ki bu olmadan bu olmayacağı için bizim için mimarlık bir obje, nesne, bina ya da bir mekan tasarımından öte. Bir şeyin mekanını tasarlamak, bir şeyin kurgusunu kurmak gibi bir şey. Dolayısıyla hep o bütünsel dünyanın arkasındaki yere ait olanı, değerlere ait olanı keşfederek onu formülize etmek ve onun mimarını üretmek gibi bir yere geldik.
2: Yani ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Bina yapmak, proje yapmak bir belirli, verili ve tanımlanmış bir süre içinde o tanımlı rolde bir şey üretmek değil, sürekli bir keşif alanı ve ona mesafelenmeden hayatın o kişi içinde kendiliğinden çıkıvermesi ve bazen de biraz el yordamıyla o süreç içinde bulmak, bulduklarınızı birleştirmek. Bir o kadar keyifli ama bir o kadar da zor şeylerden bahsediyorsunuz. Bir parça arası verelim, sonra bu harika anlattıklarınızın detaylarına girelim isterim. Çok sevgili Berna ve Boğaçan Dündaralp seçtiler. 20. yılını kutluyoruz ofisin. Pentagram'dan Sonsuz isimli parçayı seçtiler. Bir ara verelim, sonra devam edeceğiz.

0: Açık Mimarlık programını dinliyorsunuz. Boğaçan Dündar Alp, Berna Dündar Alp ile beraberiz. DDRLP'nin 20. yılını konuşuyoruz. Yağmur Yıldırım'ın yanında stüdyoda bugün ben varım. Tekrar hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. Parçadan önce sizin insan olarak yaşadığınız hayatların içinden nasıl mimarlık yaptığınızı konuştuk. Yani mimarlık profesyonel sıfatıyla beraber neler yaptığınızdan daha öte bence işte yaşamınız, olduğunuz karakterler, bulaşmak istediğiniz şeylerle o meslek alanı birbirinin içinde neredeyse nasıl ayrılmaz bir bütün şeklinde işliyor. Bunun böyle zorlukları oluyor, tabii kolaylıkları, zenginlikleri oluyor. Biraz onlardan bahsettik. Hem topluluklarla, sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığınız ya da onların belki yani sizin de parçası olarak ön ayak olduğunuz bir kısım işler var. Bir yandan kamu kurumlarıyla yapılan işler var. Bir yandan bunların bazıları yapı ölçeğinde, bazıları master plan ölçeğinde, bazıları belki danışmanlık yani şehirlere dair bir şehrin bir kent ölçeğine dair danışmanlıklar şeklinde. Ticari mekanlarla ilgili yaptığınız çok güzel şeyler var. Bu ölçekler arasında gidiş gelişlerde kentsel dönüşüm projelerine hiç yer vermiyor musunuz? Nasıl oluyor bu? Yani bu çoğulluğun ben nasıl olduğunu tabii yani sizleri de tanıdığım için ve parçadan öncesinde anlattıklarınızdan da dinleyenlerin anladığı üzere nasıl olduğunu size tahmin etmek çok zor değil ama siz bir formülünüzü etseniz de bir de yarışmalar var. Yani böyle çok ince elenip sık dokunmuş yarışma süreçleri ama yani her ticari projenin bile aynı detayda hem işte eskizinden kavramsal bir kısım böyle modellerine oradan onların daha nitelikli diyagramlara dönüşmesinden mekanlara malzemesinin en ufak detayına kadar dönüştüğünü biliyorum. Hem bu ölçekler arasında nasıl gidilip geliniyor hem de bu işler nasıl bu kadar incelikli aynı hassasiyetle yapılabiliyor efendim. Bu açan da top atıldı.
1: Evet,
0: tamam abi sen çok takıntılı olduğun için. Tamam. Cevabı
1: hepsi
0: burada.
1: Onun yüzünden
0: evet, hepsi onun yüzünden. Berna sen konuşabilirsin. Biraz ondan mı hocam?
2: Ya evet biraz galiba. Evet. Hazır topu almışken evet, kabulleneyim yani.
0: Evet. Yani şimdi sen, tabii yani senin tabletli çizimlerin, defterlerin bir gün ben ofise gitmiştim de bu açanın çok güzel bir kalemi vardı masanın üstünde. Bu anıyı hatırlar, Berna hatırlıyor bence. Sonra ben o kalemle oynamaya başladım ve o kalemi parçalamaya başladım. Yani böyle sökmeye başladım. Sonra böyle bir şey hissettim solumda. Ve bir döndüm baktım Berna gözleri fal taşı gibi açılmış. Sonra bu açana döndüm baktım sağımda. O da benim gözlerimin içine bakıyordu. Sakince o kalemi yerine bıraktım. Yani hem çizim elemanlarının araçlarının çok kıymetli olduğu hem defterlerinin çok kıymetli olduğu. İşte öğrencilerle öğrencilere mesela bir şey anlatmaya geldiğinde bir gün bir valizle gelmişti. Valizin içinde eskiz defterleri var böyle falan. Hani
2: hatta iki valizli galiba.
0: İki olabilir. Evet.
2: Hayır bir yolculuk mu var falan demişler.
0: Evet. Yani öyle şeyler de yapıyor. O yüzden hani tabii o yani bir yandan her şeyi kontrol etmek istiyorsun galiba sen değil mi? Hani onunla mı alakalı
2: biraz
0: bu?
2: Biraz öyle bir şey var
0: yoksa
2: galiba.
0: Yoksa iz bırakmakla mı alakalı bu? Yoksa sonra başkasına bir şey anlatmaya da yani geçmişte olmuş olan bir şeyin izini başkasına anlatmaya dair bir şey. Arşiv. Seninle konuştuğumuz şeyleri hatırlıyorum.
2: Evet.
0: Yani süreçleri belgeleyemiyoruz. Belgelediğimizi gösteremiyoruz. İşte daha çok konuşmak, paylaşmak lazım falan diye bir şey.
2: Evet, arkadaşlarım da bir şey aradıklarında bir dergi, yayın vesaire önce bana başvuruyorlar bir kütüphaneden önce. Yani mutlaka sende vardır diyorlar. Ya da işte bir yazı istenmiş oluyor da birlikte yaptığımız bir çalışma oluyor. Mutlaka senin arşivinde bu vardır diyor, diyorlar. Evet ben bir sıkı bir arşivciyim. Ama bu arşivciliğim biraz benim şeyden de kaynaklanıyor. Zihinsel olarak çok şeyle ilgilenince yani bir şeyleri arkada tamam bırakmakla ilgili. Yani işte o eskizden onun kaydı aslında. Yani aslında hepsi bir arşiv şeyle anlatılabilir. Bir şeyi tam bittiği zaman belgelemek, koymak. Çünkü onu yapınca yeni bir önünde o şey açılıyor. Ama onları geride bıraktığında hep şöyle şeyler duyuruz. Onlar çok birikti, onları yapmamız gerekecek. İşte oradaki dokümanlar, oradaki şeyler. Hani ben hayatım boyunca hep çok efektif olmak, küçük olmak, hani belli bir ölçekte hareket etmek ama çok şey yapmak gibi böyle bir kendime şey belirlediğim için kendi kendime geliştirdiğim metodolojilerden biri. Bir şey yapılıyorsa anında belgele koy. Hani sonra da, sonraya bırakma. Bir de her şeyin enerjisi o anda oluyor. İşte bir workshop yaptığımız zaman da aynı şeyi oluyor. Hani sonrasında post production'a değil de ürettiğin şeyi hemen orada belgele koy. O kendi içinde bitsin. Çünkü öteki türlü hayatının arkasında bitmeyen işler, konular. Onlar gerçekten nasıl diyelim, senin gelecekte yapacağın her şeyi aslında şey yapıyor. İkinci durum şu. O güzel bir şey. Biliyorum ki orada duruyor o belgeler ve bir konuyla ilgili bir şey olduğunda istediğim zaman istediğim birine gönderebiliyorum. İstersen ben ulaşabiliyorum gibi. Dolayısıyla aslında bu ölçekler arası konuları gidip gelmekle ilgili konuda da aslında hepsi aynı bütünün bir parçası. Aslında hep o bir hayatı, yani orada bir hayat varsa, süre giden bir hayat, biz de o yere dokunacaksak ve yapacaksak, bunun ölçeği ne olursa olsun hep sorduğumuz soru o hayat ne? O hayatı anlayıp o hayatın ötesinde bizim orada rolümüz ve o araçların, mühendislik araçlarını kullanarak yaratabileceğimiz etki alanı ne? Bu etki alanının aktörleri ne? Onlarla nasıl ilişki kuracağız? Dolayısıyla dönüp dolaşıp iş hayat, hayatın kendisi olan mekana dönüyor. O yüzden aslında kitabı yaparken de hani mimar binayla değil mekanla uğraşır. Mekanda aslında çok basit olarak tasarlanmış bir şey olmaktan öte bir yerde bir program için bir anda olan bir şey aslında insanın kurduğu ilişki. Bu basitliğe indirgendiğinde bizim müdahale şiddetimiz ve ölçeğimiz birdenbire değişebiliyor. Dolayısıyla belki de en büyük şey kaygılarımız, çok çalışıyoruz, çok detaylı inceliyoruz ama üretirken çok hassas davranıyoruz. Çünkü yani koyduğumuz her şey birdenbire hani bir cüret aslında. Çok yani acayip bir sorumluluğumuz var. Bir acayip kaynaklar kullanıp acayip üretilmiş ölçeklerde yapılar yapma ve bunların da hayatta hiçbir karşılığı olmayan ve bilakis tam tersine doğaya, insana, yaşama ket vuran ve arka planında bambaşka ilişkiler sistemine hizmet veren bir şey oluyor. Bunları sorguladığında aslında bu hesap verilebilirlik konusu bizim için çok daha esas bir yere geliyor ve ölçekler arasında gidip gelebiliyoruz. Bazen de hani orada kıymetli olan şey bazen bir fikir oluyor, bir fikre destek olmak oluyor. Bazense onun gerçekten hayata dahil olma yöntemine dair başka insanların örgütlenmesi. O da bir tasarım. Çünkü evet. Onun ben hani mimarlıkla yaptığımız işin kendisini bir tasarım disiplini olmanın ötesinde bir iletişim disiplini olarak görüyorum. Ve o yüzden de aslında çeşitlenirken az önce bahsettiğim projenin olmasından önce hani onun kendi hikayesini kuran, oradaki mevcut hayatla entegre olmasını planladığımız düşüncelerin test edilmesi, mümkün olup olmayacağının araştırılması ve onun gerçekten bir aslında bir mimara brief olarak hazırlanacak olan kısma kadar gelen kısmının da biz bir mimar olarak en önemli kısmı olduğunu hep düşünerek yaklaştık. Bazen onu o kadar iyi yapıyorsun ki gerek kalmıyor. Başka bir yolu bulabiliyorsun. Başka bir olasılık çıkabiliyor. O yüzden temel dürtü şu oluyor. Şu anda biz insan eliyle yaratılmış bir çevrede yaşıyorsak bu insan eliyle yaratılmış bir çevrenin ve yapılacak, üretilecek olan çevrenin tekrar bir insan aklına ihtiyacı var. Mevcut önümüze konan akıl acaba doğru bir akıl mı sorusunu sorarak başlıyor olmak bizi o hesap verilebilirlik konusunda iyi bir noktaya getiriyor. Böyle olunca pozisyonlanmalarımız değişiyor. Şimdi mesela okul hani Anadolu'da okul dedik farklı yerlerde işte okullara başka danışmanlıklar yapıyoruz. Bazen başka mimarlık ofislerine bir tasarım stratejisi, bir ilişkiler sistemi geliştirecek danışmanlık verebiliyoruz. Ya da oturup kendimiz çizmesek bile hani o çizilmesi gerekli olan şeyin arka plandaki aklına ilişkin tartışmaları yürütecek bir planlama yapabiliyoruz. Ya da yatırımcı, sermayedar, o bu filan gibi insanlar karşımıza geldiği zaman onların görmediği yüzleri görünür kılan, onları o tartışmayı başka bir yere evritecek olan, aslında görmedikleri, arka planda çalışabilecek, nasıl diyelim, kendilerini kapattıkları kutunun dışında da başka şeylerin mümkün olduğunu gösterecek senaryoları kurabilmek, anlatabilmek gibi. Aslında bir iletişim şeyi kurmak. Belki bunca yıldır geliştirdiğimiz bu kadar çok etkileşimin en büyük bize yarattığı, nasıl diyeyim, geri dönüş varsa bu iletişim dili ve bunun kaynaklarını bu, nasıl diyelim, organizasyon içerisinde nasıl yapabileceğimize ve nelerin mümkün olduğunu tarif edebileceğimize dair bir yaklaşım geliştirebilme becerisi diyebilirim.
0: Şeyi, detayları merak edenler için web sitesini aslında belki tekrarlamakta fayda var. Ofisin. Şimdi ben bunu sizle konuşmadım ama böyle salladım birdenbire ortaya. Çünkü o yani canlı bir arşiv gibi de titizlikle birikerek gidiyor. Hani merak edenler, 20 yılın içeriğini görmek isteyenler, blog gibi paylaşımlar da var orada. Hani onlarla ilgili işte yazılmış olan eleştiri yazılarını ya da yapılmış olan diğer şeyleri, uluslararası yani projeleri de öyle söyleyeyim işte, özellikle Kuzguncuk Bostanı ile ilgili yurt dışından gelenlerin öğrendiklerini falan görmek istiyorsanız oradan bence tekrarlayalım adresi
2: www.ddrlp.com.
1: Çok güzel. Evet, Dündar Alp'in sessiz harfleri gibi düşünelim. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi ofisin 20. yılını konuşuyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hesap verebilirlik, bir etik sorumluluk ve bir pozisyon üretme ve o pozisyondan konuşma. Ve üreteceğin şeyin öncesinde gerçekten onu, o bağlamı, o yeri anlamaya dair. Ama bunu bir ofis içinde yapıyorsunuz. Yani bir bireysel çalışan ya da mezun olduktan sonra böyle fantezi projeler yapan bir mimar figürden bahsetmiyoruz. İşte bir vergi numarası olan, çalışanları olan ve 20 yıl boyunca bunu sürdürülebilir bir şekilde yapabilen bir ofisten bahsediyoruz. Şimdi iki şey soracağım. Bir, bu bahsettiğiniz pozisyon çok kıymetli. Aynı Cenk söylediği gibi yani müthiş tatminleri vardır ama bunun bedelleri de, zorlukları da elbette vardır. Bunu bir ofis yapısı içinde nasıl sürdürüyorsunuz ve biz dinleyenlerin tahmin edeceği üzere biz 40 kişinin çalıştığı bir plazanın bir katındaki bir ofisten hiç bahsetmiyoruz. Yani bunu ve ofiste değişken işbirlikleriyle, kimi zaman o belirsiz yapı ofis için de geçerli bildiğimiz kadarıyla, kimi zaman bir yerlere kayan, bir tarafa doğru evrilen, hani tam bir böyle olmayan yapıdan bahsediyoruz. Bunu nasıl iş bölümleriyle yapıyorsunuz ve hem hayatta partnerler hem ofiste partnerler olarak mesela sizin aranızdaki iş bölümü nasıl? Bunu da ben çok merak ediyorum. Çok güzel etik pozisyonlardan bahsediyoruz ama bunu bir ofis içinde yapmanın zorluklarına da ben tekrar dikkat çekmek isterim dinleyiciler huzurunda da.
0: Aynısını soracaktım ya. Muhteşem iki hostus. İnanılmaz.
2: Ben çok küçük bir anekdotla şey yapayım. Oğlumuz henüz lisedeyken dedi ki işte baba dedi, siz dedi iyi mimarlarsınız. Sağ ol dedim. Adınızsanız biliniyor, işte yayınlarınız oluyor. Evet, işte okullara davet ediliyorsunuz. İşte projeleriniz ödül alıyor. Evet oğlum, yani nereye gelecek? İşte şöyle oluyor, böyle oluyor filan. Tamam sadece de gel dedim ben de. Tamam dedi, bu kadar çok şey, her şey mükemmel de ortada bir numara yok dedi. Yani biz böyle niye yaşıyoruz, niye burada yaşıyoruz, niye hani sen bunun hesabını kitabını yapıyorsun, niye bu kadar sorguluyorsun diyor. Bu bedeli ona hani anlatmak o anlamda önemliydi bizim için de. Yani bu bir seçim. Yani biz bu hayatta önceliklerimizi bunun üzerine kurduk. Bu seçimi yaptık. Bunun bedellerini biz hani bu şekilde kuruyoruz. Senin hayattan beklentilerin farklı olabilir. Ve sen hayatını onun üzerine kurmakta özgürsün. Hani ama şu anda hani biz bunu yapıyoruz dedik. Ama bunu yaparken hep şöyle bir arkada şey çalışıyor ya hani aman efendim ticari olan para kazanmıyor bunlar, onu yapmıyorlar. Yani bu böyle aslında bahsettiğimiz hani bedel yaşam o şeyi biraz daha farklı bir yerde. Hani kentsel dönüşümle ilgili şeyi eksik bırakmamak, buna bağlamak için buraya yaptım. Sonra sözü biraz Berna'ya vereyim, o rolleri anlatsın. Kentsel dönüşüm projeleri bize uğramıyor. Uğradığı zaman da hani biz öyle bir sorguluyoruz, öyle bir şey yapıyoruz ki ha bu ofis değil diyor. Çünkü genelde kentsel dönüşüm projelerinin bir matematik formülasyonu olan belli bir rant ekonomisini içeren, o ekonomiyi karşılayan projeyi çizecek mimar bekleniyor. Biz bilakis bütün o brief'i sorgulayan biri olduğumuz için dolayısıyla o sorguyu sorduğumuz sorularla kendiliğinden gidiyor. Hatta bir kere bizden bir çok büyük bir proje için teklif istediler. Çok büyük, Türkiye'deki büyük mimarlık ofislerinin katıldığı bir proje şeyiydi. Ve o projeye Bernal ikimizin böyle göz göze aynı anda hayır dediğimiz bir durum var. Yani halbuki herhalde bir 5 yıl falan bizim ofisimizi çok rahatlıkla finanse edebilecek bir şeydi. Ama biz dedik kent suçu işleyemeyiz.
1: Sessizlik bence yeterince anlatıyor kendini. Kalpler, hisler karşılıklı.
0: İş bölümlerini Berna'dan dinleyelim mi?
3: Evet, yani şöyle iş bölümü tabii hani Boğaça'nın tasarım yönü çok, yani bir proje yani ofisteki iş bölümü olarak.
0: Hayata girme.
2: Ofisteki.
0: Evet, ofisteki.
3: Hani tabii ki ilk yaptığımız şey hani o sorgulamalar, kendi aramızda konuşmalar, hani o projenin verileri neyse onları üzerinden geçmeler. Ve sonra tabii tasarım aşamasında Boğaçan hani daha o konuda aktif. Ve sonra tabii o aslında her yaptığını tekrar konuşarak ve oradan ilerlemek, yani her yaptığını sorgulayarak tekrar.
2: Yani benim sorgulamam etmiyor. Ofiste de acayip bir sorgulama oluyor tabii.
3: Beraber tekrar sorguluyoruz.
2: Ama neyse ki o bir şey, hepimizin ortak fikrinin bir ürünü olduğu için ben hiç üzerime alınmıyorum.
3: Sonra tabii belki o sonraki şeyler de biraz ölçeğe göre şekilleniyor. Sonraki iş bölümleri de hani ona göre de işte şey yapıyoruz. Kendi iş bölümümüzü aramızda yapıp hani zaten kimin ne yapacağı ya da nerede daha aktif olduğu da belli olduğu için.
0: Şeyi de sorabilirim. Ofiste de mesela bir, yani ben en son ziyaret ettiğimde hala böyle paylaşılıyordu başka profesyonellerle. İşte restorasyon uzmanları var aralarında ya da gidenler gelenler oluyor. Yani o böyle atomize olmuş olan ofisin kurduğu diğer işbirlikleriyle, diğer profesyonellerle nasıl devam ettiriyorsunuz? Ya da ofisi paylaşıyor olmanın getirdiği bir dinamizm artı ya da eksi oluyor mu? Yani öyle uzun süredir galiba öyle devam ediyor değil mi ofis?
3: Bir 2,5 yıldır ofiste paylaşamıyoruz.
2: Orada başka türlü bir ekonomik model nedeniyle bağımsız hareket edilmesiyle ilgili bir durum oluştu. O da Kuzguncuk'ta kalma hepimizin isteği sebebiyle. Ama şu var, 2005'ten bu yana son işte 3 yıla kadar hep paylaşımlı ofisler içinde olduk. Ofisi kurduğumuz andan itibaren de birlikte kurduğumuz ve birlikte paylaştığımız arkadaşlarımız ile gerçekten tek tek bağımsız olarak sahip olamadığımız, kullanamadığımız bir şeyi bir arada yapabilmenin gücünü aslında gördük. Bu bizim aslında hem esnek davranmamızı, hem esnek davranabilme pratiğini, hem de bu profesyonel ofis ya büyük profesyonel ofislerin gibi nasıl diyelim, yaşatmak zorunda kaldığımız bir organizmaya mahkum kalmamamızla ilgili. İlk ofisimizin böyle bir manifestosu var. Yani aslında ofis ya da dediğimiz bu yapılanma bizim bir işi yapabilmemiz için gerekli olan yasal bir durum, bir de mekan. İki tane konu var. Ama biz onu beslemek zorunda olduğumuz bir organizma olmaya başladığı zaman o beslemek zorunda hiçbir şey hayır diyemediğin, sürekli belki de beslemek için başka türlü yollara başvurduğun bir süre giden bir hal alıyor. Ama biz şöyle dedik ki, nasıl özgürlük alanımızı kaybetmeden bütün bunları yapabiliriz? Bu bir araya gelebilmek, birlikte üretebilmek, işbirliklerini geliştirebilmek, dayanışma. Yani belki de şu anda en çok ihtiyacımız olan, hani ülkece ihtiyacımız olan bir şeyin bütün sırrı, bir arada pek çok şey yapabilecek güce sahibiz ama bu bir araya gelip onu sürdürebilme dilini, iletişimini, ilişkisini gerçekten yaratabilmek. Biz bunu çok iyi hani deneyimledik ve aslında bu bize nasıl diyelim, boyumuzu aşan büyük ölçekli işlerde bile nasıl diyelim, hangi insanlarla nasıl ilişki kuracağımızı, onları nasıl bu işin içinde bir dahil edebileceğimizi, onun finansman modelini nasıl ekleyebileceğimizi tasarlayabilme, yaratabilme imkanı sağladı. O yüzden nasıl diyelim, ne için yaptığımız aslında ofisimizin de biçimlenmesini belirliyor. Bir diğer kısmı da bizim gerçekten ofisimize dahil olan bütün herkes sanki bir hani iş profesyoneli olmanın ötesinde o ölçek içerisinde gerçekten bizim gibi insanlar. Yani aynı bakan, aynı niyetleri olan ve gerçekten o ilişkisellik, bir çalışan işveren ilişkisinin ötesinde ortak bir ofisi paylaşan insanlar haline getiriyor bizi.
3: Ofis yaşamını.
2: Ofis yaşamı. Hı
1: hı. Peki şeyi sorsam, sizce 20 yıl içinde bu ofis nasıl dönüştü? Yani Türkiye'de, dünyada pek çok şey de değişti. Eminim hani pek çok farklı dönüşüm, evrim süreci geçirmiştir. Ve gelecek 20 yılına dair niyetlerinizi ben sonda almak isterim.
3: Nasıl dönüştü? Şöyle dönüştü aslında, belki hani kişisel olarak büyümekle alakalı da bir şey var. Tabii hani ülke koşulları çok değişti ama biz de büyüdük. Ve bütün biraz büyürken şunu sanırım öğrendik. diye öğrendik diyorum. Biraz koşullardan, yani koşulların bizi şekillendirmesini değil de koşullardan bağımsız gerçekten. Hani ben kimim, ne yapıyorum mu böyle biraz geri çekilip bakabilmek ve oradan devam edebilmek, oradan yaşamak, yaşamaya devam etmek. Yani yaşam artık mimarlık eşittir yaşam, yani hani öyle düşünerek biraz öyle bir noktaya geldik ve hani büyümeye devam edeceğiz gelecek 20 yılda da diyebilirim.
2: Berna yani çok net ifade etti. Aslında biz kendimizi bu alanda gerçekten sadece mimarlık alanında değil başka alanlarda da gelişerek gerçekten başında tarif ettiğim özgürlük alanının bugün nasıl mümkün olacağıyla ilgili olan durumda. Hani hep böyle koşullara göre kendimizi biçimlendiren değil de ya bunun ötesinde bir hayat var ve bu koşulların ne kadar olan yani gerçek olduğu bir soru işareti. Bu bize görünen dünya. Bize görünen dünyanın gerçekliğini sorgulayarak ve bunun ötesinde başka bir şey mümkün. Yani ve biz de aslında bunun için ne yapabiliriz? Onun için nasıl aksiyon alırız? Neler mümkün diye bakıyor olmak. Galiba çok temelde de hep öyle olacak. Yani biçimi, formu, ölçeği, iş yapma biçimi farklılaşabilir ama niyeti bence pek değişmeyecek o anlamda.
0: Vallahi harika. Üstünü düşünmek için pek çok şey oldu. Sonraki 20 yılı da konuşmak için burada tekrar buluşuruz diye düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Bu açan Dündar Alp, Berna Dündar Alp. Tebrikler bugüne kadar yaptığınız her şey için ve bundan sonra yapacağınız her şey için de teşekkürler diyorum ben.
1: İyi ki geldiniz. Nice 20'lere diyoruz. Bence dinleyenler için umut veren, sebatı hissettiren, iyi gelen bir söyleşi oldu. Var mı eklemek istedikleriniz?
2: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bize de çok iyi geldi diyelim. Yani özellikle bizler kendi dünyasında bir şeyler üreten insanlarız. O dünyanın dışına çıkıp bunları paylaşabiliyor olmak, bu paylaştığımız şeyin aslında bir karşılığının olduğunu ve aslında yalnız olmadığımızı görüyor olmak bizi çok mutlu ediyor.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere efendim.
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Apa'ya teşekkür ederiz.

0: Bas Kazmanot.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Harici bellek.
6: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
2: Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
2: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da artık Perşembe öğlenleri Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bu haftanın ilk konuğu Kongo'dan bir grup kadın, Le Maman du Congo. Yanlarında da Fransız prodüktör Robin var. Geçtiğimiz hafta 9 Ekim'de çıkan yeni albümlerini çalacağız bugün. Albümün hikayesi bir ninniyle başlıyor. Grubun kurucusu Gladys Samba bu ninnileri çocukken babasından öğrenmiş. Kongo'da bu ninniler kuşaktan kuşağa aktarılırmış ama artık unutulmaya yüz tutmuş. Samba da bir gün oturup şunu düşünmüş. Bu şarkıları bir söylemezsek kim söyleyecek? Albümde ormanda açılıyor. Ormanla açılıyor. İlk şarkıda orman konuşuyor. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Vasangi sizlerle. Keyifli dinlemeler.

Albümün ilk parçası Bir Dulu Bir Yasangi'yi dinledik. Bu şarkıda orman kendi yok oluşunu anlatıyor, yalvarıyor, pazarlık ediyor imiş. Kongo'da ninniler çocuk şarkıları sadece uyutmak için söylenmiyor. Çocuğa nasıl davranacağını, büyüğe nasıl saygı göstereceğini de öğretiyormuş. Bu şarkıları da hep kadınlar söylüyormuş Kongo'da. Ama hiçbiri bir yere yazılmıyor. Anneden çocuğa geçiyor. O bağ bir kez koptu mu şarkıda unutulup gidiyor. Le Maman du Congo işte bu yüzden var olduğunu söylüyor. Grubun başında Gladys Samba var. Hem şarkı söylüyor, hem dans ediyor, hem de perküsyon çalıyor grupta. Derdi sadece eski şarkıları kurtarmak değil, Kongo'da kadının görünmeyen emeğini de görünür kılmak istiyor deyip albüme kulak vermeye devam edelim.

Albümün adı Vasangi, ormanı dinle demek. Bu albüm grubun üçüncü albümü. İlk iki albümde amaç hafızayı korumaktı. Unutulan şarkıları kayda geçirmekti. Bu albümde iş biraz değişiyor. Le Moment du Congo artık alarm veriyor, harekete geçiriyor, çağrıda bulunuyor. Neden? Çünkü Kongo havzası Amazon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci yağmur ormanı ve bu orman hızla küçülüyor. Toprak yoruluyor, tarım zayıflıyor, su azalıyor. Bundan ilk etkilenenler de ormanla birlikte yaşayan insanlar tabii ki. Ve albümde biraz bu farkındalığı tüm dünyaya anlatma geçirme derdinde deyip Le Moment de Congo'ya kulak vermeye devam edelim.

Şimdi rotamızı Nijer'e çeviriyoruz. Nijer'de Kou Dede'ye kulak vereceğiz. Kou Dede bir Tuareg müzisyeni. 2012'de kaybettik Kou Dede'yi. Ama şarkıları hala yaşıyor. Hala bizimle. Onlara kulak verelim istedik. Kou Dede Agadez'de doğdu. Arlit'te büyüdü. İlk gitarını bir teneke kutusundan kendisi yaptı. 1990'daki Tuareg ayaklanmalarında yola düştü. Cezayir'e, Libya'ya gitti. Orada gerçek bir gitara kavuştu ve mültecilere, savaşçılara çaldı. Bu sürgün kuşağına Ishumar deniyordu. Geleneksel laftanın yerine elektro gitarı koydu bu kuşak. Bugün çöl bluzu dediğimiz müziği yarattı. Aslında bu müzisyenler hala Tinariven gibi mesela öncü gruplarda Libya'da bu dönemde oluştu. Şimdi Kou Dede'ye kulak vermeye başlayalım.

Tuareg ayaklanması 1990'dan 95'e kadar sürdü. 95'te bir barış antlaşması imzalandı Nijer hükümetiyle. Ve bu barış antlaşmasını takiben Kohde'de Nijer'e geri döndü, Agadez'e döndü ve müzik yapmaya başladı. Festivallerde, düğünlerde, törenlerde çaldı. Ve Tuareglerin büyük buluşma noktalarında, festivallerinde de çalmaya başladı ve kendi halkına kendini tanıtmaya başladı. O zamanlar Tinerive'nin kurucularından olan Abdullah Ombagadu'ya eşlik etmeye başladı. Tabii sonra oradan ayrılıp kendi sesini buldu. Şarkılarında hep Tuareg şiirinden beslendi. Deveyi, sabrı, aşkı, evliliği anlattı. Tabii ki yolsuzluğu, yoksulluğu ve haksız savaşları da eleştirdi şarkılarında Kohde'de. Kohde'de kulak vermeye devam ediyoruz.

2012'de Mali'de durum kötüleşince arkadaşlar onu ülkeden çıkmaya ikna etmeye çalıştı. Timbuktu'daki festival Dessert'te çaldıktan kısa süre sonra Bamako'da son kayıtlarını yaptı. 28 Ekim 2012'de ailesinin yanına dönerken bir trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti Kode'de. Son kayıtlar ölümünden sonra Tagland ve Guitars from Agadez ile yayınlandı. Kode de yaşıtlarının saygı duyduğu genç müzisyenlere yol gösteren biriydi. Teneke kutudan yaptığı gitarla başlayan yolculuğu bugün hala çölde çalınıyor deyip Kode'ye kulak vermeye devam edelim.

Şimdi Zambiya'ya gidiyoruz. Konuğumuz Sampa the Great, rap'i, şiiri ve soul'u bir araya getiren bir sanatçı. Yeni albümü Nuzam Rock 30 Ekim'de çıkıyor. Çıktığında zaten çalacağız, değineceğiz geniş geniş ama albüm gelmeden 3 parça yayınladı Sampa the Great. Onları çalacağız. İkisini çalacağız en azından. Albümün adı Zamrak'tan geliyor. Zamrak 70'lerde Zambiya'da rock, funk ve Afrika ritimlerinin buluşmasıyla doğan psikodelik bir akım. Akımın en önemli gruplarından biri de Witch. Sampa bir gün grubun kurucularından George Kunda'nın yani Groovy Joe'nun öz amcası olduğunu öğreniyor. Nu Zamrak da bu keşiften doğuyor. Sampa'ya göre bu albüm bir nostalji değil, kendi köklerine sahip çıkma meselesi imiş. Location ve Candle Dust'ı dinliyoruz.

0: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
1: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Sayın dinleyiciler, Itabella isimli programda bu hafta 12 Ekim 2023 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
3: Itabella.
4: Via, via. Vieni via di qui.
3: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
4: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
5: Hazırlayan ve sunan Cansın Saysa.
4: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
6: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, Itabella'dasınız. Bugün Itabella'ya 3 Mart 1925 Cenova doğumlu, 1950'lerden 90'lara kadar adından söz ettiren İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Rino Luigi Santieri ya da bildiğimiz sahne adıyla Joe Santieri'nin parçaları konuk olacak. Joe Santieri, Urlatori'nin bir temsilcisi ve aynı zamanda performanslarını bitirirken yaptığı minik sıçrayışla da hafızalarda yer etmiş bir müzisyen. Bir de küçük bir parantezi Urlatori için açmak isterim. Urlatori, dönemin basın tarafından İtalya'da ekonomik patlamanın olduğu 50'li yılların sonu 60'lı yılların başı arasında nispeten kısa bir müzik dönemine damgasını vuran bir müzikal harekete atfedilen isim. Jukebox'ların ilk kez yaygınlaşmaya başladığı dönemde desteklenen bir tür yorumlama olan bu üslupta fazla yüksek sesle şarkı söylemek, yani urlare fiil gibi bağırmak, çığırmak anlamına geliyor. Haliyle urlatore derde çığıranlar, bağıranlar, çığlık atanlar demek oluyor. Bu akımın ana temsilcileri o zamanlar plak piyasasının başkenti olan Milano'daki plak şirketleriyle bağlantılı Tony Dallara ve genç şarkıcılardan Joe Santieri, Adriana Celentano, Ricky Janko, kadınlardansa Betty Curtis, Jenny Luna ve Mina'ydı. Şimdi vakit kaybetmeden iki Joe Santieri parçasıyla başlayalım. Önce Una dei Tanti, arkasından da bir balatla La Ballata del Cavallo'yla Joe Santieri şimdi Itabella'da.

Sei Tanti ve La Ballata del Cavallo dinledik Joe Santieri'den. Genova'nın liman bölgesinde işçi sınıfının yaşadığı bir mahallede küçük kardeşi Leandro ile birlikte fakir bir ailede büyüyen Santieri, kendisine tıngırdatmayı öğrendiği bir mandolin verildikten sonra müziğe olan ilgisi artmış. Çok erken yaşta limanda kömür boşaltıcısı olarak çalışmaya başladığı dönemde bir yandan da resim yapmaya başlamış. Şarkıcılık kariyerine 1950'lerde Avrupa'dan Amerika'ya giden rotaları kapsayan yolcu gemilerinde ve okyanus gemilerinde sahne alarak başlayan Santieri, tam da ilk performanslarından birinde bir şarkının sonunda gemi aniden yuvarlanınca dengesini kaybetmemek için küçük bir sıçrama yapmış. Bu beklenmedik hareket karşısında şaşıran ve çok eğlenen seyirci bunu bilinçli yapıldığını düşünerek onu hararetle alkışlamış. İşte o zamandan itibaren Santieri ünlü şarkılarını sanki imza atmanın bir yolu gibi bu minik sıçrama ile bitirme alışkanlığını kazanmış. İtalya'ya döndükten sonra sanat kariyerine memleketinde devam etmeden önce yaklaşık 10 yıl boyunca Güney Amerika'da şarkı söylemiş. Arkadaşı Giorgio Calabrese sayesinde tanıştığı Maria Castaldi ile evlenip Dorina ve Maurina'nın babası olmuş.

0: fa un macello. Maledizione.
1: Lei ve arkasından Popon de Pessa'yı dinledik Joe Santieri'den. Joe Santieri sahne adıyla 1959 yılında Verona Arena'da düzenlenen Musicaria Festivali'ne Domenica Modugno'nun yazdığı Milione di Scintille ile katıldı. Modugno ona şans getirmeye devam etti çünkü Piove adlı şarkısıyla aynı yılın Canzonissima'sını kazandı. Ertesi yıl Sarma Müzik Festivali'ne Modugno ile birlikte katılmadı ama çok başarılı olan iki parçayı Sergio Bruni ile birlikte Emezza Notte ile ve Vilma De Angelis ile birlikte Quando Vien La Sera ile paylaştı bu başarıyı diyeyim. Şimdi biz önce Joe Santieri'den Milione di Scintille'yi, arkasından da Sarma'ya katıldığı Emezza Notte'yi dinliyoruz.

Milioni di Scintille ve Emezzo Notte ile Joe Santieri radyonuzdaydı. 1961 yılında az evvel dinlediğimiz Lei ve Libellule ile 1962'de Tobia ve Cipra di Sole ile 1963 yılında Quando ci si lo bene come noi ile tekrar San Roma'ya katıldı. 1962'de Piedi Grotta Festivali'ne katıldı. 1960'da bu arada bir de Roma Olimpiyat Oyunları'nın tema şarkısını seslendirdi. Şimdi biz önce Cipra di Sole'yi, arkasından da Olimpiyat Oyunları için seslendirdiği Roma'ya hoş geldiniz dediği Welcome to Rome'u dinliyoruz.

Cipriadisole ve Welcome to Rome'la Joe Santieri radyonuzdaydı. Aynı dönemde Santieri bir de sinema kariyerine başladı. Bir dizi müzikalde, popüler şarkılardan uyarlanan filmlerde ve ünlü filmlerin parodilerinde rol aldı. Bunların arasında Meraviglioza, 1961 yılından Bellezza sulla spiaggia ve Caccia al marito, 1962 yılından da Appuntamento in Riviera'yı sayabiliriz. Santieri bir Roma güzellemesi olan Buonanotte ve Roma'yla ve arkasından da Libelule'yle şimdi radyonuz.

Joe Santieri'den Buonanotte Roma ve Libalule radyonuzdaydı. 1970'lerde La Moglie più bella ve Io paura filmlerinde Damiano ile birlikte karakter rolleriyle sinema kariyerine devam etti. Televizyonda Fausto Ciliano ile birlikte bir çikolata markası için çekilen reklam filminin jingle'ıyla hafızalara kazındı. Şimdi John Santieri'den önce Fermate il Mondo, arkasından da Ti bacio, Itabella'da.

Fermate Il Mondo ve Ti Bacio radyonuzdaydı. 1986 yılında Carla Boni, Achille Togliani ve Giorgio Consolini ile birlikte 13 bölümlük Un Fantastica Tragica Venerdi programının devamlı konuğu oldu. Aralık 1995'te Cenevizli plak şirketi Devaga adına kayıt stüdyosuna döndü ve Ceneviz şarkılarının bazı klasiklerini kaydetti. Bu şarkılar arasında Fransızca şansonyerlerden Brel, Prassen ve Aznavour'un Cenevizce söylenmiş şarkıları da vardı. Şimdi biz bu albümden bir Jacques Brel klasiği olan Vesoul'un Ceneviz diyalektindeki yeniden yorumunu, Ti Voevi Anda Arapallo'yu ve arkasından da çok güzel bir Ceneviz şarkısı olan Ostaia'yı Joe Santieri'den dinliyoruz efendim.

Santieri, Tivoevi Andara Parlo ve Ostaye isimli iki Ceneviz diyalektinde parçayla radyonuzdaydı. Küçüklüğünden beri resim yapmaya tutkuyla bağlı olan sanatçı, özellikle şarkıcı olarak görünürlüğünü kaybettikten sonra çalışmalarını orta düzeyde bir başarıyla sergileyerek kendini bu ikinci etkinliğe adadı. Ekonomik olarak zorlandığı dönemlerde 90'lardan sonra başlamıştı. Temmuz 2004'te Bakelli yasasına göre kendisine yıllık bir maaş verildikten sonra biraz rahatlamıştı. Ama 2007 yılında Mart ayında ölüm onu başına gelen bir felçten birkaç hafta sonra Pescara'da yakaladı. Bu hafta Itabella'dan muhteşem Saltinos'una selamlarla Joe Santieri şarkıları geçti. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Joe Santieri'nin unutulmaz eseri Quando Vien la Sera ile kapatıyoruz. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
1: Itabella.
2: Via, via. Vieni via di qui.
0: Çizmeden çıkan her türlü tanı.
2: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Saiz.
2: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
4: Sayın dinleyiciler, Itabella isimli programda bu hafta 12 Ekim 2023 tarihli programın tekrarını yayınladık.
5: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Ezra.
1: İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Can Yücel.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pelin Gökçeel'e teşekkür ederiz.
5: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Can Öktemer. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Can Bey ile birlikte bugün 2024 yılında Everest Yayınları tarafından yayınlanan Hayat, Evren ve Sezen hakkında kitabını konuşacağız. Bu kitap da benim okurken ilk dikkatimi çeken şehir oldu. Böyle bir Ankaralılık. Bu bir Ankara romanı mı? Ankara mı?
2: Evet.
1: Ankara edebiyatı mı? Ya da var mı öyle bir edebiyat? Ankara edebiyatı.
2: Yani aslında bu tabii bir 10 yıldır falan tartışılan bir mesele. Çok fazla da yazar var ama bir tür takibi yapamadığım için bir Ankara edebiyatı diye bir şey bence yapamayız. Ama ben kendi adıma hani bir şehir edebiyatı ve yaşadığım yeri anlatmak açısından bu tarife uyduğumu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de aslında hani doğrudan Ankara edebiyat dediğimiz şey biraz daha karmaşık. İşte Barış Bıçakçı var, Emrah Serbest var. İsmini sayayım, Mahir Ünsal Eriş de
1: Sevgi
2: kısmen girebilir.
1: Soysal var.
2: Sevgi Soysal, Adalet Ağoğlu, bir sürü insanı burada sayarız ama hiçbirisi mesela bir tür ve konu açısından bir izlekliği yakalayamıyorsunuz. Ben kendi adıma şöyle düşündüm. Çok sevdiğim şehri merkeze alan yazarlardan da biraz ilham alarak işte James Joyce gibi falan, hani kendimi onunla kıyaslamak için söylemiyorum ama ondan ilham alarak şehri dolaşarak bir hikaye anlatmak istedim. Şehre dolaşırken de işte mekanlarla kurduğumuz ilişki, insanlarla kurduğumuz ilişki, onlarla kurduğumuz duygusal bağlar, tarih ve öznel hikayelerimiz bağlamında bir hikaye kurmaya çalıştım. Ben bu anlamda bir tabii ki damardan bir Ankaralık hali var.
1: Evet, bu son zamanlarda da giderek arttı bu damardan diyelim tırnak içinde Ankaralılık hali. Ama burada erkek kahramanlar da önemli. Çünkü Ankara şehrindeki erkek karakterler pek de tırnak içinde hayırlı olmuyorlar genelde. Biraz daha işte eril ya da bürokrat olduklarında o kendilerine has şeyleri ama sizin kahramanınız öyle değil. Barış Bıçakçı gibi de değil bence. Çünkü Barış Bıçakçı'nın erkek kahramanımış gibi görünen bir kahraman. Böyle öyle tarif edebiliyorum ben onu. Fakat sizin erkek kahramanınız bu mış gibi görünmeye karşı bir strateji yaratıp kendiyle ve o erkeklik halleriyle zaaflarıyla alay eden bir kahraman. Bunu da düşündünüz herhalde bu kitabı yazarken. İşte bu Ankaralı olmak ve Ankara Edebiyatı içinde o yüzden öyle başladım konuşmaya da. Planladığınız ve öyle olmasını düşündüğünüz bir karakter herhalde. Bunun bu şekilde bir mizah anlayışı ve zaaflarıyla alay etmesi bana öyle geldi okurken. Buna dair bir çalıştınız mı? Bu karakter bir ayırt ediciliğini koymak istediniz mi?
2: Tabii ben biraz da kendimden azıcık karakter olarak da biraz içine kattım ama içinde bulunduğum habitatta da böyle hep böyle tipler olduğu için böyle yani bitirim olmayan işte dediğiniz erkeklik bir performans halini erkekliği gösteren tiplerle çok da takılmadığım için o dünyadan gelen insanları da biraz harmanlayarak yaptım ve tabii karakter de biraz tabii çaresiz durumda olduğu için onunla başa çıkmak açısından bir mizah ve alaycılık, daha doğrusu daha mizah demeyeyim de, daha alaycılık ve ironiye biraz daha yaklaşıyor ve bunu biraz iç sesle bıdı bıdı bıdı bıdı konuşan bir tipe dönüşüyor. Ama bunu da tabii monolog halinde, dış dünyaya da bu kadar fazla yapan birisi değil. Ama monolog halinde hani belki biraz bu buhranlı halleri hafife almak ve onunla birazcık daha barışabilmek için, üstesinden gelmek için yapabileceğini düşünmüştüm. Aslında yola çıkma şeyim buydu. Yani ironi. Çünkü şöyle bir şey, yani şimdi şehir de şehir romantize çok fazla etmiyorum ama şehrin kendisi de bir komik ve hafif trajik yanları olduğu için orada da böbürlenme yapsam tuhaf kaçacaktı. Yani burası bir New York gibi değil, İstanbul gibi değil. Kendine has dinamikleri var, komik. Dolayısıyla hani bunları görerek, bunlarla barışık olarak da şehrin içerisinde gezdiği için karakter, ironi onun hep sağ cebinde duruyor yani.
1: Evet, doğru. İroni olmadan bu karakteri kurmak çok mümkün görünmüyor. O yüzden bu üsluba da sirayet ediyor tabii ki. O yüzden metnin farklı tonları var. İşte bir hüzünün arkasından hemen neşeli bir cümleler geliyor. Burada da herhalde üslubu karakterin ruh haline uygun olarak bu şekilde ton farklarıyla yaratmak gerektiğini düşündünüz sanırım. Ki bence bu zekice bir buluş.
2: Tabii bir yalnızlık hali var, bir de Sezen'in hayatına girmesiyle katan bir canlılık hali var. Ben hep şöyle düşünmüşümdür, yani o yalnızlık meselesi de çok, hani isterseniz çok kasvetli, işte Yusuf Atılgan örneği var, onun gibi de daha saldırgan, daha kaotik veya melankolik bir halde, formada çekebilirsiniz bunu. Ben orada hani ilkinde biraz dark humor, daha böyle daha hafif alaycılık. İkinci Sezen geldiği zaman da işte yolu beraber yürümenin, yoldaşlığın yaratmış olduğu bir şey, canlılık var sonuçta o kişinin hayatında ve o büyük ihtimal onu biraz daha neşeli, yüzünü güldüren bir hale sokuyor.
1: Evet.
2: Aşkın herkese yaptığı gibi.
1: Evet. Bu anlatı stratejilerini de etkiliyor tabii. Sadece tonu değil. İşte bir taraftan
2: Neşeli, yüzünü güldüren bir hale sokuyor. Aşkın herkese yaptığı gibi.
1: Bu anlatı stratejilerini de etkiliyor tabii. Sadece tonu değil. İşte bir taraftan

0: çok sıkıntılı bir ruh haline giriyorsunuz. Yani bugün aslında birçok insanın da yaşadığı şey işsizlik, gelecek kaygısı, ekonomik koşullar, kiralar, işte haberler, hastalıklar, bin tane meseleyle bir beraber bir de üstüne bu kendi yaşadığınız sıkıntı da katılınca geçmiş bir sığınak ve hani bir alternatif alan da oluyor veya hep sürekli muhasebe içine giriyorsunuz bir anda. Yani Cem karakterinde okuldan giderken hani aslında başka bir şey yapabilirdim hissi, o şeyi aslında geleceksizliğinden kaynaklanıyor. Bu hepimiz için bir ara boşluk, geçmişle şimdi arasındaki düşünen ara boşluk. Bu da tabii ister istemez tarihsel olarak sizin ilerlemeniz biraz etkiliyor.
1: Evet, o yüzden hep bir kararsızlık, belirsizlik, pişmanlık ve bunun ortaya koyduğu bir anlatı stratejisi ve onu yaratan bir dil var. Burada aslında bütün bu karamsarlığı yok eden şey mizah, değil mi? Bu mizah burada ne yani, karakterin kendisiyle ve dünyayla baş etme hali mi? Çünkü kendiyle de baş ediyor, sadece dünyayla değil. O dünya karşısındaki kendiyle, yoksa anlatıcının bakış açısından karaktere verilen bir hal mi bu?
0: Yani yarı yarıya diyelim ama genelde Cem karakterinin o işte şeyci, alaycılığı ve ironik bu hep şehre, hayata, ilişkilere, mesleklere olan durumu. Çünkü bir de tabii şey aslında biraz o da Nabokovculuk da yapmış olabilir. Yani şimdi Nabokov dünyasında da ciddiyet aynı zamanda bir alaycılıkla baş edildiği için. Mesela şimdi o doktora ya da yüksek lisans jürisi çok ciddi bir ortam. Ama biz kuru pasta yerken o kuru pastanın bir kısmı kopup kağıtlara düştüğü zaman orada bir komedi çıkıyor. Ve bunu ya çok ciddiye alıp hani görmezden
1: Sabah
0: geleceksiniz.
1: programına dönebilir yani.
0: Evet,
1: Kolay. Sabah
0: dolmalar,
1: programına
0: çaylar.
1: dönebilir. Değil mi? Olay.
0: Evet, o çok tehlikeli bir şey. Yani ciddi bir birisiniz onu görmezsiniz zaten. Genel sunumunuzu da yaparsınız ama Cem onları görüyor. Dolayısıyla aslında ciddiyeti düşüren bir şey o. Ama tabii yapılan iş orada yani yazdığı tez tabii ciddi bir performans gerektiriyor ama onlar diğer kalan alanlar ciddi olduğu kadar da komik. O yüzden Cem'in yakaladığı şeyler ya da ne bileyim işte kahveden geçerken işte Ankara modernizm üzerine düşünürken bir anda denemeci hışılma çıkıp onunla böyle yol ortasında münazaraya falan giriyor. Bunu bir kahvede de yapabilirdi ama sokakta yapıyorlar ve hani o şeylik Ankara yine tez, akademi, modernlik falan onların çok ciddi
1: Ciddi,
0: tartışılabilecek konular
1: ciddi
0: olmasa.
1: olan her şey yani, değil mi? Her şey
0: Evet.
1: çok ciddi. Zaten binalar
0: Evet.
1: da gri. Her şey ciddi.
0: Evet.
1: Sokaklar gri. Bütün o ciddilik ve sıkıcılıkla belki baş etmenin bir haline dönüşüyor. Şimdi bir müzik arası vermeden bu kitabın müzikle olan ilişkisine de değinelim isterseniz. Çünkü romanda çok miktarda müzik, sinema, bir sürü gönderme yapıyorsunuz. Bunu ikinci kısmında programın konuşuruz. Biraz daha açmak istiyorum bunu. Neden bunlar bu kadar çok? Yani niye bu kadar çok kültürel gönderme var? Yani müzik.
0: Valla
1: Tamam.
0: burada daha kişisel bir şey var. Müzik benim hayatımda çok önemli bir yerde duruyor ve ben sokakta yürüdüğüm zaman böyle klip tadında da yürüyorum. Böyle kulaklıklarımı çok az çıkartırım. Müzik sürekli dönüp dolaşır. Dünyayı tanımlarken, tarif ederken de müzikle bir bağ kuruyorum. Dolayısıyla hani ister istemez benden metne kaçan bir takım özelliklerden birisi oldu bu. Müzik yani olması gerekiyor diye de düşün. Çünkü bir de dışarıdayız ve hani hakikaten yürürken hem kendi dinlediğimiz şeyler var, bir de kulaklığı çıkardığımız andan itibaren duyduğumuz binlerce ses var. Mekanlardan gelen, bilmem işte etraftan gelen, şurada buradan. Dolayısıyla böyle bir harmanlama o ses şeyini de içine katmak istedim. Ama daha çok kişisel diyebilirim.
1: Evet, peki ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
0: Bülent Ortaçgil'den Şarkılarım Senindir.
1: Peki.
2: Yavru ağzı bir yuvarlak var ortada. Çiçeğe benziyor Ebruli. Tirşe bir telaş var şu köşede. Uçuk mavilerin arasında şarkılar bir renktir.

zaman şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Özenle

Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman. Ben bir şairim işte o zaman.

işte o zaman. Oyun var, oyun var, şimdi başlıyor. Ancak

Gerçekler gerçeklerde, şarkılar bir oyundur. Çoğu zaman ben başroldeyim, işte o zaman.

Sen varsın, iki varsın yanımda. Dokunmak istiyorum saçlarına. Yaşamak zor, gerçekten zor.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Can Öktemer. Can Öktemer'le birlikte bugün 2024 yılında Everest Yayınları tarafından yayınlanan Hayat, Evren ve Sezen hakkında romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Ankara edebiyatından, Ankaralı olmaktan, Ankaralı edebiyatının erkek karakterlerinden, mizahtan ve romanın anlatım teknikleriyle üslup arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. En son bu kültürel göndermelerden bahsetmiştik. İşte müzik, sinema, kitaplar. Şimdi bu acaba Ankara'da yaşayan birinin evreni böyle bir evren mi? Yani kültürel göndermelerin çok olduğu, işte kitapların, müziklerin ancak yani çünkü bu çok yaygın. Ankara'yı yazan yazarlarda benim çok gözlemlediğim de bir şey. Ankara aslında bir yalnızlık hali ve o yalnızlık hali bununla mı besleniyor? Bu farkında olmadan bütün o metinlere sızıyor mu? Sizinki evet biraz bahsettiğiniz bilinçli de bir şey kendi hani otobiyografinizle ilgili bir şey ama o işte otobiyografi bilerek mi sızıyor ya da bilinç dışında mı sızıyor? Böyle yaşandığı için.
1: Valla genelde böyle yaşanıyor. Biraz bilinç dışından sızmış olabilir tabii ki. Hani yalnızlıkla bağ var mı bilmiyorum ama genel ya küçük bir yer olduğu için burası birbirine yakın olan kültürel evrenleri birbirine yakın olan insanlar birbirlerini çok kolaylıkla rahat bulabiliyorlar, denk gelebiliyor, oturabiliyorlar ve birbirlerini bu konularda besleyebiliyorlar bir şekilde. Bir de hani sadece mekan değil, genelde evlerde toplanıldığı için burada dolayısıyla ister istemez o müzik çalınacak bir tarafıyla film üzerine konuşulacak ya da başka şeyler üzerine konuşulacak. Çünkü bunlar genelde evde konuşulabilecek konular. Galiba hani bu habitat olunca isterseniz belli bir tabii sınıfsal zümre ya da şey eğitim durumu onları da katarak söylemekte fayda var. Bu insanların dünyasında bunlar sürekli böyle konuşulan bir şeye ister istemez dönüşüyor sanki.
0: Evet, ben hatırlıyorum tabii uzun yıllar önce işte üniversite için ben İstanbul'a geldim. Bazı arkadaşlarım Ankara'ya gitti. Yıllarca onları ziyarete gittim ve Ankara'da hiç dolaşmadım. Hep evlerde oturduk. Sadece evler değişiyordu. Sürekli herkes evlerde oturuyordu ve hani şey hatırlıyorum. Hani bir anıt kabiri bari gösterin, gidelim bir görelim dediğimi çok hatırlıyorum. Çünkü İstanbul'da daha çok sokakla hemhal. İnsanlar daha çok
1: Tabii.
0: sokaklarda buluşuyor. O şey beni çok şaşırtmıştı. Yani arada gerçekten birlikteliklerin ve konuşulan şeylerin farkındalıkları yaşanılan mekanla çok ilişkili ve Ankara ile ilgili yazılanlar da buna çok gönderme yapıyor. Anılar dahil. Yani sizin
1: Tabii.
0: bahsettiğiniz işte müzik dinliyorlar, beraber bunun üzerine konuşuyorlar. Birlikte işte ressamlar, şairler, yazarlar buluşuyor. Onlar yine birlikte yine bir şeyler yapıyorlar. O birliktelik ve bunun yansıması çok fazla. Yine böyle sizde de tabii bu da tabii beraberinde bireysel hafızayla toplumsal hafızayı sürekli
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: kesiştiriyor. Ve politik olan merkeze yerleşmeden sıradan hayatın ayrıntısı gibi çok net bir
1: Tabii.
0: şekilde girebiliyor kitaplara. Sizde de öyle olmuş. Siz neden bunu önemsediniz?
1: Şimdi tabii bunlar ister istemez hani günlük sohbetin içerisine giriyor. Dediğiniz gibi mesela şimdi Mülkiyeler'de oturduğun zaman Kızılay'da o. Biliyorsunuz 10 sene önce bir patlama oldu. İster istemez mülkiyelerde oturunca oraya gelecek olan hafıza, çağrılan hafıza, ister istemez mekanın çağırdığı hafıza ister istemez bu oluyor. Dolayısıyla da hani bu sohbet aralarına bir şekilde giriyor. Ama şimdi tabii bunu bağırarak da yapmak mümkün. Politik bir roman olarak da yapmak mümkün. Ya da daha sıradan işte cümlenin arasına sıkıştırarak yapmak da mümkün. Ben biraz daha hani düşük volümde yapmak ama onları da unutmamak istedim. Çünkü oralar hani şu anda hani şey yokmuş gibi olsa bile öyle şeyler yaşandı işte daha yine. Dün 10 Ekim'di.
0: Evet, ikinci bölümde Sezen var ve işte
1: Evet.
0: artık orada ama yani karşılaşmaları böyle hastanede tam da ölümle hayat, hastalık yani bu kadar böyle yani karşılaştıkları yer neden böyle? Niye burada karşılaşıyorlar?
1: Dediğiniz gibi hani şeyin yaşamın diyalektiği gibi de düşünebiliriz. ölüm ve şey yaşam yan yana. Ben hani orada karşılaşmalarını istedim çünkü hani yeni bir başlangıç, yeni bir şeyle beraber bu böyle bir duygu yoğunluğuyla beraber insanın yaşadığını hissetmesiyle o hani karakter hani kalbin çarpıntısı size bir şey hatırlatıyor çünkü birine aşıksınız dediğimde o karaktere hakikaten yaşamı hissetmek o işte bazen o birisi sizi onu hissettiriyor ki ben de hani bunu yazarken hani yüksek desibelli bir duygu durumunun içerisindeydim ve sanki hani kelimelere döksem böyle çok hafifleyecekti o duygu durumu. Onunla baş edebilmek için ben de gidip mesela bu kitabı yazdım ve hani yoğun bir hastane döneminden sonra ortaya da çıkmış bir şey bu bir tarafıyla. Hani dolayısıyla hani böyle bir hayattayım ve hani hissediyorum yaşamayı iyi sağlasın diye biraz daha
0: Zaten
1: kurgulamıştım.
0: sonrasında pandemi geliyor. Yani
1: Tabii.
0: pandemi nasıl etkiliyor karakterleri, bu romanın kuruluşunu? Orada bir şeyler değişiyor mu?
1: Pandemi tabii şöyle bir şey yapıyor. O Ankaralılar, Ankara üzerinden söyleyebilirim. Kentin büyüsü zaten hani kısıtlı ve iyice ortadan kalkıyor. Çünkü yine de her ne kadar herkes ellerde dolaş olsa da sokakta yürümek, işte birileriyle karşılaşmak, o tesadüfler, küçük o arkadaş ortamları bir anda ortadan kalkıyor ve hani dev bir izolasyona dönüşüyor. Ve şehir bence aslında orada büyüsünü kaybetti pandemide Ankara'da. Çünkü şöyle bir şey var. Evinizden işte 20 dakika uzaklıkta merkezde oturuyorsunuz diyelim. Oraya indiğiniz andan itibaren bir küçük bir köy gibi 100 kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ve o elinizden gidiyor. Ve şehrin en büyük vaat ettiği şey de biraz buydu. O gitti ve karakterler de o yüzden paralize oluyorlar. Yani bir türlü yan yana gelememe hali. Ve dışarı çıkınca da tuhaf bir dünya. Herkes maskeli mi, sosyal mesafeli vesaire. Yani şey yaşam ezberleri. Çünkü burası çok ezber ve tekrarlara dayanan bir yer olduğu için ve herkes buna alıştığı için bu konfor alanı azıcık zarar görse böyle herkes bir gerilir burada yani. Yani bildiği mekan giderse, yollar şey kazınırsa falan filan çok ciddi bir ezber bozuluyor ve hani hakikaten bir sosyal anksiyete yaratan da bir şeye dönüşüyor. Aslında pandemi biraz bunu yaptı.
0: Evet. Hayat, evren ve sezen arasındaki ilişkiyi okurlar kendileri okudukça farklı şekillerde kuracaklardır diye düşünüyorum. Programımızın sonunda siz kitabınızdan hangi bölümle veda etmek istersiniz okurlarınıza ve dinleyicilerimize?
1: Kısacık şöyle bir bölüm var. Onu okuyayım o zaman size. İkimiz de kaybolmuş gibi hissediyoruz. Yaşadığımız yere yabancılaştık. Gitmek mi zor, kalmak mı? Gelecek bizi tedirgin ediyor. Sonra Sezen'in elini sıkıca tutuyorum. Dünyanın her yerinde, her şartta bir tek seninle yaşarım diyorum. Kötü bir romantik filmden çıkmış bu cümleyi gözlerine bakarak söylüyorum. Sezen yanıt vermiyor. En güzel alışkanlığım olan güzel Ela gözlerini kısarak bana gülümsüyor. Sonra elimi sıkıca kavruyor. Yine sessizliğe bürünüyoruz. Yola bakmaya devam ediyoruz. Bu sefer sessizlik de gelecekte rahatsız etmiyor. Çünkü zamanın akışında ikimiz varız. Gelecekten korkmuyoruz. Bu inanç yetiyor bize.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pelin Gökçeel'e teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: İshak Behar'la Tarzı Hayat.
3: Hafızanın Sesleri.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Alan'a teşekkür ederiz.
0: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar, Apaçık Radyom'da notalarla sohbet programında buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Güne dans ile başlıyoruz. Evet, Brahms ve Vakur müziği hem sade hem gösterişli bir üslup. Müziğinde sevecen ve mesafeli bir arada, yan yana. Ve buna bağlı olarak bestecinin Macar kemancı Eduard Remeni ile tanıştığında ilgi duyduğu Macar müziği. Toplamda 21 tane olan bu danslar 1880 yılında tamamlanmış, farklı besteciler tarafından orkestrasyonu yapılmış. Geçenlerde kendi orkestrasyonunu yaptığı dansları dinlemiştik. Bugün ise orkestrasyonunu Dvorak'ın yaptığı 19 ve 21 numaralı Macar danslarını dinliyoruz. Vili Boskovski, Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor.

Brahms'ın orkestrasyonunu Dvorak'ın yaptığı 19 ve 21 numaralı Macar danslarını dinledik. Sıradaki bestecimiz yenilikçi çalışmaları ve incelikli güzel müziğiyle gönüllerimizde yer etmiş Karl Maria von Weber. Besteci müzik konusunda geliştirdiği özgün kuramları ve yenilikçi düşünceleri nedeniyle sürekli yoğun bir tepkiyle karşılaşmış ve her seferinde işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Aydınlık, ferah, duygulu, incelikli ve parlak müziğiyle dinleyene çok iyi gelen bir bestecidir. Dinleyeceğimiz eser bir konçertino, korno için yazılmış. Eserin başlangıcında nefis bir çağrı var ki peşine takılıp gidesiniz gelir. Duygulu, biraz içli, hüzünlü bir hikayesi var gibidir. Ancak çok aydınlık bir beste. Kornoyu tüm duyguları, buğusu ve gizemiyle çok güzel dinleyiciye yansıtan bu besteyi seslendiren Jan Schröder, ona Arturo Tamayo yönetiminde Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Karl Maria von Weber'in konçertinosunu dinledik. Benim için içerdiği zengin melodi ve dinamizme ile etkileyici bir eserdir. Derinliği olan zengin ve ihtişamlı bir müzik yapmış bestecimiz. Weber, her enstrümanın hakkını veren müziğiyle kornonun ne denli kapasiteli bir çalgı olduğunu dinleyiciye hissettirmesi açısından da çok değerli. Sıradaki bestecimiz Belçika doğumlu Fransız besteci César Franck. 1822-1890 yılları arasında yaşamış, yola piyanist olma sevgisiyle çıkmış, sonra yaptığı besteleriyle müziksever belleğinde önemli bir yer edinmiştir. Doğaçlama yeteneği çok yüksek olan bir besteci, Liszt onun stilini Bach'a benzetmiş. Yorumculuğu besteci kimliğinin önünde olduğu için yazdığı eserler bu dönemde pek önemsenmemiş. Neyse ki zaman içinde César Franck'ın değeri anlaşılmış müzik camiasında. En önemli eserlerini 60'ından sonra yazan César Franck'ın çok güzel ve şık eserlerinden bir keman sonatı getirdim size. Stradivari kemanıyla Christian Ferrat ve piyanist Pierre Barbize birlikte seslendiriyorlar.

César Franck'ın Buram Buram, Francis Cocan, La Majör, Keman Sonatı'nı dinledik. Christian Ferrat ve Pierre Barbize birlikte seslendirdi. Kendine özgü, yüksek kalitede, bir sonatta bile dinleyene yansıyan zengin armonik yapıda bir müziği var Franck'ın. Parlak, anlamlı, insanı saran ezgiler bunlar. Derin bir romantizm, yavaştan başlayıp etap etap yükselen bir tonlama. Franck, klasik kuramsal disiplini romantik duygusal müzik diliyle birleştirerek ikiye ayrılmış Fransız müzik dünyasını birleştirmeye çalışmış. Franck bana çok sesliliğin ispatı gibi geliyor. Bu seslerin arasında insanın aradığı her neyse onu bulması mümkün. Bir başka deyişle Bruckner gibi Franck da beni alıp beraberinde götürüyor ama her seferinde bir başka yere götürüyor. Onun cazibesi de bu özelliğinde yatıyor. Benjamin Godard'ı tanıyanlarınız var mıdır bilemiyorum. Ancak bu incelikli zarif müziği mutlaka duyun istedim. Paris doğumlu Godard 1849-1895 yılları arasında yaşamış bir kemancı, romantik dönem bestecisi. 5 senfoni, 8 opera, 2 keman, 2 piyano konçertosu, yaylı kuartetler, piyano parçaları gibi besteleri var. Dinleteyim size aralarda. Zarif bir üslup, iyi geliyor insana. Ne yazık ki 45 yaşında veremden vefat etmiş. Paris ödülünü kazananlardan bir besteci. Zaten bu ödülü kazanan dramatik Tasso senfonisi en sevilen eserlerinin başında geliyor. Onu çalayım ben bir gün size. Biz bugün Joslin operasından ünlü Ninni'yi dinliyoruz. Çok güzel bir eser. Bayılacaksınız. Zeynep Üçbaşaran ve Sergio Gallo piyano ikilisi seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Melodik tarzı Mendelssohn ve Schumann'ı andıran Benjamin Godard'ın ünlü ninnisini Zeynep Üçbaşaran ve Sergio Gallo piyano ikilisinden dinledik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyomuzda kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sevil İnan'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Apaçık Radyo 15 Ekim 2026 Perşembe Hukuk Güvenliği Programı. Önümüzdeki hafta Perşembe'de dahil olmak üzere Türkiye'nin yargılamasında, hukukunda önemli olan İstanbul Barosu seçimlerini ve İstanbul Barosu seçimlerine aday olan başkan adaylarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Bugün de Profesör Korkut Kanadoğlu ve Profesör Ümit Kocasakal var programımızda. Ama bu programlara başlamadan evvel zamanımız çok dar olduğundan ve onların zamanından çalmamak için hem bu İstanbul'daki ve çevre illerdeki sel felaketinde ölenlere, işte yaralananlara geçmiş olsun, başsağlığı dileyelim. Hem de Halk TV'nin kapatılmasıyla ilgili son idari uygulamanın insanların haber alma özgürlüğü için yeni bir tehlike ve evre olduğunu ifade edelim. Bu üzüntümüzü belirterek hemen baro seçimleriyle ilgili programımıza geçelim.
4: Bugün biraz önce Bahri Bayram Belen'in anons ettiği gibi iki konuğumuz olacak. İlk bölümde birazdan Profesör Doktor Osman Korkut Kanadoğlu'nu, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayını dinleyeceğiz. Biz bu kaydı bir gün önce yaptık. Onun ardından da ikinci bölümde canlı bir yayınımız olacak. Profesör Doktor Ümit Kocasakal, Cumhuriyetçi Güç Birliği başkan adayı programımıza bağlanacak. Şimdi zaman kaybetmeden dün kaydını yaptığımız Avukat Hakları Grubu başkan adayı Profesör Doktor Osman Korkut Kanadoğlu'nu dinleyelim. Buranın ikinci bölümünde de Profesör Doktor Ümit Kocasakal'a bağlanacağız.
3: Hukuk Güvenliği Programı bugün İstanbul Barosu'nun başkan adaylarından Avukat Hakları Grubu başkan adayı Sayın Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu'yla programı açıyor. Çünkü artık İstanbul Barosu'nda baro seçimine çok az bir süre kaldı. Bugün veya hemen biraz önce, çok kısa bir süre önce Halk TV'nin de sesi kesildi. Yani ülkede ifade özgürlüğünün en temel araçlarından biri basın, radyo ve yayınla ilgili özgürlük engellendi. Ve biz de diyoruz ki avukatlar bu dönemde yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe ve etkili bir şekilde kullanan en önemli yargı unsurları. Bu nedenle İstanbul Barosu seçimleri çok önemli. İstanbul Barosu'ndaki seçim yarışı çok önemli. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Barosu'ndaki Avukat Hakları Merkezi'nin, daha doğrusu Avukat Hakları Grubu'nun temsilcisi, başkan adayı. Hocam tekrar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz Korkut Bey.
5: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
3: Hocam önce çok uzun olabilir ama kısaca Halk TV'nin, daha evvel de işte Tele 1'in, yayınının kayyum atanaraktan kesilmesi, durdurulması, aksaması, işte gazetecilerin gözaltına alınması, İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun halen uzun süredir tutuklulukla geçen yargılama süreci ve yaşadığımız süreçleri, yani bu seçimlerin dışında bir parantez olsun lütfen. Bir anayasa hukukçusu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu soralım. Sonra size soracağım ikinci soru da şu. İstanbul Barosu'nda seçimlere neden başkan adayı oldunuz? Avukat Hakları grubunun diğer seçime katılan gruplardan farkı ve savunma örgütü baroyla ilgili, yargı ile ilgili, hukukla ilgili düşünceleri, farkları nedir? Bunu soracağız.
5: Teşekkür ederim. İlk sorunuzla başlayayım izin verirseniz.
3: Estağfurullah hocam.
5: Türkiye gerçekten otoriter bir rejime tüm hızıyla daldı. Ne yazık ki 2017 anayasa değişikliği bu sürecin iyice koyulaşmasına yol açtı. Özgürlüklerin kullanılması son derece güçleşti. Özellikle iktidarın kendisine muhalif olarak gördüğü sesleri kıstığı tek sesli bir rejime geçildik. Yani demokrasinin olmazsa olmaz niteliği nedir? Çoğulcu ve özgürlükçü olması. Ama biz şu an itibariyle çoğulculuğu da özgürlükçü olma niteliğimizi de yitirdik. Zaten bunu koruyucusu olan yargının bağımsızlığı da ortadan kalktı. Dolayısıyla hiçbir özgürlüğün şu an bir anayasal güvencesi yok. Çünkü ortada bağımsız bir yargı yok. Dolayısıyla Türkiye zaten uluslararası endekslerde de hukuk devleti sıralamasında son sıralara düştük. Bu Türkiye için çok büyük bir ayıp. Türkiye bunu hak etmiyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bu bütüncül yapının bir an önce ortadan kaldırılması, bunun için topyekün tüm yurttaşların bir arada el ele vererek ve burada da baronun öncelik yapacağını ben düşünüyorum. Özellikle İstanbul Barosu'nun bu karanlığı, Türkiye'nin üzerine çöken bu karanlığı ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini düşünüyorum. İkinci
3: Evet.
5: soruya, buyurun,
3: Evet,
5: pardon.
3: buyurun. Ben de onu söyleyecektim. Bir de belki de şöyle demek lazım hocam.
5: Buyurun.
3: 2017 Anayasası'nın özellikle bu süreçle ilgili etkili olduğunu ifade ettiniz. 2017 Anayasası'nın o dönemde sizlerin de açıklamaları var. İşte Anayasa Hukukçuları Derneği'nin de açıklamaları var. Aslında bunun gerçek anlamda bir başkanlık sistemi olmadığını, başkanlık sistemlerinde bile kuvvetler ayrılığının keskin çizgileri olduğunu ve bunun da asıl en önemli turnusol kağıdının biraz evvel ifade ettiğiniz gibi bağımsız, adil, etkin bir yargı olduğunu söylediniz. 2017 Anayasası ile ilgili süreç, daha doğrusu değişiklik bu süreci olumsuz etkiledi diyorsunuz, değil mi hocam?
5: Kesinlikle siz daha açarak ve ifade ettiniz üstadım. Çok haklısınız. Hatta şu vurgunuz bile değerli. 2017 aslında bir anayasa değişikliği ama anayasa üzerinde rejim, siyasal rejim üzerinde öyle etkili oldu ki yani bu bir yepyeni bir anayasayı bile ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu rejim bir başkanlık rejimi olarak lanse edildi. Ama bu bir gerçek başkanlık rejimi değil, sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi. Bu yozlaşmış bir hiper başkanlık rejimi. Bunun bir diğer ifadesi de şu, patronlu bir başkanlık rejimi. Bütün kuvvetlerin birleştiği bir yürütmeyi oluşturan bir kişiden söz ediyoruz. Ve bunun en büyük sakıncası da Türkiye'ye özgü olan bu başkanlık rejiminin en sakıncalı noktası da yargı bağımsızlığını ortadan kaldırması. Gerçekten de anayasaya baktığımız zaman hakim savcıların bağımsızlığının güvencesi olan Hakimler Savcılar Kurulu'nun ve yine temel hak ve özgürlükleri koruyan Anayasa Mahkemesi'nin oluşumunda Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir rol oynadığını, hemen hemen bu iki kurumun tamamına yakın kesimini, üyelerini Cumhurbaşkanı'nın seçtiğini, dolayısıyla yargının yürütmeden bağımsızlığından söz edebilme imkanının bugün itibariyle kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstadın belirttiği tüm bu örnek verdiği yargılamalarda ve uygulamalarda da Bu eksikliğin, bu yozlaşmanın izlerini görüyoruz.
3: Evet hocam, o zaman ikinci sorumuzu zaten tekrarlamama gerek yok. Zamandan
4: Yani
3: kazanarak sizden rica edelim.
4: estağfurullah.
3: Avukat Hakları Grubu ve Sayın Hocam Korkut Kanadoğlu'nun İstanbul Barosu yönetimine aday olma sebebi ve seçim kazanılırsa İstanbul Barosu'nun yargı, avukatlık ve Türkiye'deki hukukla ilgili projeleri neler, onları dinleyelim.
5: Şimdi aday olmanın sebebi seçimi kazanmak, siz zaten
3: Doğru.
5: belirttiniz. Biz de onun için çalışıyoruz. Çünkü burada şunu ben görüyorum. Baro aslında dar grupların biraz mücadele alanına dönüşmüş. Aslında belki de yarıya yakın avukatın seçime katılmamasının nedeni de bu olabilir. Çünkü baro bu tür baroculukla iştigal eden avukatlarla sınırlı bir yapı değil. Bu çok büyük bir baro. Hem etkisi, hem niceliği, hem niteliği itibarıyla büyük bir güç. Şimdi bu gücü arkasındaki demokratik meşruluğun da güçlü olmasında yarar var. Yani seçilen bir grubun tüm avukatların %10'unu temsil ettiği bir yönetim ister istemez etkin olamıyor. Ben bu yola çıktığım zaman bu gruplar üstü ve bu grupları da bir araya getirecek geniş bir ittifak ile bu seçime katılmayı öngörmüştük. Ama şimdi bu programın sınırlarını aşacak nedenlerle yine Avukat Hakları grubuyla bu yolu tek yürümeye devam ediyoruz. Bu yolu Avukat Hakları grubuyla yürümenin ben büyük bir avantajını görüyorum. O da şu: Avukat Hakları grubu 10. yılına gelmiş ve 10 yıllık süre içinde avukatlık mesleğinin yaşadığı sorunları ve o sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin bir program oluşturmuş. Bu konuda kafa yormuş ve önemli projeler ortaya koymuş. Şimdi biz bu projeleri tekrar güncelleyip bugünkü sorunlara yönelik olarak 50 yeni proje ortaya koyduk ve bu projelerimizi de zaten gün be gün ilan ediyoruz. Bu projelerimiz mesleğin rahat yapılabilmesi, mesleğin sizin de belirttiğiniz gibi bir asli unsuru olan avukatların bu mesleği layığıyla yapabilmesi için koşulları yaratmak üzerine dizayn edildi. Ne söyleyebilirim? Buna ilişkin öğle yemeğini baronun örgütleyeceği bir yapı içerisinde yemekten, kadın avukatlara yönelik cinsiyet ayrımcılığını giderecek projelere, kreş dahil olmak üzere, avukatların tüketimden gelen gücünü ve birlikteliğini kooperatifleştirerek kendi ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde elde etmesini sağlamalarından, avukatların yine diğer yargın unsurlarıyla aynı seviyede adalet hizmetlerinin verilmesinde karar merci haline gelmesine, baronun şeffaflığından bütçesinin kullanımının efendim her bütün baronun üyelerine açık bir şekilde kullanılmasına kadar sayısız etkili projemiz var. Şimdi bunları tek tek sayarım ama programın çok sınırlarını aşar. Ama şunu söyleyebilirim. Buradaki ana amacımız avukatların ekonomik, sosyal ve mesleklerini icra ederken saygınlığını arttıracak bir baro oluşturmak ve bu baroyu gruplar üzerinde her mensubunun rahatlıkla baro çalışmalarına katılabileceği, ona baroya sırtını dayayabileceği bir yapıyı oluşturmak için biz yola çıktık. Burada da büyük bir keyifle şunu söyleyebilirim. Bunun karşılık gördüğünü, özellikle genç meslektaşlarımızın bu çabaya karşılık verdiğini görmek beni çok mutlu ediyor.
3: Hocam, bir sözcüğünüz çok dikkatimi çekti. Dediniz ki, yani gerekçe öyle olabilir. Yani baro yönetimleri birazcık bu son dönemlerde barocular ve dar grupların bir etki alanı veyahut da söz alanı olmuş. Dolayısıyla seçimlere de katılım az. Bunu sağlayabilmek önemli diyorsunuz, değil mi hocam? Bu önemli
5: Kesinlikle.
3: birincisi. İkincisi, ben şöyle bir şey diyorum. Mevcut iktidar beğenmediği yargıları veren, kararları veren hakimleri sürüyor. Yani İstanbul'dan veya Ankara'dan, İzmir'den, Adana'dan başka yerlere sürüyor. Ve en azından mesela ağır ceza hakimi ise sulh hukuk hakimi, aile hakimi diye yolluyor. Savcıları zaten istediği gibi tayinlerini çıkarıyor ama avukatlara dokunamıyor. Bunun için avukatları bölebilmek bakımından avukatlık yasasında değişiklik yaptılar. İşte ikinci barolar kuruldu. Şimdi bizim seçimlerimize mesela geçen yıl 12 grup katıldı. Bu sene 8 ya da 9 olacak, öyle anlaşılıyor.
5: Sekiz şu
3: Evet,
5: an
3: evet,
5: Mustafa.
3: evet. Şimdi burada ben diyorum ki seçimi kazanan grup aslında İstanbul Barosu tabanının yani bir görev verdiği grup olacak. Ve dolayısıyla bir zafer değil, bir olağanüstü bir şey değil. Kaybedenler veya seçimde tabanın görev vermediği arkadaşlar da bir hezimet, bir mağlubiyet değil. Dolayısıyla yani İstanbul Barosu tabanının çok geniş katılımını sağlamasak bile seçimde kim seçimi kazanırsa kazansın, genel kuruldan kol kola çıkmak iktidar için, yani yargı ve hukuk üzerinde bu kadar ciddi baskı yapan iktidar için ciddi bir gösterge olabilir mi? Yani biz avukatlar halen kol kola ve omuz omuzayız diye bir gösterge olabilir mi? Bu düşüncem konusunda ne dersiniz hocam?
5: Bu düşünceniz fevkalade değerli bir düşünce ve buna bütün adayların uyması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada centilmenlik içerisinde bir yarış sürdürüyoruz. Bütün çabamız da baronun daha etkili olması. Baromuzun Türkiye'de yaşanan baştaki belirttiğimiz hukuk devletine uzaklaşmayı, hakim savcıların bu şekilde politize edilmesini de aslında önleyebilecek, onları da destekleyebilecek bir yapı içinde olmamız lazım. Bu yapıyı ancak bir arada bir bütün olarak bu tepkiyi göstererek verebiliriz. Ben sizin bu önerinize ve bu talebinize sonuna kadar katılıyorum. Kim kazanırsa kazansın, mutlaka hukuk devleti yönündeki, avukatların bağımsızlığı yönündeki, yargının etkili ve tarafsız işleyişini sağlama konusundaki her çabasına destek olma konusunda ben de sonuna kadar elimden gelen desteği vereceğimi rahatlıkla söyleyebilirim.
3: Hocam bir şey söyleyeceğim ama aslında Ümit arkadaşımızın da sormak istediği şeyler olacaktır. Bu bir temenni. Şimdi bu kadar anayasal tartışmaların ve anayasa ile ilgili bu kadar ciddi çıkmazların olduğu bir süreçte İstanbul Barosu'nda iki tane grubun anayasa akademisyeni hocası var. Bunlardan herhangi birinin kazanması halinde mevcut anayasayla ilgili koca İstanbul Barosu adına söz söyleyebilecek yetkin temsilcilerimiz olacak. Bu konuda ben böyle bir teselli içindeyim. Yani siz ya da İbrahim Kaboğlu hocamız, iki anayasa hocası. Bu böyle bir teselli içindeyim. Evet, şimdi Ümit arkadaşımın haklarını çok ihlal ettiğimi düşünüyorum.
6: Hiç öyle düşünmeyin Bahri Bey. Çünkü biz Korkut Bey ile yine hukuk politik sitesi için bir görüntülü ayrıntılı bir söyleşi yaptık. Önümüzdeki haftada onu yayınlayacağız. Ondan dolayı hiç öyle düşünmeyin. Tam tersini bence zenginleştiren bir alan oluyor. Ama şeyi de söyleyeyim. Korkut Bey'i normalde yarın alacaktık. Perşembe günü bunu bant kaydı yapıyoruz ama Korkut Bey yarın herhalde Silivri'de olacaksınız, değil mi?
5: Silivri her zaman aslında bir odak halinde. Projelerimizden birisi de şu. Aslında Silivri'de ne diyelim, adil olmayan bir yargılamalar silsilesi yapılıyor. Yani oradaki çok önemli yargılamalar halkın serbestçe aleni bir duruşmadan uzaklaştırılacak şekilde oradaki cezaevi kampüsü içinde yapılıyor. Ve oradaki o önemli yargılamalara her zaman katılmak gerektiğini şimdi aday olduğum zaman çok daha fazla idrak ettim. Onun için orası her zaman gidilmesi gereken, oradaki özellikle haksız yere mesleklerini ifade ettiği için tutuklu olan, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen haklarının ihlal edilmesine rağmen serbest bırakılmayan işte Can Atalay gibi, Mehmet Beylivan gibi meslektaşlarımız da her zaman oraya da desteklemek için tüm avukatların aslında Silivri'de olması gerekiyor. Biz de dedik ki bu olağanüstü yargılamalara olağanüstü tedbirler almak gerekir. Onun için Silivri'de avukatlarımızın yararlanacağı bir misafirhane de bizim seçim vaatlerimiz, projelerimiz arasında yer alıyor. Ne yazık ki ülkenin yaşadığı bu koşullar bizim de böyle baronun aslında işlevi dışındaki
6: Biliyorum.
5: projelere eğilmemize yol açıyor. Ben Bahri Bey'in hakkımdaki olumlu değerlendirmelerine ilişkin de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten sorunun anayasal boyutu var. Çünkü Türkiye'de anayasacılık maalesef son dönemde hep kötüye kullanılıyor, suistimal ediliyor ve iktidarın devamını sağlayacak bir araca dönüştürülüyor. İçi boşaltılmak isteniyor. Bunu vurgulamak ve bu amacı boşa çıkarmak açısından da baroya ben anayasa hukukçusu olarak büyük bir katkı yapabileceğimizi bütün meslektaşlarımla birlikte düşünüyorum. Onun da bu değerlendirmesi için minnettarım. Sağ olsun.
6: Çok çok teşekkür ederim. Çünkü aslında Bahri Bey'in de vurguladığı üzere iki anayasa profesörü, bu dönem İstanbul Barosu Başkan adayı ve anayasanın bu kadar ihlal edildiği bir dönemde, olağanüstü en azından hukukun askıya alındığı bir dönemde İstanbul Baro Başkanlığı açısından da hani o tartışmalarda anayasa birikimine sahip olmak, bu konuda en azından çalışıyor olmanın da aslında ciddi bir avantaj olacağı gözüküyor. Peki son böyle 5 dakikamıza giriyoruz Korkut Bey. Siz başka neler eklemek istersiniz? Çünkü seçimlere çok az zaman kaldı. Özellikle avukatların bugün en büyük öne çıkan sorunu olarak ne görüyorsunuz? Ve tabii ki çokça fazla başlık var ama bu son 5 dakika içerisinde özellikle vurgulamak istediğiniz başlık ne olur?
5: Benim bu aşamada özellikle vurgulamak istediğim başlık şu. Biz hepimiz hukukun, adaletin gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Ama ortada iyi hukukun aranmadığı bir ortam var. Biz bunu değiştirmek zorundayız. Yani iyi hukukun olabilmesi için bizim iyi avukatlara ihtiyacımız var. İyi avukatlık yapabilmek için de bu hukuk dışı, hukuku zedeleyen yapının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bu baro olarak bu bir çok güçlü bir meslek örgütü. Kendi içinde sorunlarını çözebilecek aslında ekonomik gücü de var. Ve bunun dışında yurttaşların da adliyelerde karşılaştıkları sorunları çözebilme açısından Türkiye'de çok önemli bir işlev yerine getireceğini düşünüyorum. Zaten bütün çabamız da Türkiye'nin tamamı açısından onu adaletsizliğe, Adliye Sarayı adı altındaki binalarda hak, hukuk aranışlarının boşa çıkmasını ortadan kaldırma mücadelesi vermek. Bu amaç için yola çıktık. Zaten iyi hukukçu, iyi avukat böyle bir ortamı istiyor. Bu ortamın sağlanması için çok güçlü bir insan kalitemiz, kadromuz var. Bu kadronun harekete geçirilmesi için bir mücadele veriyoruz. O anlamda ben bu İstanbul Barosu'nun gerçekten tüm Türkiye'de bu Türkiye'nin kaderini adaletsizliğe, hukuksuzluğa mahkum etmemek için bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için baro bunun en önemli aracı. Bu baroda lütfen tüm meslektaşlarımız hangi adaya oy verirse versin, lütfen seçimlere çok etkili bir şekilde katılsın. Zaten görebildiğim kadarıyla Türkiye'de sandık güvenliğinin, o seçime eşlik eden demokratik ortamın en etkili, en gelişmiş olduğu ortam baro, İstanbul Barosu seçimleri. Bu baro seçimlerini demokratik bir şölene çevirelim. Tüm avukatlar katılsın. O avukatlar gruplar görüşlerini ifade etsin. Aradaki nüansları lütfen tüm avukatlar dikkate alsın. Hangi grubun hangi projeyle çıktığını, hangi grubun baro için ne kadar etkili olabileceğini, ne kadar çalışabileceğini, ne kadar elini taşın altına koyabileceğini, ne kadar bedel ödeyebilme gücü olduğunu lütfen değerlendirsin. Benim tek dileğim bu ve buradan da inanıyorum İstanbul Barosu kendi tarihine, kendi geçmişine ve gücüne yakışır bir yeni yönetimle yoluna devam edecek.
6: Çok çok teşekkür ediyoruz Korkut Bey. Bahri Bey, sizin son bir sorunuz olur mu?
3: Sorum yok. Yani
6: Tamam.
3: gerçekten hocamın İstanbul Barosu ile ilgili hukuk ve yargı konusundaki etkisini, önemini işareti değerliydi. Anayasa elbette ki bir akademisyenimiz daha var. Ümit Koca Sokal, hemen bu bölümün arkasından kendileriyle konuşacağız. O da bir akademisyen, bir profesör. Elbette o bir ceza profesörü ama yani anayasal sistem açısından onun da aynı düşüncelerle düşünceleri savunacağını sanıyoruz. Farklı tabii baro yönetimi, baronun etkileri, eylemleri, faaliyetleriyle ilgili aynı şeyleri farklı şeyler söyleyecek ama anayasal sistem açısından onun da aynı şeyleri söyleyeceğini düşünüyoruz. Hocamın da bu konuda yani Türkiye'deki hukuk ve yargı açısından ki hukuk ve yargı biraz evvel konuştuğumuz gibi Türkiye'deki demokratik toplumun veya toplumun demokratikleşmesinin en önemli üçgenlerinden biri. Bu açıdan avukatların önemini, savunma örgütünün önemine işaret etmesini çok önemli buluyorum. Bizim bu programımıza katıldıkları için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.
5: Ben çok teşekkür ederim. Siz bu fırsatı verdiniz. Birlikte olma ben de mutluluğuna bir kez daha eriştim. Çok teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Avukat Hakları Grubu Başkan Adayı, İstanbul Barosu Başkan Adayı Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu'ydu. Tekrar bir başka başkan adayıyla Profesör Doktor Ümit Kocasakal'la yayınımıza devam ediyoruz.

zamansız düşen yaprağı. Bıçak gibi bakışları hep ikimizde, alkışlarla sonsuz.

0: 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programı devam ediyor. İlk bölümde Avukat Hakları Grubu Profesör Doktor Osman Korkut Kanadoğlu'nu dinledik. İkinci bölümde de Cumhuriyetçi Güç Birliği Başkan Adayı Profesör Doktor Ümit Kocasakal konuğumuz olacak, ama onun öncesinde tabii müzik arasında yeni kaybettiğimiz şarkıcı Alpay'ın o meşhur Ellerinde Güllerle parçasını dinledik. 91 yaşında kaybettik. Yarın cenazesi Ankara'dan kaldırılacak. O meşhur diyorum çünkü en son 2019 yılında bu parçayı yine bir konser esnasında söylerken sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'a ve Berkin Elvan'ın fotoğraflarıyla Gezi direnişçilerine adamıştı. Tekrar onlara atfetmişti ve sonrasında da tabii hakkında bir soruşturma başlatıldı. Terör örgütü üyelerini övdüğü gerekçesiyle. Aynı zamanda Ankara Hukuk mezunu Alpay, bir anlamda da meslektaşımız, öyle de anmış olalım Alpay'ı. Ben hemen oradan söz aslında. Aynur, belki çok kısa bir şey söyleyebilirsin. Müvekkilim dedin galiba. Ondan sonra Ümit Bey'i çok fazla bekletmeden
1: Sen
0: hemen kendisine
1: bir
0: bağlanalım.
1: dönem hukuki yardım sunmuştum. Türkiye hakaretten yargılanmıştı. Yine konserde söylediği bazı sözlerden, eleştirilerden dolayı. Ben onu Gözlerin ve Eylül'de Gel şarkılarıyla anıyorum. Rahmet diliyorum kendisine.
0: O zaman konuğumuza da bağlanmış olalım. Ümit Bey, hoş geldiniz. Ümit Bey,
2: Hocam hoş geldiniz.
3: çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol.
3: Sağ olun Bahri Bey. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Tabii biz böyle İstanbul Barosu seçimlerini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yani süremiz yettiği sürece, ama belki
3: Evet.
0: siz de Alpay için bir iki cümle söylemek istersiniz. Onu alalım. Ondan sonra da baro seçimlerine dair bizlerin merak ettiği ve izleyicilerimizin merak ettiği soruları sizlere yöneltelim.
3: Hay hay, bir kere öncelikle teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. İkincisi de sizleri gerçekten canı gönülden kutluyorum Alpay'ı bu şekilde andığınız için. Çünkü ben bakın hep şunu yaşar ve düşünürüm. Yani yaşamımız çok parçadan oluşan bir bütün. Aslında biz parça parça ölüyoruz. Yani sevdiğimiz sanatçılar, düşünürler, işte müzik ustaları, tiyatrocular parça parça ölüyoruz. Dolayısıyla ben hele ki işte Alpay gibi bu hepimizin hafızasına kazınmış insanlar veya mesela bir Yeşilçam ustası, ben çok düşkün olduğum için işte daha geçenlerde biliyorsunuz Göksel Ersoy'u kaybettik. Parça parça ölüyoruz. Aslında kaybettik de yanlış. Bence hayatlarını bu şekilde geçirenler hiçbir zaman hayatlarını kaybetmiyor. Biz de onları kaybetmiyoruz. Toplumsal hafızaya kaydediyoruz. Dolayısıyla ben çok da severim Alpay'ı. O 60'lı 70'li yılların şarkılarını da çok çok severim. Benim bunlar üzerine yazılarım da var. Masumiyetini kaybetmiş Türkiye başlığı altında özellikle bir dönem Oda TV'de bu tür yazılarım vardır. Dolayısıyla kendisine, bizlere kattığı her şey için, yaşattıkları için çok teşekkür ederim sevgili Alpay'a ve huzur içinde uyusun, nur içinde yatsın. Söyleyeceklerim bunlar bu konuda.
0: O zaman artık İstanbul Barosu seçimlerini konuşmaya
3: Elbette,
0: başlayalım. Tabii ki
3: elbette.
0: ilk soruyla ben başlayayım. Ondan sonra Bahri Bey, Aynur Hanım merak ettikleri muhakkak vardı. Cumhuriyetçi
3: Tabii.
0: Güç Birliği'nin başkan adayısınız. Cumhuriyetçi Güç Birliği
3: Doğru.
0: dediğimiz bu
3: Doğru.
0: birlik içerisinde de önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu var, İMAK.
3: Doğru,
0: Neden
3: doğru.
0: böyle bir güç birliği veya birlik alanına ihtiyaç duydunuz? Neden bu dönem böyle bir Cumhuriyetçi Güç Birliği adıyla başkan adayısınız?
3: Çok teşekkür ederim. Tabii bu önemli. Şimdi elbette ben kendi penceremden bakarak buna yanıt vereceğim. Şimdi biz bu dönem değişim hareketi adı altında baroyu yöneten yönetimin çizgisinin ve zihniyetinin gerek ülkenin bölünmez bütünlüğü, gerek cumhuriyetin temel yapısı bakımından çok ciddi bir tehlike ve tehdit oluşturduğu kanaatindeyiz. Bunu çok açabilirim, çok üzerinden geçebilirim ama özü itibariyle söylüyorum. Şimdi bunun bir de içinde bulunduğu başka bir düzlem var. O da terörsüz Türkiye nam ve görüntüsü altında tabii gene benim kanaatim veya benim gibi düşünenlerin kanaati ülkenin bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarının kesildiğini görüyoruz. Bu da 1921 kardeşliği diyorum ben buna. Yani dini siyasallaştıran, yani siyasal İslam diye bilinen dini siyasallaştıran yapı, etnikçi bir temelde hareket eden yapı, ikinci cumhuriyetçi başlığı altında hareket eden bir yapı. Yani tüm bunlar 1921 kardeşliği üzerinde birleşmişler ve işte cumhuriyete hepimiz biliyoruz işte 100 yıllık yara, 100 yıllık parantez gibi sözlerle saldırıyorlar. Lozan'ı reddediyorlar. Şimdi bu anlayış terörsüz cumhuriyete hepimiz biliyoruz işte 100 yıllık yara, 100 yıllık parantez gibi sözlerle saldırıyorlar. Lozan'ı reddediyorlar. Şimdi bu anlayış terörsüz Türkiye adı altında

0: Şimdi yeni anayasa diyorlar ya, şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Çok açık konuşacağım. Anayasa geliyor mu efendim sesim?
1: Evet evet hocam
0: Ha,
1: geliyorum.
0: tamam. Çünkü bir şey ses
1: Bir
0: geldi
1: ses
0: de.
1: ka evet ses geldi
0: Tamam.
1: ama yanlışlık olmuştur.
0: Tamam. Peki. Şimdi şöyle yeni anayasa. Şimdi bir kere özü itibariyle söylüyorum süremi aşmamak adına. Hepimiz hukukçuyuz. Anayasanın 6. maddesini de hepimiz biliyoruz. Ne diyor? Hiçbir kişi veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Çok basit, değil mi? Yani mesela bugün meclis tam sayıyla bile olsa Cumhurbaşkanı'nı niye görevden alamaz? Çünkü anayasal bir dayanağı yok. İşte 6. maddenin bu 3. fıkrasına göre yeni bir anayasa da yapılamaz. Çünkü meclisin anayasada kaynaklı böyle bir yetkisi yok. O zaman bu bir yetki gaspı olur ve bir darbe teşebbüsü olur. Gene benim hukuki nitelem, yani TCK 309. Ama bundan da daha önemli bir mesele var. Şimdi anayasanın 152. maddesi hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlamıyor mu? Bağlıyor. Peki şimdi Türkiye'ye lütfen bakalım. Anayasa askıda. Bildiğiniz askıda. Erişim engeli deniyor. Bütün temel hak ve özgürlüklere erişim zaten engeli getirilmiş. Daha vahimi ilk defa kürsü hakimiyken, ağır ceza reisiyken ilk defa Enis Berberoğlu kararıyla ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum ve takmıyorum diyen kişi şu anda ülkenin Adalet Bakanı ve her gün anayasanın 138. maddesine aykırı hareket edip suç işliyor. 277. Daha vahimini hatırlayalım. Gene Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili meslektaşımız Can Atalay ile ilgili verdiği kararı tanımıyorum diyen bir ceza dairesi, 3. ceza dairesi. Bu bir Yeniçeri isyanıdır. Ve bunu gerçekleştiren dairenin başkanı şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak ödüllendirildi. Yürüyen kimse anayasal haklarını kullanamaz halde yürüyene, konuşana, job, dava, ceza hukukunun ve ceza soruşturmasının bir silah olarak kullanılması, yani böyle bir ortamda sivil ve özgürlükçü anayasa talep edebilmek için insanın utanma duygusunu kaybetmiş olması lazım. Şimdi toparlayayım. Bütün bu tabloda biz Cumhuriyetçi Güç Birliği olarak, bir de şu an mevcut yönetimde, tabii ki bu bizim eleştirimiz ve yaklaşımımız, daha seçildiklerinin 5. dakikasında anayasanın değiştirilemez ilkelerine olumlu manada, nasıl olacaksa o, kime göre olumlu onlara girmiyorum bile, dokunulabileceğini söyleyerek bu yöndeki bir kalkışmaya meşruiyet sağlayan, bakın bu süreçte her şey konuşuluyor. Bölünmez bütünlükle ilgili hiçbir hassasiyet belirten bir açıklama yapmayan, anayasanın 3. maddesine aykırı şekilde siteden, Baron'un sitesinden resmi dil dışında bir dille açıklama yapan, Milli Ordu'ya kumpas kurulurken bunlar daha da derinleştirilsin bu soruşturmalar diye bir bildiriye imza atan bir zihniyetin baroyu yönetmesine, ha bunlar yanında bir de bu süreç zarfında kuru bildiriler dışında herhangi bir şey yapmayan, yani yönetim kurulu üyesi tutuklanmışken dahi sadece bildiriye çerçeve koyan, yani Cumhuriyet duyarlılığı, ülke bölünmezliği ile ilgili duyarlılıkları olmayan, anayasa konusunda koruyucu bir yaklaşımı olmayan, meslek sorunlarına eğilmeyen, bu kadar hukuksuzlukta tamamen sessizliğe gömülen bir zihniyetin bu dönemde, çünkü üstümüze kasırga geliyor, bu dönem

0: de İstanbul Barosu'nu yönetmesini kabul edemeyeceğimiz için bu üç grup kendi kimliklerini ve farklılıklarını koruyarak ama ortak kaygılarından dolayı ortak bir kavga vermek adına bir araya geldi ve bunun çağrıyı yapan da biziz. Öncelikle Çağdaş Avukatlar Grubu olarak biziz. Çünkü biz biraz öz eleştiri de yapmak suretiyle bölünmenin nelere yol açtığını gördük. Dolayısıyla burada artık bu duyarlılıklar sebebiyle bir güç birliğinin oluşturulmasını zorunlu gördüğümüz için Cumhuriyetçi güç birliğini oluşturduk ve ben de o güç birliğinin adayıyım.
1: Bahri Bey, Aynur Hanım.
2: Evet, ben Aynur Hanım, sizin söyleyeceğiniz varsa söyleyin, yoksa ben tabii.
3: İsterseniz siz söyleyin, ben çünkü sadece
2: Ben
3: mesleki konudaki soruları soruyorum.
2: evet. Şimdi
0: Buyurun.
2: Ümit Hocam
0: Buyurun.
2: aslında özellikle şu andaki mevcut İstanbul Barosu yönetimiyle ilgili eleştirilerini de söyledi. Bunlara cevap
0: Tabii.
2: o
0: Tabii.
2: grubun
0: Tabii ki.
2: temsilcilerine ait ve
0: Tabii ki.
2: de mesela anayasanın 153. maddesine rağmen
0: Evet.
2: bunun uygulanamamasını, işte
0: Evet.
2: birçok Halk TV işte dün kapatıldı, ondan
0: Tabii,
2: evvel de
0: tabii,
2: kapatıldı.
0: tabii.
2: Ondan evvel işte savunmanın,
0: Hı.
2: sanığın avukatları tutuklandı. Mehmet Pehlivan gibi Can
0: Evet.
2: Atalay olayını örnek verdiniz. Şimdi
0: Doğru.
2: bunlar özellikle Kanadoğlu hocamız da söyledi.
0: Evet.
2: 2017 anayasa değişikliğinden sonra bu tek
0: Evet.
2: adam rejimiyle gelen bir nokta ve
0: Evet.
2: aslında bu yargının yine
0: Hı.
2: Kanadoğlu hocamla da konuşurken söyledim.
0: Evet.
2: Yargının beğenilmeyen kararlarına karşı hakimleri ülkenin başka yerine gönderen veyahut da en
0: Evet.
2: azından ağır ceza hakimleri, sulh hukuk hakimi, aile mahkemesi, iş hakimi olarak atayan bir güç var. Savcıları
0: Evet.
2: zaten istediği gibi yolluyor ve bir tek söz geçiremediği nokta yargının kurucu unsur olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eden avukatlar. Bunları bölmek için de
0: Evet.
2: yeni avukatlık yasasında değişiklik yapıldı. İkinci
0: Evet.
2: barolar kuruldu. Ama buna rağmen bu amaca erişilemedi. Şimdi
0: Evet.
2: burada anlaşılıyor ki o Ümit hocamızın söylediği gibi yani
0: Evet.
2: orada Cumhuriyetçi güç birliğinde belli gruplar bir araya gelmiş olabilir ama bu
0: Evet.
2: yargı uygulamasına, bu özgürlükler uygulamasına karşı bir güç birliği ihtiyacına işaret ediyor.
0: Evet.
2: Başkan kendi farklılıklarını da gayet net ve güzel açıkladılar. Bu neden böyle bir ayrı grup olduklarını da açıkladılar. Şimdi ben şöyle diyorum. Şu andaki siyasal iktidarın veya tek adam rejiminin aslında başkanlık sistemi olmayan farklı bir sistem olan bu sistemin karşısında avukatlar en önemli halkın özgürlükleri için, halkın hakları için, yargının bağımsızlığı için, yargının etkin hale gelebilmesi için, adil ve tarafsız olabilmesi için en önemli ses ve en önemli güç İstanbul avukatlar ve İstanbul Barosu da
0: Ve İstanbul Barosu.
2: savunmanın ve hak arama özgürlüğünün en önemli temsilcisi kurumlardan biri.
0: Evet.
2: Burada kim ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, genel kurul gruplardan birine sorumluluk verecek. Bu bir sorumluluk. Parası yok, pulu yok, sorumluluk verecek.
0: Evet.
2: Ve bir grupta sorumluluk verilmeyecek. Ama ne bu sorumluluk verilen grup seçimde bir zafer kazanmış olacak, ne büyük bir şey kazanmış olacak, ne de sorumluluk verilmeyen grup hezimete uğramış, zafer kaybetmiş olacak. Dolayısıyla genel kuruldan çıkarken bütün
0: Evet.
2: grupların bu mevcut uygulamaları yapan, anayasayı, hukuku, her şeyi bir yana koyan iktidar karşısında genel kuruldan omuz omuza çıkmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Çünkü ben
0: Estağfurullah.
2: biliyorum daha evvel Ergenekon davalarında sizin başkan olduğunuz dönemde yargının bu uygulamalarına karşı gümbür gümbür ses çıkardınız ve İstanbul
0: Doğru.
2: Barosu'nun yıllardır süren mücadeleci kimliğine uygun bir muhalefet yaptınız, avukatlık
0: Doğru.
2: yaptınız. Avukatlık savunma örgütü örneği verdiniz. Şimdi bu benim genel kurul sonrası bu kol kola salondan çıkma olayının yararı olur mu? Önemine inanıyor musunuz? Ne diyorsunuz hocam?
0: Şimdi çok çok teşekkür ediyorum değerli üstadım. Çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi bakın, iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Şimdi ben tümden gelimi uyguladığım için hani en üst parçadan başladım. Yani ne olursa olsun, çünkü avukat öncelikle bu ülkenin, bu devletin bir yurttaşı avukatlıktan önce. Dolayısıyla ülke gerçeklerine, toplumsal konulara sırtını dönemez, bunlardan kopuk olamaz. Yani ülkenin yaşamsal sorunları avukatın da yaşamsal sorunudur. O az önce çizmeye çalıştığım portreyi o yüzden çizdim. Ama onun ötesinde bir avukatın var olabilmesinin bir takım temelleri olmalı. Mesela hepimiz biliyoruz ki her ağaç her toprakta yetişmiyor. Yani zeytin ağacını tutup da ta böyle buzullu bir yerde yetiştiremiyorsun. Yani her ağacın bir toprağı var. İşte avukatın da gür bir şekilde yeşereceği, işlevsel olarak kendine ifade edebileceği yegane toprak hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı. Bu olmazsa o savunma ağacı ve avukat kurur, cübbesi solar. Çünkü bu toprak, yani hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı olmadan avukatın emek ve mesaisinin bir anlamı kalmıyor. İşte hepimiz yaşıyoruz. Bunun yerini hukuk dışı, karanlık, çarpık bir takım ilişkiler ve ulaşmalar alıyor. Açmayayım. Dolayısıyla şunun bir kere altını çizelim. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı bir avukatın en önemli mesleki sorunu. Bakın, bütün bir toplumun sorunu ama avukat için aynı zamanda mesleki bir sorun. Çünkü varlığının temel sebebi. Kaldı ki ayrıca gene aynı toprak mesleki bağımsızlığı, meslek onurunu korumak için ve varlığının güvencesini hissedebilmesi için de gerekli. Şimdi dolayısıyla olması gereken şu: ülkesi, devleti, cumhuriyeti ile ilgili hassasiyetlerden vazgeçmeden hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını esas alarak mesleki bağımsızlık ve onurunu da altını çiziyorum. Hiçbir şekilde gözden çıkarmaksızın ve feda etmeksizin meslek sorunlarının çözümü için kararlı mücadele vermek. Bir baro bunların tamamıyla aynı anda uğraşmalı. Çünkü bunlar birbirinin alternatifi değil, bir bütünün tamamlayıcı parçaları. Şimdi oradan sizin şeyinize geliyorum ve söylediğinizi çok önemsiyorum. Şimdi meslek sorunlarının çözümünde de en önemli husus kararlı bir irade. İşte sözü dinlenir, liyakatli, birikimli, en önemlisi cesaretli, ağırlığı hissedilen bir baro, bir baro başkanı ve yönetimi. Şimdi siz söylediniz, eksik olmayın. Benim dönemimde hani 2-3 şey sadece hatırlatayım. Valla mesleğe ve meslektaşımıza yönelik saldırılarda kuru bildirilerle yetinmedik. İşte Balyoz Mahkemesi'nin hukuksuz uygulamalarına direnip cübbe bırakan avukatın yanında olduk. Zorunlu müdafiye istediler, göndermedik. Ceza tehdidiyle talebi yinelediler, hak ettikleri cevabı verdik. Açmıyorum, hepsi arşivler orada. Aynı mahkemeye gidip avukatlara yönelik kısıtlamalara karşı hukuka ve meslektaşlarımıza saygıya davet ettik, soruşturma yedik. Silivri Mahkemesi ifadeye çağırdı. Gitmedik. Gitmediğimiz gibi gitmeyeceğimizi de siteden ilan ettik. Sonra tabii ki meydan okuduk yani aslında ve gelemediler. Üstümüze de düştü dediler. Hep beraber biliyorsunuz olağanüstü genel kurulla meslektaşlarımızın desteğiyle hak ettikleri cevabı verdik ki orada bize karşı o ilk düştüler diye suç duyurusunu yapan kişi şu anda ne yazık ki numaralı baronun da başkanı oldu. Dimdik durduk. Dolayısıyla işte biliyorsunuz arabuluculuk saat tüm mesleklere hasrediliyordu. Konrad Otel'de kırmızı kart eylemiyle önüne geçtik. Tutuklu avukatlara sahip çıkmak adına bir geceyi adliyede geçirdik. Bunu çok çeyini yapabilirim. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde hepimizin onurudur. Uçaklar bomba yağdırırken gece saat 01'de resmi internet sitemize bildiri koyduk. Böylece İstanbul Barosu'na darbeci diyen FETÖ'nün genç sefilleri de kimin darbeci olduğunu ve olmadığını gördü. Bakın çoğu insan bilmez. Bu FETÖ'cü alçaklar tarafından benim yıkılmadan önceki binamızın üst katında 300 metreye inen helikopterden 300 metreden odam kurşunlandı. Şimdi Gezi'de baroya girmeye çalıştılar Gezi olaylarında. Ben önünde baronun set oldum ve giremezsiniz. Buyurun girebiliyorsanız girin dedim ki tabii gazı yedik o ayrı. Yani her şeyin başı kararlı duruş ve cesaret. Şimdi ben aynen sizin gibi düşünüyorum. İdeolojik farklılıklarımız vardır. Bunları ortaya koyuyoruz. Ama meslek sorunları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı dendiği anda ben bütün meslektaşların bir arada olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Şimdi size bir söz veriyorum sizin aracılığınızla bütün meslektaşlarıma. Duyuyoruz değil mi efendim?
2: Duyuyoruz, duyuyoruz
0: Tamam,
2: başkan.
0: tamam. Bir söz veriyorum. O da şu. Şimdi gerçekçi olalım. Biz seçim meselelerinden dolayı genel kurullarımızda meslek sorunu konuşamıyoruz. Bu hepimizin ortak şeyi. Şimdi buna bir istinaden şunu söyleyeceğim. Sizin de az önce söylediğinizden hareketle benim de düşüncem bu. Bakın kim seçilirse seçilsin. Ben seçileceğimize inanıyorum. Ama kim seçilirse seçilsin. Şu gerçek değişmiyor. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve avukatın mesleki sorunları bir başkan veya yönetiminin sorunları değildir. Bütün avukatların sorunudur. Hal böyle olunca bunların çözümünde de o düşünsel farklılıklarına hiç bakmaksızın bütün meslektaşların bir arada olması gerekir. O yüzden ben de açıkça söylüyorum ve diyorum ki eğer seçilirsek ya da seçilince inanın 2 veya 3 ay içerisinde sadece 2 gündemli bir olağanüstü genel kurul yapma düşüncesindeyim. Birincisi hukuk devletine çağrıdır. Yani genel kurulumuzdan o yönde bir şey çıkartmaktır. Ama iki, meslek sorunlarının sadece meslek sorunlarının konuşulacağı bu genel kurul, olağanüstü genel kurul öncesinde bütün gruplarımızın, meslektaşlarımızın yapacağı çalışmaların ışığında yani hazırlıklı gelinmek suretiyle gerçekten ve samimiyetle orada bunu bir rapora veya bir sonuç bildirgesine bağlayıp bununla birlikte ilgili mercilerin önüne bunu koymak ve bunları bu şekilde çözün demek. Ben her zaman şuna inandım üstad ve değerli meslektaşlarım. Önce müzakere ama müzakereden bir sonuç alınamıyorsa mücadele ve müdahale. Bu bizim en demokratik hakkımızdır. Mesela şu an benim birinci gündemim ve bakın ben inanın bunları oy kaygısıyla falan söylemiyorum. Beni bilen bilir. Birinci mesela sıra benim açımdan ki ideolojik olarak çok aynı da olduğumuzu zannetmem ama bir gerçek var. Can Atalay şu anda bir hem simge olarak da bir utanç vesikası şu anda. Çünkü bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Dediğiniz gibi ben demin yanlış söyledim. 153. maddenin son fıkrası 152 dedim. 153 son bağlayıcı yeniden yargılama yapmakla yükümlü ilgili merci. Buna rağmen yapılmıyorsa biz bunu böyle kolayca geçiştiremeyiz. Buna
2: Araya
0: mutlaka
2: giriyorum, kusura bakmayın.
0: estağfurullah buna
2: Son
0: mutlaka evet.
2: 3 dakikamıza giriyoruz.
0: Geç.
2: Yani
0: Hay
2: 2
0: Allah.
2: dakikada, çünkü Aynur Hanım'ın da
0: Doğru.
2: bir sorusu olacaktı. O
0: Tabii.
2: soruya
0: Tabii.
2: cevabınızla
0: Peki.
2: bitirebilirsek çok seviniriz Aynur.
0: Peki. Peki. Buyursunlar
2: Benim
0: Aynur Hanım.
3: hocam benim sorum şu. Yani siz çıkışınızı daha önce 3 dönem siz baro başkanımız oldunuz. 2010
0: Evet.
3: 2016 arası.
0: Doğru.
3: Ben de o dönem baroda, biliyorsunuz, komisyonlarda, merkezlerde çalıştım. Çalışmalarınızı yakından izleyen biriyim.
0: Bilmez miyim? Emeğinize sağlık. Çok iyi bilirim.
3: Estağfurullah. Estağfurullah. Şunu soracağım Sayın Hocam.
0: Evet.
3: Mesleki
0: Buyurun.
3: sorunları seçim sonrasına ötelediğinizi ve müzakereci bir yaklaşımla, herkesin katılımıyla tanımlamak istediğinizi anladım ama bir
0: Hayır.
3: akademisyen, efendim?
0: Hayır. Ya tam olarak öyle değil.
3: Hayır, ben
0: Bizim
3: öyle anladım. Size şunu
0: Peki.
3: soracağım, siz efendim, siz öyle bitiriniz lütfen.
0: Peki.
3: Sizin için bu yargı bağımsızlığına ne kadar endekslesek bile
0: Evet.
3: avukatlığın gidişatı ve en önemli sorunu nedir ve bir öneriniz var mı? Müzakereyi açmanın dışında çözüm önerilerinizi grup olarak, geçmişte çünkü neler yaptığınızı gördük.
0: Doğru.
3: Önerilerimiz, eleştirilerimiz var. Siz de
0: Doğru.
3: eleştiride bulunmuşsunuzdur. Yapılabilenler, yapılamayanlar
0: Tabii.
3: var. İkiz
0: Doğru.
3: yetmiyor
0: Doğru.
3: çünkü. Sözü size
0: Doğru.
3: vereyim efendim. Biraz da
0: Estağfurullah.
3: mesleki olarak neler söylemek istersiniz?
0: İki
3: Estağfurullah. Yani
2: dakika
3: şimdi
2: kaldı değil mi? İki
0: ama bir
2: dakika.
0: dakikada da peki hemen söyleyeyim. Şimdi bakın,
3: Evet efendim.
0: sistematik ve kararlı bir şekilde eğilirseniz benim dönemimde yapılabilenler var, yapılamayanlar var ve ben bunları büyük bir dürüstlükle de söyledim. Ama ben söyleyeyim, mesela CMK meselesi çok kanayan bir yaradır. Burada meslektaşlarımızın emeğinin karşılığını göremiyor olması bana göre çok büyük bir ayıptır ve mutlaka çözülmelidir. Duruşma aralarında çok fazlaca beklenmesi kesinlikle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Avukatın iş alanının, pastanın büyütülmesi kesinlikle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Genç avukatların, genç meslektaşlarımızın, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Elbette kimsede sihirli değnek yok. Ama bunların üzerine hep birlikte sistematik ve kararlı olarak eğilinebilir. Benim az önce söylediğim şu yanlış anlaşılmasın. Ben az önce anlattım. Benim zaten bütün hayatım mücadeleyle geçti. Ama eğer mücadeleden girmeden evvel eğer bir taleple bunlar çözülebilir, çünkü bizim elimizde olmayan hususlar var. Çözülebiliyorsa ne âlâ, çözülemiyorsa zaten şeyimiz belli. Yani günah bizden gitti derler ya. Dolayısıyla mücadele benim zaten ruhumda olan bir şey. Ama benim gene az önce söylediğim, ha kimse olmazsa biz uğraşmayacağız değil. Sonuna kadar. Ama bütün meslektaşları buna ortak yaparsak o aidiyet duygusu ve o güçle beraber ben çok daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hakikaten kafamda ve kafamızda çok şey var. Gerçekten çok şey var. Ne kadarını yapabiliriz bilmiyorum ama hazırlıklıyız. Bir de ben şuna inanıyorum. Cesaret, liyakat, kararlı bir irade. Bunlar varsa bunlar yapılamaz şeyler değil. Hep kimseye de biz olmayacak, yapamayacağımız bir şey de vaat etmiyoruz. Yani dolayısıyla cumhuriyete sadakat, görevde liyakat, hukuku ve mesleği savunmada cesaret. Bu üçüdür bizim pusulamız ve daha önce yaptığım burada hizmetleri, şimdi süre yok, bilen biliyor ama şunu söyleyerek bitireyim. Hani ben vaatte bulunmuyorum. Daha önce yaptıklarım ve yaptıklarımız, yapacaklarımın ve yapacaklarımızın, yapmadıklarımız ve yapamadıklarımız da gene yapamayacaklarımızı ve yapmayacaklarımızın, ki işte mesela ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla yan yana durmamak gibi, onu kastediyorum. Çünkü bazen yapmadıklarınız da öne, ya da iktidarlara biat etmemek gibi. Yani bakın, benim dönemimde saraya baro başkanları çağrıldı. Dört baro başkanı sadece gitmedik. Ona da öncülük eden benim. Bu da gururumuzdur.
1: Ümit
0: İşte
1: Bey,
0: Cumhurbaşkanı'nın bana ismen nasıl saldırdığını, benim de ona ne şekilde yanıt verdiğim de ortada. Dolayısıyla biz mücadeleden kaçan insanlar değiliz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Yani yaptık yine yaparız var ya. Dolayısıyla üç dönemde nasıl bir çizgi sürdürdüysem, vallahi onda milim değişiklik yok. Aynı
1: tamam
0: şekilde
1: hocam.
0: Sürdüreceğim.
1: Hocam, Ümit Bey çok
2: Hocam
1: teşekkür
0: anlaşıldı.
1: ediyoruz.
2: Evet.
1: Zannedersem son final cümlesi de yaptık yaparız
0: Evet,
1: diye
0: öyle.
1: özetleyebiliriz.
0: Aynen.
1: Konuğumuz olduğunuz için çok çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: size çok teşekkür
1: Teşekkürler
0: ediyorum.
1: hocam. Başarılar
0: Ben
1: diliyorum.
0: size çok
1: Başarılar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: ediyorum.
1: Kolay gelsin
0: Herkese
1: diyoruz.
0: sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür ederim
1: ederim. Bir
0: efendim.
2: mukabil hocam.
1: İkinci bölümde konuğumuz Cumhuriyetçi Güç Birliği Başkan Adayı Profesör Doktor Ümit Kocasakal'dı. Böylece Aynur Tuncel Yazgan, Bahri Bayram Belen bugün hep birlikteydik. Herkese önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diliyorum. Bahri Bey ve
2: Hoşça
1: Aynur
2: kalın.
1: Hanım'a bırakıyorum sizi.
2: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
4: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sevil İnan'a teşekkür ederiz. That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
0: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde konuğumuz sosyolog Zeynep Beşpınar ile toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan aileyi konuşuyoruz. Doktor Beşpınar'ın lisansı kimya mühendisliği, yüksek lisansı sosyal psikoloji, doktorası ise sosyoloji alanındadır. Doktora çalışmasına dayanan ve yazılama yayın evinden çıkan Projecilik ve Neoliberal Çıkmaz, Güneydoğu'ya Kadın Projeleri Üzerinden Bir Bakış başlıklı kitabı bulunmaktadır Beşpınar'ın. 20 yıldır meslek hayatına Marmara Üniversitesi Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet sosyolojisi ve aile sosyolojisi alanlarında çalışmaları arasında özellikle babalık, erkeklik, annelik, aile içi şiddet, yakın partner şiddeti vardır. Soma Maden Katliamı ve son olarak 2023 depremleri sonrasında geride kalan kadınların ve gönüllü olarak bölgede görev alan kadınların deneyimlerine odaklanan araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Yayınımıza hoş geldin sevgili Zeynep.
1: Merhabalar, Berna'cığım, hoş bulduk.
0: Uzun yıllardır hem aile sosyolojisi dersleri veriyorsun hem de aile üzerine araştırmalar yapıyorsun. Geçtiğimiz yılda yine bu program kapsamında iki söyleşi gerçekleştirmiştik. Birisi annelik, birisi de babalık üzerine araştırmalarındı. Bugün de daha genel olarak aile üzerine konuşacağız.
1: Evet.
0: Öncelikle dilersen aile sosyolojisi sosyolojinin neden önemli konularından bir tanesidir diyerek istersen sözü sana bırakayım ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 24 yıldır aile çalışıyormuşum yüksek lisanstan bu yana. Aile hepimiz için çok değerli, önemli. Toplum için önemli şöyle tarihsel olarak, antropolojik olarak, hukuksal ve sosyolojik olarak farklı tanımlar yapılabilir. Ama sosyolojide benim en çok benimsediğim tanım bir kere birkaç kuşağın bir arada olduğu, yetişkinlerin ve kan bağıyla, evlilik bağıyla ya da evlat edinme bağıyla bağlı oldukları çocuk ya da çocukların bir arada olduğu birim. Şimdi burada sosyoloji iki kuşak varlığını önemsiyor. Çünkü bir yeni kuşağın yetiştirilmesinde ailenin rolüne odaklanıyor. Değerlerin aktarımı, normların aktarımı, yeni kuşa dünyaya gelen yeni neslin bakım emeği, hayatta tutması. Çünkü insan canlısı doğduktan sonra yaşama tutunmaya çok hazır bir şekilde dünyaya gelmiyor. Çok ciddi bir bakım emeği gerektiriyor. Yanı sıra kişilerin en yakın ilişkileri de aile içinde. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir yoğun emek ve zaman gerektiren çok hem duygusal yükü çok olan hem de bakım yükü çok olan bir yapı görüyoruz ama aynı zamanda hiyerarşik de bir yapı görüyoruz ve şiddet ilişkilerine de çok açık bir yapı görüyoruz. Dolayısıyla bir yönüyle hani hem toplumsal ihtiyaçların toplumun kendisini devam ettirmesindeki rolü açısından aile sosyolojinin ilgi alanına giriyor. Hem diğer kurumlarıyla çok iç içe giriyor. Yani ekonomiden etkileniyor, siyaset mekanizmasından, din kurumundan hani hepsinden çok etkileniyor. Hem de şöyle söyleyelim, içinde çok eşitsizlikler barındırıyor. Aile içi şiddet gibi, yakın partner şiddeti gibi, çocuk istismarı, yaşlı istismarı gibi. Hani bu konular üzerinden o görünmeyen kadın emeğinin görünmezleştirilmesi üzerinden, rol dağılımının, kaynak dağılımının eşitsizliğinin görünmezleştirilmesi üzerinden de çok odağa konuyor. Dolayısıyla sosyoloji çokça aile konuşuyor, aile düşünüyor. Toplumu düşünmek için bunu yapmak zorunda. Peki aile dışında çaremiz yok muydu insanlar olarak? Yani yakın ilişkileri başka yerlerden edinemez mi? Dostluklar, arkadaşlıklar yerine geçmiyor mu? Onu da belirtmek isterim. Yani güncel olarak dünyada aile sosyolojisi yakın ilişkiler sosyolojisinin bir parçası olarak giderek tanımlanıyor. Dostluklar da çünkü bazen aile ilişkileri gibi seçtiğimiz aile gibi yorumlanabiliyor ama Türkiye'de bu noktadan biraz uzakta akıyor hayat. Onu belirtmek gerekir herhalde. Bir ek yapmak isterim buna. Hani biz Türkiye'de tartışırken çok kutsal ve çok dokunulmazlık üzerinden aileyi ele alıyoruz. Bunda benim kişisel olarak itirazlarım var. daha doğrusu çekincelerim var. Kutsalmak sorunlu bir yaklaşım. Çok değerlidir aile diyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle dokunulmaz kıldığımız zaman içindeki eşitsizlikleri konuşamaz oluyoruz. İçindeki sorunları konuşamaz oluyoruz. Böyle bir olumsuz tarafı oluyor. Çünkü herkesin yaşadığı aile idealmiş gibi bir hani aile korur, aile kollar, aile dayanışır. Bunu yapmayanlar ne olacak? Sanki istisnaymış gibi kuruyor. Hayır değil. Çünkü yaşam koşulları çok ağırlaştığında aileden beklentiler de kurumsal destekler arka plana çekilip de aile hem işsizlikle hem yaşlılıkla, uzayan ömürle, hastalıklarla, genç neslin ev içi işsizliğiyle, işte ev genci denildiğimiz kavramla ve bağımlılıklarla, çünkü Türkiye'de çok artan bağımlılık problemlerimiz de var, işte gelir dağılımı, işsizlikle, bütün bu problemlerle baş başa kaldığında çok da kırılgan, çok da sorunlar içeren bir yapı sunabiliyor içeridekilere, aile bireylerine ve özellikle en kırılgan olanlar, yaşlılar, çocuklar ya da kadınların yaşadığı problemleri o ideal masallar arasında görünmez kılabiliyoruz. Böyle bir risk var. O yüzden idealize etmemek çok önemli. İkincisi de sanki aileye sahip çıkmak nepotizmin, kayırmacılığın bir meşrulaştırıcı aracı gibi sunulmaya başladı Türkiye'de. Aile değerlidir ama değer değildir. Bu benim en çok öğrencilerimle sorun yaşadığım alanlardan bir tanesi. Bana bir değer söyleyin dediğim zaman aile diyorlar. Aile bir değer değildir. Aile üyeleri değerlidir. Ama onları da herkese eşit hukuk çerçevesinde eşit yurttaşlar olarak görmek gerekir. Bunu da altını çizmek isterim.
0: Yani aile üzerine tartışabiliriz, aile kurumunu eleştirebiliriz.
1: Kesinlikle eleştirelim de eleştirelim.
0: Evet, şimdi birazcık zaten oralara gireceğiz yavaş yavaş.
1: Yani.
0: Aslında belirtmiş olduğun gibi aslında aile, sevgi, yakınlık, yani hep evet bunlar var ama hani kamuoyunda da aslında bunlar üzerinden aile tartışılıyor ama. Ailede bakım, emek ve eşitsizliklere şimdi biraz önce değindin. Orayı biraz daha açarsan karşımıza aslında nasıl bir tablo çıkıyor?
1: Şimdi aslında aile yapısı gereği, yani içine işte bir kere duygusal olarak bir arada birbirinden destek bekleyen insanlar topluluğu diye düşünebiliriz. Ama aynı zamanda çok da ekonomik de bir birim. Yani günümüz koşullarında kapitalizm toplumunda, neoliberal kapitalist toplumda baktığımız zaman bir kere aile dediğimiz bir küçük öz yeterli ekonomik birim olmak durumunda. Dolayısıyla çalışanların kendilerini yeniden üretip yani dinlenip, beslenip, işte uygun giysilere, temiz bir hijyenik ortama erişip ertesi gün yeniden işlerini ücretli emek olarak piyasaya sundukları bir düzenin arka plan sağlayıcısı aynı zamanda aile. Ama aile aynı zamanda bu toplumsal koşullarda işte çocuğun da bakıldığı, yaşlının da bakıldığı, bütün duygusal emeğin de götürüldüğü bir yer. Yani hem bakım hizmeti var, hem yeniden üretim var. Dolayısıyla burada çok yoğun bir emek, yoğun bir süreçten söz ediyoruz. Peki kim yapacak bunları? Genel olarak biz kadının emeğinin çok yoğunlaştığını aile içinde görüyoruz ve bunu çok olağan kılındığını görüyoruz. Yani ben kadın emeğinin yoğunlaşması kadar bunun doğal karşılanması, bunun sorgulanmamasının bir problem olduğuna işaret etmek isterim. Çünkü ücretli olmadığı için bu emek sanki görevmiş gibi, hani hem işte düşünün yaşlısına bakmak. Şimdi yaşlısına bakmak deyince de şunu açmak isterim. Ömür beklentisi uzadığı için insanların ve karşılaşmadığımız bir önceki neslin, iki önceki neslin hiç karşılaşmadığı sağlık problemleriyle, çok uzmanlık bakımı gerektiren sağlık problemleriyle karşılaşıyor aileler. Yani yaşlı bakımı da giderek komplike hale geliyor. Çocuk bakımı zaten geçen sene çeşitli başlıklarda konuşmuştuk. Çok daha komplike ve çeşitli boyutlarıyla çocuğu yaşam hazırlamak detaylandı. Bireylerin bu rekabetçi sistem içinde istihdamda hayatta kalabilmeleri için rahatlamaları, hazırlanmaları falan iyice zorlaştı. Buradaki bakım emeği çok komplike bir hale geldi. Dolayısıyla burada o kadının yükünü çok iyi görmek gerekiyor. Hani istihdama katılması ile ilgili Türkiye'de problemler var ama istihdamda kalması ile ilgili de problemler. Burada bir çifte vardiyalı çalışan bir süper kadın modeli görebiliyoruz. Ve aile içinde başka bir şey, sadece eşlerin değil işte kız çocuklarının da aynı şekilde bu bakım emeğinin sorumluluğunu üstlenmekte eşitsiz bir şekilde sorumluluk aldığını görüyoruz. Onlardan beklentilerin gelişebildiğini. Özellikle pandemi döneminde buna dair çok araştırma var. Böyle bir hani bakımın ya da yaşlanan kadınlar için de torun bakmak, bir tercihten, bakın bütün bunlar duygusal tercihlerle de olabilir ama giderek çaresizlik ve mecburiyetle de insanlara yönlendirilebiliyor. İnsanlar buna hayır da diyemiyorlar. Çünkü toplumsal beklentiler de bu yönde. Dolayısıyla biz bir şey aileden, bir talep aileden doğru gelirse oradaki yüklenmeyi, oradaki doz aşımını böyle görmezden gelen ve güzelleyen bir eğilime doğru kayıyoruz ki burası çok sıkıntılı. Buradaki eşitsizlikleri konuşmak gerekiyor. Bir politika eksikliklerini konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi aslında aile kurumunda en başta şöyle bir şey belirttin. Toplumsal değişimleri görebileceğimiz önemli bir kurum aile. Peki bu toplumsal değişimlerle birlikte aile aslında biçimleri kapitalist sistemde nasıl dönüşmüştür ve aslında kapitalizm bu dönüşümde nasıl bir rol oynuyor, oynamıştır ve oynuyor hala?
1: Şimdi tabii aile dediğimiz zaman bizde bir yanılgı olarak aklımızda işte eskiden geniş aileler vardı. Çünkü çocuklar böyle öğretiliyor. Yani nedense üniversite öncesi kurumlarda diyeceğim. İşte geniş aileler vardı. Şimdi çekirdek aileler. Bu işte bu kadar sade değil. Yani hangi coğrafyadan söz ediyoruz? Hangi kültürden söz ediyoruz? Hangi inanç dünyasından söz ediyoruz? Hangi toprak dağılımı biçiminden söz ediyoruz? Orada farklı çeşitli aileden söz ediyoruz demektir. Ama kapitalizmin gelişmesiyle ve dünyaya egemen olmasıyla birlikte çekirdek aile biçiminin yaygınlaştığını görüyoruz. O da anne baba ve çocuklardan oluşan birim diyelim. Bununla beraber örneğin Kağıtçıbaşı hocamızın rahmetli Türkiye'ye dair çok önemli araştırmaları var. 1970'lerde yapılıyor. Sonra tekrar araştırmayla 2020'lere kadar geliyor araştırmalar. 2010'lara kadar geliyor daha doğrusu. Ve çocuğun değerinin nasıl değiştiğini gösteriyor bize. Türkiye için çok önemli. Ama sadece çocuğun değerinin nasıl değiştiğini göstermiyor. Çekirdek aileye geçsek bile ilişkisel modelimizin değişmediğini gösteriyor. Yani evler ayrılabilir, haneler ayrılabilir ama insanlar duygusal olarak birbirlerine bağlı hissetmeye devam ediyorlar. Bu ne demek? Birbirlerinin işte bakım emeği veriyorlar, çocuklarına bakıyorlar, yaşlarına bakıyorlar ya da kaynak aktarıyorlar, para aktarıyorlar birbirlerine ya da maddi olarak sorumluluklarını üstleniyorlar. Dolayısıyla birbirleriyle hemhal olmaya, dayanışmaya devam ediyorlar. Bu mesela Türkiye'yi anlamak için çok önemli bir nokta. Bunun dışında demin çocuğun değeri demişti. İşte çocuğun değerinin o daha işlevsel olandan yani ileride yaşlılık garantisi olur bana bakar yaşlanınca çocuğum ya da bugün de tarlada tapanda çalışır iş emeğini sunardan hayır sevmek için benim çocuğa ihtiyacım var beni sevsin diye çocuk sahibi olmak istiyorum denilen modele çocuk odaklı modele geçiş ve bunun sonuçlarını bugün çok yaşıyoruz çok şiddetli bir şekilde yaşıyoruz herkes çocuğuna verebileceğinin maksimumunu vermeye çalıştığı koşullarına göre verebildiği ya da veremediği ama vermeyi hedeflediği bir modele geçiyoruz. Yaşamın merkezinde çocuğun olduğu bir modele geçiyoruz. Bu kadınların açısından da önemli değişiklikler geçiyor kapitalizm. Kadın emeğinin ki bu işçi sınıfı için her zaman böyleydi aslında. Yani hep sınıfsallığı aklımızın bir tarafında tutarsak kadın emeğinin ücretli emek olarak hem ev dışında karşılık bulması yanı sıra ev içinde de o demin söylediğimiz yeniden üretim mekanizmalarında ailenin üyelerinin işte beslenmesi, bakılması, duygusal olarak rahatlatılması, desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, işte hastalıklarına çare bulunması. Çünkü bakım emeği dediğimiz zaman hep şeyi düşünüyoruz ya işte hasta olduğu zaman bakmak değil sadece onun hasta olabileceğini düşünmek. Karşımızdakinin işte sesi değiştiği zaman ona bir ilaç vereyimi tasarlamak. Bu çok ciddi bir zihinsel emek aynı zamanda. Bunlar kadınların rollerinin böyle çok aşırı genişlemesine, hem ev dışında istihdamda hem evde bütün aile bireylerine dönük genişlemesine. Bir de bunun son halkası 1980 sonrası neoliberal dönemle birlikte daha önceden bu refah devleti paradigmasında diyelim, kamu tarafından ya da özel şirketler tarafından ama iş yerleri tarafından, sendikalar tarafından üstlenilen bakım emeği sorumluluklarının giderek aileye doğru kaydırılması ile birlikte biz işte bütün bakım emeği, yani gündüz çocuğun bakımı, yaşlının bakımı, engellinin bakımı, hastanın bakımı gibi bütün bir çoklu bakım emeğinin ailenin sorumluluğu olarak tanımlanmasını görüyoruz. Burada neoliberalizm ne kadar öne çıkarsa, neoliberal söylem, aile değerlidir, aile kutsaldır, hiç kimse sizin çocuğunuza aile gibi bakamaz, hiç kimse sizin yaşlınıza aile gibi bakamaz, hiç kimse sizin engellinize aile gibi bakamaz. Ama bütün bunları aileden beklediğiniz zaman dikkat edin, bir aile hepsine birden sahip olabilir. Yani çocuğa da sahiptir aynı anda, çocuğuna da bakmaya çalışıyordur, engellisine de bakmaya çalışıyordur, işte hastasına da bakmaya çalışıyordur, yaşlısına da bakmaya çalışıyordur, bağımlı gencinin de tedavisini yaptırmaya çalışıyordur. Bir aileye bu kadar çok yüklendiğimiz zaman gerçekten aşırı yüklenme sonucunda ailenin aşırı yorulması sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz ki günümüz bunu getiriyor. Çok bilmiyorum, özetle bunları söyleyebilirim.
0: Yani aslında neoliberal politikaların aile kurumunu nasıl dönüştürdüğünü biraz bahsetmiş
1: Evet.
0: oldun. Ama benim de
1: Yani
0: evet lütfen.
1: bunun bir tek şeyi söyleyeyim. Yani buna biz hem aileleştirme diyoruz. Neoliberalizmin bütün bakımla, emekle ilgili sorumluluklarını aileleştirmesi diyoruz. Aile içinde de kadınlaştırma. Çünkü o emeği de kadınlar veriyor. Bunun adını böyle koyabiliriz.
0: Evet, bir de seni dinlerken şöyle bir şey de düşündüm. Yani aslında sistemsel olarak kapitalist sistem açısından sadece bugün değil, sistemin yani ne derler tam rayına oturduğu günden bugüne aslında aile kurumu istihdam açısından da istikrarlı olmanın teminatı. Yani eğer aile varsa orada bir borçlanma var. İşte ev almak, ne bileyim bugüne baktığımızda işte çocukların okul taksidi, bugün bu taksitler böyle geçmişte daha farklıydı. Ama istikrar önemli bir şey. Kapitalizmin devamlılığı için, sistemin devamlılığı için ailede teminat oluyor haliyle burada. Özellikle mesela şirketler ya da fabrikalar işe alımlarda, değil mi? Bunu çok sorguluyorlar aslında ailenin. Ne kadar bir bakım sorumluluğunuz var ya da yok. O önemli ki bırakıp gitme. Ertesi gün
1: Sorguluyorlar.
0: işe gel. Değil mi?
1: Evet. Yani aslında orada ikili bir mekanizma da var. Bernacığım, şöyle ki erkekler için kesinlikle evlenmelerini destekleyen bir iş yaşamı var. Evlenmelerini öneren, hatta nasıl söyleyeyim, gündeme getiren diyeceğim, yani önermenin ötesinde bunu bekleyen. Çünkü erkek için evli olmak demek hem dediğin gibi tüketim açısından tüketmek zorunda. Yani bir de evlilik öyle bir şey ki hani teklifiyle başlıyor tüketmeye. Yani o alyans reklamlarıyla başlıyor gerçekten tüketmeye. Ve her şeyiyle, yani mobilyasından işte ihtiyaçların, dediğin gibi hani bir yerde barınmak zorundasın filan. Ama bunun ötesinde kadın içinse ikili bir resim olabiliyor. Daha işçi sınıfındansa mesai saatlerini aksatmayacak bir evlilik. Ama daha üst düzey yönetici olacaksa da bu sefer evlenmesin. Çünkü o kadar yoğun iş beklentileri, o kadar yoğun aile beklentileriyle çeliştiği için onun üst düzey çalışacak kadınlara da ben mühendislik günlerimden biliyorum. Anlaşma imza atıp şu kadar yaşıma kadar evlenmeyeceğim ya da şu kadar yaşıma kadar doğurmayacağım diye bu sefer bir tersten bir talep oluşabiliyor.
0: Evet. Peki biraz Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de yani özellikle son dönemlerde aile kurumu neden bu kadar çok gündemimizde?
1: Şimdi aile kurumu neden gündemimizde? Şimdi Türkiye'de doğurganlık rakamlarına baktığımız zaman işte bir toplumun kendi kendisini sürdürebilmesi için 2,1 civarı bir doğurganlık hızı gerekiyor. Türkiye'de baktığımız zaman gerçekten bunun 1,4'e kadar indiğini görürüz. Üstelik de bu gidişatın, düşüşün son 20 yılda hızlandığını görürüz. Ama son 20 yıldır aile politikalarında da sürekli daha fazla çocuk sahibi olunmasının dile getirildiği bir dönem yaşıyoruz. Neden olmuyor? Şimdi ben burada şu soruyu sormanın değerli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bakıyoruz rakamda 1,4 ne demek? İki çocuk dünyaya getirmemişler demek. Ama sorduğunuz zaman kaç çocuk dünyaya getirmeyi istersiniz? Gönlünüzde yakıtan rakam nedir diye sorduğunuz zaman insanlar iki çocuk diyorlar. Yani ideali iki çocuktur diyorlar. Şimdi o zaman sosyolog olarak şu soruyu sormak gerekir. Birincisi neden iki isterken biri dünyaya getiriyorlar. Nedenlerini onlar söylediklerinde gelecek kaygısı, gelir dağılımı eşitsizliği, istihdam güvencesizliği, çocuğun üniversiteyi bitirse bile işsiz kalabilme ihtimali, ne bütün bunları görmek lazım. Ama Türkiye'de nereden tartışılıyor? İşte dijitalleş yani aile politikaları basını baktığınız zaman, siyasetçilere baktığınız zaman dijitalleşme, bireyleşme, işte eşcinsellerin var. Şimdi konuyla hiç yani bizim aile için sosyolojide risk görmediğimiz başlıklar konuşuluyor. Oysa ki bilmiyorum son dakikalarımızsa eğer çok hızlı bence neler risk diye sorarsanız bizim aile açısından temel riskimiz aile içi şiddet, gelir dağılımı eşitsizlikleri, ekonomik yetersizlikler, bağımlılık, her türden bağımlılık. Türkiye için madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı hani bütün bunlar koyardım. Çocuk kırılganlıkları, çocuk istismarı ve yaşlı istismarını, engelli politikasızlığını. Yani bunlar aslında aileyi aşırı yoran, aşırı yıpratan, gençlerin boşanma nedenlerine baktığımız zaman da geçim sıkıntılarının çok önemli bir yerde durduğunu görüyoruz. Tabii ki onun dışında işte sadakatsizlik gibi, şiddet gibi, beklentilerin yerine gelmemesi gibi, hani rol ve beklentilerin, yakınlık beklentilerinin yerine gelmemesi gibi durumlar geçmişte gençlerin boşanabilmeyi örgütleyemediği, boşanmayı talep edemediği, koşullarına sahip olmadığı durumlardı. Şimdi bu durumlarda boşanabiliyorlar. Ben boşanmayı şu an bir risk olarak görüyor aile politikalarımız ama biz sosyolojide bunu bir risk olarak görmüyoruz. Yeter ki çocuklar desteklenmeye devam etsinler. Hem fiziksel olarak hem maddi olarak hem psikolojik olarak rehberlik edilmeye, desteklenmeye, sevilmeye devam etsinler. Bunların koşullarını hangi sosyal politikalarla örgütleriz? Buna kafa yormak gerekiyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki son olarak Türkiye'de siyasal söylemde ve sosyal politikalarda ailenin güçlendirilmesine giderek daha fazla vurgu yapıldığının hepimiz farkındayız. Peki sana göre genç kuşaklar aileye ve evliliğe nasıl yaklaşıyorlar? Daha önceki kuşaklarla arada bir fark görüyor musun, gözlemliyor musun?
1: Şöyle evlilik yaşının yükseldiğini görüyoruz. Rakamlar bize bunu söylüyor. Öğrencilerle konuştuğum zaman da bunu söylüyorlar. Çünkü yaşama hazırlanmak daha zor. Böyle bir tarafı var. Ama bununla birlikte tüketim alışkanlıklarının değiştiğini söylemek mümkün. Yani şu anda çok daha fazla, çok normal sosyolojik olarak içinden geçtiğimiz bir gösteri dönemi, gösterme dönemi, göstererek yaşama, tüketerek yaşama, kendisini tüketerek var etme dönemi. Bunun sosyolojik nedenleri çok farklı konuşulabilir ama evlilikte de kendisini gösteriyor, aile konumunda da kendisini gösteriyor. İşte töreni ilişkinin kendisinden daha fazla önemsemek, işte birkaç giysi birden giymek, işte ev nasıl olsun, eşya nasıl olsun üzerinden yaklaşım. Böyle bir buna da hazırlamak bir zaman meselesi. Ama sadece ben gecikmesinin gençlerin yani gecikiyor diye düşünmüyorum bir kere. Hani ömür beklentisi uzuyor. İnsanlar da evliliği eskiden olduğundan daha geç yapıyorlar. Ama bu evlilik gecikiyor anlamına gelmiyor. Dediğim gibi ömür beklentisi de çünkü uzuyor. Ama bu evlilik karşıtı bir toplum olduğumuzu göstermiyor. Tam tersine Türkiye evlenmeyi çok seven insanların toplumu. Döne döne yeniden evleniyor insanlar. Boşansalar bile son olarak da bunu söyleyebilirim. Yani aile bu noktadan krizde değil. Ailenin krizinin çok ekonomik ve sosyal politikalar üzerinden döndüğünü son nokta olarak bunu vurgulayayım. Orayı güçlendirmek lazım.
0: Yani aslında suni gündemlerle gerçek
1: Evet.
0: krizlerin üstü örtük hale getiriliyor diyerekten.
1: Geliyor ama en kırılgan gruplar da hedefe konuyor.
0: Evet.
1: Bunun da çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani bu da tabii başka bir yönü olayın.
0: Evet. Peki Zeynep, çok çok teşekkürler bize katıldığın için ve bir söyleşinin sonuna da geldik.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü söyleşimizi ve bundan önceki gündelik hayatın sosyolojisi bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve muhtelif podcast platformlarından dinleyebilirsiniz ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Önen'e teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Miles Davis'ten Weird Blues kaydıyla başladık. Bugün yine taze bir albüm var programda ama buradaki tazelik biraz farklı tırnak içerisinde. Miles 56th Prestige Recordings içinde bulunduğumuz 2026'da yani Miles Davis'in 100. doğum yılı vesilesiyle yayınlanan bir kayıt toplamı bu elimizdeki. Bu bir seri olarak aslında birkaç yıldır devam ediyor. Miles 54 ardından Miles 55 derken şimdi de Miles 56 geldi. Adından da az çok anlaşılacağı gibi Miles Davis'in 1956 yılında Prestige plak şirketi için yaptığı kayıtları bir araya getiriyor. Yani bugün yeni bir Miles Davis albümü dinlemiyoruz tabii ki. Daha çok 70 yıl öncesinden gelen kayıtların yeniden önümüze konduğu bir setten söz ediyoruz. Fakat 1956 bu arada Miles Davis için gerçekten önemli bir eşik yılı. Bir yanda işte Prestige dönemi var. Diğer yanda Columbia plak şirketiyle açılacak çok daha büyük bir dönem bekliyor önünde onu. Ama bu geçiş yılı öyle arada kalmış bir yılda değil, tam tersine. Miles Davis'in ilk büyük kuintetinin repertuarını, sesini, sahne dilini iyice oturttuğu bir dönem olarak da adlandırılabilir. Biraz önce dinlediğimiz Weird Blues bu setin Sonny Rollins'li bölümünden geldi. Şimdi Miles Davis'in daha lirik tarafına geçelim. Diane kaydını dinleyeceğiz yine aynı yılın Prestige kayıtlarından.

Miles Davis'ten Diane kaydını dinledik. Bugün Miles 56 The Prestige Recordings etrafında dolaşıyoruz bir anlamda. İlk kayıtla biraz blues tarafına kaydık. Rollins'li bölüme girmiştik. Diane'le de Miles Davis'in o daha sakin tarafını duymuş olduk. Şimdi tabii Miles Davis deyince genellikle hiç kuşkusuz böyle büyük başlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte Birth of the Cool, Kind of Blue, belki ikinci büyük quintet dönemi, elektrikli dönem hatta. Ama 1956 Prestige kayıtları bütün bunların arasında da aslında çok önemli bir yerde duruyor. Bu arada stüdyo kaydı olmalarına rağmen çoğu zaman sahnedeymiş gibi de geliyor insanın kulağına. Öyle çok fazla süslenmiş, parlatılmış kayıtlar değil. Daha doğrudan, daha canlı, daha kulüp atmosferinde gelen bir müzik var insana. Şimdi iki kayıt daha dinleyelim arda arda. Önce Sorry with the Fringe on Top, ardından If I Were a Bell gelecek. İkisi de Miles Davis Quintet'in standart repertuarı kendi diline nasıl uyarladığını duymak için çok çok iyi örnekler.

Miles Davis Quintet'ten önce Surrey with the Fringe on Top, ardından da If I Were a Bell kayıtlarını dinledik. İki kayıt da 1956 Prestige döneminden. Burada artık o ünlü quintet sesi iyice belirgin diyebiliriz. Miles Davis trompette, John Coltrane tenor saksafonda, Red Garland piyanoda, Paul Chambers basta ve davulda da Philly Joe Jones yer alıyor. Görüldüğü gibi bu grupta herkes güçlü, herkes çok güçlü hatta, ama kimse öyle tek başına bütün müziği ele geçirmiyor. Coltrane'in o daha taşkın diyebileceğimiz diliyle Miles Davis'in belki biraz daha az konuşan dili yan yana gelebiliyor. Red Garland, Paul Chambers ve Philly Joe Jones da arkada öyle yalnızca eşlik etmiyorlar. Müziğin ritmini, yürüyüşünü, diri akışını kuruyorlar bir anlamda. Şimdi biraz daha sertleşelim. Önce bir Thelonious Monk bestesi Well You Needn't gelecek. Ardından da uzun bir blues, Blues by Five. Böylece programın son büyük bölümünde Miles Davis'in 1956'daki blues ve hard bop damarını biraz daha apaçık duyacağız Apaçık Radyo'da.

gonna play first. We gonna go.

Bugün Miles Davis'in 100. doğum yılı vesilesiyle yayınlanan Miles 56 The Prestige Recordings albümünden seçmeler, daha doğrusu setinden seçmeler çaldık. Bu kayıtları dinleyince şunu bir kez daha hatırlıyoruz galiba. Miles Davis'in büyüklüğü yalnızca işte çok farklı dönemlerden geçmiş olmasına değil, her dönemde çevresindeki müzisyenlerin nasıl çalacağını da değiştiren bir auraya sahip olmasında. Bu 1956 kayıtlarında da çok açık. Repertuar belki tanıdık olabilir, formlar tanıdık olabilir ama grubun yarattığı atmosfer bambaşka bir yere gidiyor. Programı şimdi çok kısa bir kayıtla kapatalım. The Team zaten adı da bugünün finaline uyuyor. Miles Davis'in 1956'daki Prestige kayıtlarından 100. yaş ve yılı vesilesiyle yeniden önümüze gelen bu büyük toplamdan kısacık bir kapanış teması. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Önen'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Yayınımızda hedeften uzak orman kaybı, Güney Afrika'da biyosfer rezervindeki kömür madeni, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimden geri adımını, sıcak hava ile yangın dumanı, İstanbul'u vuran sağanak, Susurluk'ta suyu yutacak olan termal otel ve Korgan Yaylası'ndaki sondaja itiraz var. Gelelim ormanlara. Orman Bildirgesi Değerlendirmesi'nin yani Forest Declaration Assessment'ın yeni raporuna göre dünya 2025'te yaklaşık 7 milyon hektar alan kaybetti. Kayıp bir önceki yıla göre %15 azaldı. Bu iyi haber. 10 yılın en büyük düşüşü. Yine de dünya 2030'a kadar ormansızlaşmayı durdurma hedefinin hala %70 gerisinde. Düşüşü büyük ölçüde Brezilya ve Kolombiya sağladı. Tropikal Afrika'da ise kayıp 2,4 milyon hektara çıktı, arttı yani. Bu neredeyse tropikal Latin Amerika'nın kaybına eşdeğer. Raporun yazarlarından Aaron Madsen bu düşüşü yeni bir gidişat değil esasında bir istisna diye tanımladı. Gelelim Afrika'ya. Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde dünya miras alanını ve Ramsar sulak alanlarını kapsayan Wembe Biyosfer Rezervi'nde bir açık ocak kömür madeni ilerliyor. Mongo Bey'in haberine göre sahada korunan baobab ve marula ağaçları kesildi. Yerel topluluklar ve çevre örgütleri 2021'de maden izninin değiştirmesine itiraz etti. Yasaya göre aynı yıl sonuçlanması gereken itirazı ise hala karara bağlanmadı. Maden günde 2,6 milyon litre kadar su kullanacak. Yakındaki Musina'da da 35 sondaj kuyusundan yalnızca 14'ü çalışıyor ve su kısıtlaması var bölgede. Bana her nedense Akbelen'i ve Akbelen'de olanları hatırlattı. İşte Güney Afrika bir başka kömür üreticisi ülke. İklim politikasına geçelim. İklim eylem izleyicisi yani Climate Action Tracker, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim politikalarını birer birer geri aldığını açıkladı. Kanada'nın politika ve eylem notu kritik düzeyde yetersiz seviyesine düşürüldü. Mark Carney hükümeti tüketici karbon fiyatını kaldırdı. Petrol ve gaz sektörü için planlanan salım tavanını ise iptal etti. 2 milyar ağaç programını da erken bitirdi. Carney mevcut planla 2030 ve 2035 hedeflerinin kaçırılacağını kabul ediyor. 2 yıl önce 2005 düzeyine göre %30 olarak öngörülen 2030 azaltımı ancak %14 oldu. Çok çok yazık. Kanada Amerika'ya benzedi. Gelelim bilime. Science Advances dergisinde dün yayınlanan çalışmaya göre iklim değişikliği sıcak hava dalgası ile yangın dumanına aynı anda maruz kalan insan sayısını arttırıyor. Monash Üniversitesi'nden Yao Wu'nun ekibine göre yılda en az bir gün iki tehlikeyle birlikte karşılaştığının sayısı 2000'li yıllarda 761 milyondu. Son 10 yılda bu sayı 1 milyarı aştı. Artışın asıl nedeni ise nüfus artışı değil, iki tehlikenin daha sık yaşanması. Zambiya'da bir kişi yılda neredeyse bir ay bu iki tehlikeyle karşı karşıya. Yangın kaynaklı hava kirliliği düşük gelirli ülkelerde varlıklı ülkelerin yaklaşık 4 katı. Gelelim Türkiye'ye. Aşırı hava İstanbul'u da vurdu. Dün kenti etkileyen sağanakta ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisindeki elektrik akımına kapıldı. Sarıyer'de de 34 yaşındaki bir yurttaş sel suyundan geçmeye çalışırken düştü ve başını çarptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. İstanbul Valiliğine göre sabah 6'dan akşam 8'e kadar 1277 su baskını ve 15 heyelan ihbarı geldi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan İstanbul'un 63 ana deresinin hepsinin üzerinde de bina ya da alışveriş merkezi bulunduğuna dikkat çekiyor. Ondan sonra da sel diyoruz. Selin nedeni rant ve mevcut ekonomik sistem. Suyun öteki yüzü ise Balıkesir'de yine benzer bir durum. Cumhuriyet'in haberine göre Susurluk'ta planlanan termal turizm tesisinin çevresel etki değerlendirmesinde nihai inceleme tamamlandı ve onay kararı bekleniyor. Tesis tam kapasiteyle 4673 misafir ve 963 çalışan ağırlayacak. Günlük su tüketimi 1.604.000 litreyi aşacak. Bu da 38.000 nüfusu Susurluk'ta 10.000 kişinin kullanımına eşdeğer bir durum. Devlet Su İşleri sahadaki mevcut kuyuların yetersiz olduğunu bildirdi. Arıtılmış atık su da Çavdar Deresi'ne boşaltılacak. Esasında suyun geri dönüşümü burada önemli. Bir yerde sel, bir yanda susuzluk. Kapanışta Ordu'dan bir yurttaş itirazı var. Ordu Çevre Derneği Korgan Yaylası'nda altın madeni için yürütülen arama sondajlarının durdurulmasını istedi. Ordu İdare Mahkemesi MERA kurulunun izin kararını önce durdurmuş sonra da iptal etmişti. Bölge İdare Mahkemesi ise keşif ve bilirkişi incelemesi gerektiği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Derneğe göre hazırlanan 3 bilirkişi raporu ekosistemin korunmasında kamu yararı olduğu sonucuna vardı. Dernek yöneticisi Haluk Türkmen sondaj yollarının ve derelere bırakılan atıkların MERA'ya ve ormana zarar verdiğini söylüyor ve soruyor. Yürütmeyi durdurma kararı neden verilmez bu durumda? İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sail Express. Let's go.

0: Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Mavi Tuna ben, teknik masada Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Ekim 2026 tarihli yayınımız bu. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve besteci Linda Sakakan'la başlamış bulunuyor. Linda isimli Blue Note etiketli albümünü bu hafta haftanın albümü olarak dinliyoruz. Genç müzisyenin Womani isimli parçaydı. Geride bıraktığımız bir modal caz örneği, bir balat dinlettik sizlere. Son yılın dikkat çeken müzisyenlerinden birisi, 5. stüdyo albümü Linda ismini taşıyor. KwaZulu'nun Natal bölgesindeki köklerini iade eden müzisyen. Bu akşam Açık Dergi'de birkaç parçayla siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Evet, haftanın 4. yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi. Saat 7'ye kadar geçecek süreyi kent akımıyla değerlendireceğiz. Sinemalardan kuşağında Melis Behlil de her perşembe akşamı olduğu gibi yayına katılacak. Saat 18.30-40 suları ve yarın vizyona girecek filmleri de ondan duyarak kent turumuzu tamamlayacağız. 7 sonrası da Açık Dergi'nin köşeleri yayında ne varmış bir bakalım. Sonra ajandamızı açacağız. Eko Kozmopolitan 19.00'da yayında sizleri bekliyor. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp sunduğu kuşağımızda COP31 tartışmalarını da gündemimize alarak Caroline Levin'in The Activist Humanist Formal Method in the Climate Crisis isimli kitabını anlatacak bizlere sevgili Deniz. Beşeri bilimlerin iklim krizi karşısında nasıl bir rol üstlenebileceğini tartışıyor Levine, edebiyatı, sanatı ve kültürü yorumlamanın ötesine geçerek gündelik alışkanlıkların, kurumların ve toplumsal yapıların dünyayı nasıl biçimlendirdiğine baktığım çalışmasını dinleyeceğiz. Deniz Gündoğan İbrişim'in sunumuyla Eko Kozmopolitan kuşağında. Kapanış kuşağımızda ise 19.30'da ise Homo Ludens var. Can Kantarcı bekliyor sizleri burada. At My House Wedding gizemli koridorlarında dolaşıp ekol oyunu Doom'dan ekol edebi eser Yapraklar Evine uzanan bir yolculukta oyunların, edebiyatın, hafızanın ve yasın kesiştiği yerlere bakacağız Can Kantarcı ile. İkinci sezonuna başladığım Homo Ludens oyun kültürüne ilişkin kuşağımız bu akşam da Can Kantarcı'dan hayli katmanlı diyebileceğimiz bir bakış açısıyla oyun dünyasına göz atma fırsatını bir kere daha buluyoruz. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kaçırmamanızı tavsiye ederim ve kentten notlarımıza hızlıca geçelim. Evet, dün akşam için öncelikle bir özür dilemek istiyorum. Sizlere kent için etkinlikler önerirken birbirine girdim. İstanbul özellikle yoğun yağışla birlikte ve hepimizin de mustarip olduğu ne yazık ki hazırlıksızlıklardan da müsemma büyük bir kaosu yaşadı dün akşam şehrimiz. Etkinliklerin, muhtemelen saydığım etkinliklerin çoğu iptal olmuştu. Evet, alarm haline geçmekte biz de biraz zorlandık ama şimdi birazdan zaten kent takviminde duyacaksınız. Peyderpey'i iptaller devam ederken akla şu soru da düşmüyor değil. Fırtınanın geleceği gün gibi ortadayken neden bu kadar hazırlıksızız? Evet, tabii ki burada yerel yönetimlere dair de, yerel yönetimlerin işleyişine dair de çok şey söylenebilir ama kültür ve sanat çevresinde de afetlere hazırlık kaslarımızın epey çalışmıyor düzeyde olduğunu da belirtmek lazım. Ya da zayıf diyelim hadi, hafif bir tabirle tam anlamıyla fırtınaya teslim olmuş vaziyette. Arda arda iptal haberleri geliyor. Bu da bir yandan bizim de sizlere yansıtıyor olduğumuz kültür ve sanat çevresindeki hareketliğin ne kadar kırılgan olduğunu bir kere daha bizlere hatırlattı. Evet, Depo İstanbul bugün kapılarını açamadım. Beyoğlu bölgesi en çok yağış alan bölgelerden biri değildi belki ama özellikle Beyoğlu yokuşları tabii ki hareket etmeyi çok zorlaştırıyor. Şehirde çok yorgun, pek çok iptal de biraz bu yüzden oluyor diye düşünülebilir. Dünkü fırtınadan sonra bugün görece rahat bir zaman geçiriyor zira şehrimiz. Ama pek çok kurum hafta sonuna kadar etkinliklerini iptal eden pek çok kurum da var. Önümüzdeki hafta etkinlikleri erteleyenlerdir. Şimdi biraz bunlara bakacağız. Yani dün bizim de maalesef hazırlıksız yakalanmış olduğumuzu itiraf edebileceğimiz bu fırtınada gerçekleştiğini söyledim. Depodaki konuşma, Beyaz Tülbentler konuşması önümüzdeki salıya ertelenmiş. En azından bunun haberini vererek telafi etmiş olayım bu açığımızı. Ve kesinlikle Apaçık Radyo olarak temkinlilikten tutun da hazırlıklara kadar çok daha fazlasını siz sevgili dinleyicilerimize yansıtma sorumluluğumuzu da asla unutmamamız gerektiğini de belirtelim. Evet, hadi iptal ve erteleme haberleri neymiş? Önce bir onlara bakalım. Depoda bugün kapalı geçti zaman, yarın açılacağını düşünüyoruz güncel sanat alanının. Bir ihtimal gökyüzü sergisi de dahil pek çok iş burada görülebilir. Poşe'nin sergileri de öyle umuyorum ama muhakkak bu içinde bulunduğumuz birkaç gün içerisinde siz eğer bir yerden bir yere hareket edecekseniz özellikle sosyal medya hesapları çok aktif kullanılıyor. Bu mekanların ya da etkinliklerin açık olduğundan ya da geçerli olduğundan bir emin olun. Evet, depodaki bu akşama programlanmış olan Beyaz Tülbentler sergisi mesela ertelenmiş vaziyette, haftaya salı. Ben pazartesi akşamı bunu bir tekrar hatırlatırım. Fransız geçidinde bugün Yenilme Galeri'nin açılışı vardı. Black Light Galeri, Nermin Ülker'in sergisiyle dört köşeli üçgenle izleyicilerini karşılayacaktı. Onlar da bugün sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 20 Ekim günü, yani salı gününe galeri açılışını ertelediklerini duyurmuşlar. Bununla birlikte İstanbul Sanat Müzesi'ndeki serginin açılışı gerçekleşmiş. İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla 31 sanatçının eserlerinin bir araya geldiği kıymetli bir yarışma sergisi vardı burada. Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması'nın Batı Sanat İşbirliği ile İBB Kültür Çatısı altındaki sergisinin açılış kokteyli muhakkak yapılamamıştır dün ama sergi açılmış vaziyette şehirde hareket edebilecek haldeyseniz güncel sanat haritamıza bir bunun koyalım, kapsayıcı, erişilebilir ve davetkar bir yöntemle tasarlanmış bir yarışma olarak tanımlanıyor. Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması, üretim ve alan ihtiyacına destek sunabilmek gayesi de geleceğe dair bir destek olarak konumluyor. Kendini Beylikdüzü Belediyesi'nin iştiraki bu buluşma ama Haliç'te gerçekleşiyor sergilenmesi. Haliç Tersanesi yerleşkesinde İstanbul Sanat Müzesi geçen sezon kapılarını açmıştı burada biliyorsunuz. Evet, açılışta dün olarak programlanmıştı. Dediğim gibi kokteyl gerçekleşmemiştir tabii ama etkinliği artık önümüzdeki günlerden itibaren şehirde hareket etmeye muktedir olduğumuzda katılabiliriz diye düşünüyorum. Tokatlı Yanan'da Bir Yuva Çizeceksin sergisini pazartesi akşamı duyurmuştum sizlere. 69 karikatüristin bir araya geldiği, sanatın ve dayanışmanın gücünü de vurgulayan Yuva sergisi. Sergi ekibine ulaştık. Tokatlı Yanan'da yarın açılış gerçekleşiyormuş. 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde 3 günlük bir küçük sergileme bu. İnsanla hayvan arasındaki bağ ve birlikte yaşama kültürünü öne alan çizgileri bir araya getiriyor. Bir Yuva Çizeceksin sergisi. Tokatlı Yanan, Beyoğlu'nun eski mekanlarından birisi. Bir müddettir güncel sanat, hatta sanat işleriyle andığımızı söyleyebiliriz genel manada. İşte buranın birinci katında yarın akşam bir açılış etkinliği var, bir değişiklik yok. Bir keman resitali olacak Kardelen Pınar'dan, ardından Kamucan Yalçın triosu ile bir performans gerçekleştirecek. Bu sırada da çizgiler izlenebilecek. Bir Yuva Çizeceksin sergisi de izleyiciyle buluşacak. Bir canlı için yuva çizmek, insanlarla hayvanların bir arada adilce yaşayabileceği bir kenti çizebilmektir diyorlar. Evet, ne mutlu ki onlar açılışlarını ertelemiyorlar. Yarın akşam itibariyle hafta sonu boyunca Tokatlı Yana uğramak mümkün. Cuma akşamı 6'da kapılarını açıyor etkinlik. Cumartesi ve pazar günü de öğlen 10'a giden akşam 8'e kadar İstiklal Caddesi Tokatlı Yana'nda bu buluşmanın gerçekleştiğini belirtelim. Bir uluslararası parantez açmak istiyorum. Karachi Bienali, evet, Pakistan'dan bir Bienal'in iptali haberi geldi. İptal ve erteleme hareketleri çok farklı gerekçelerle olabiliyor tabii ki. Bu sefer savaş gerekçesiyle bölgede yükselmekte olan savaş koşullarından ötürü bir büyük organizasyonun iptalinin haberini Art News'dan aldık. Karachi Bienali önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecekti. Tüyatörüne de haber verilmeden bu arada bu iptal haberi gerçekleşmiş. Nur Muhammed daha sonra Art Newspaper'a verdiği açıklamada ne yazık ki bu sürecin iptal olarak sonuçlanan sürecin çok iyi yönetilmediği ve Bienal'in katılımcılarının da bu süreçten mağdur olduklarını, üstelik Pakistan'ın uluslararası sanat ekosistemindeki yeri açısından da bu kararın epey vahim olduğunu söylemiş. Savaş, yükselen savaş koşullarının ötürü iptal olan Pakistan Karachi Bienali hakkında. Evet, halbuki Kal yarın temasıyla gerçekleşecekti. Karaçi Bienali iptal oluyor olması, yarın temalı bir Bienali'nin de herhalde üzerine ekstra düşünülmesi gereken bir özel katman diye düşünüyorum. Ve dönüyorum bize, bizim kentimize. Etçiye tiyatrolarım, etkinlikle duyuruyorduk sizlere. Hayalinin Hayali isimli etkinliğin izleyicilerle buluştuğunu belirtmiştik. Yağışın artmasıyla birlikte tek tek sahnelerden iptal haberleri geldi. Bunlar çok son dakikada olduğu için dün akşam da Açık Dergi'de bu güncellemeleri size veremedik programımızın da saatinden ötürü. Ama şehir tiyatroları bu sabah gayet net bir açıklama yaptı. Haftanın sonuna kadar tüm sahnelerdeki etkinliklerinin iptal edildiğini belirttiler. Aynı şekilde Muammer Karaca tiyatrosu da tiyatro bayramına ara vermiş vaziyette. Dün bir şekilde Büyükev Abluka'da konseri olmuş, onu belirtelim. Tüm bu kaosa rağmen Büyükev Abluka'da dinleyicileri Muammer Karaca'ya gitmişler. Ama bugün ve yarın gerçekleşecek söyleşiler ve tiyatroların iptalini Muammer Karaca Tiyatrosu Instagram hesabında duyurdu. Atatürk Kültür Merkezi'nde ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi koşullar el verdiği için Afife gösterilerine devam ediyor. Hadi oraya geçelim, bir orayı hatırlayalım. 10 Ekim'de premierini yapmış bir bale gösterisi, modern bale gösterisi Afife. Beyhan Murphy'nin libretto ve koreografisiyle sergilenen bir Afife Jale gösterisi. Evet, bu akşam saat 8'de bir temsil var ve 17 Ekim günü, yani cumartesi matine saatinde Afife Jale'nin yaşamının farklı dönemlerine, 4 aile dönemine 4 farklı dansçı tarafından hayat veren bu gösteriyi de halen ajandanızda tutabiliyorsunuz. İstanbul Devlet Opera ve Balesi temsillere ara vermemekte. Zorlu PSM'de de iptaller yok. Satıcının Ölümü gösterisi dün akşam da izleyiciyle buluştuğum burada. Bugün ve yarın da temsillere katılmak mümkün. Bir Zorlu PSM prodüksiyonuydu Satıcının Ölümü. Evet, Arthur Miller'ın efsanevi metni. National Theatre'dan Rufus Norris'in rejisiyle geçen sezon ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı. Zorlu PSM yağmurdan etkilenmemiş, temsiller de iptal edilmemiş vaziyette. Bu akşam saat 8.30'da büyük sahnesinde Satıcının Ölümünü hakeza izleyici karşısına onlar da çıkarmaktalar. Fişekhanede Ekim ayında pek çok oyun var diye pazartesi akşamı duyurmuştuk sizlere. Bugün içerisinde kontrol ettim, oradan da bir iptal haberi yok. Dolayısıyla 16 Ekim tarihi için Elma Labrador ve Çimeni ajandamızda tutuyoruz. Engin Nepileri ve Nergis Öztürk'ün rol aldığı ödüllü oyun, bir çiftin 50 yıllık hikayesini hafıza, müzik ve sevgi ekseninde sahneye taşıyabilecek gibi gözüküyor. Fişekhane sahnesinde yarın akşam saat 8.30 itibariyle bu etkinliğe de katılmak mümkün. Fişekhane'ye çok uzak olmayan bir yerde Leyla Gencer opera sahnesinde de bir mini festival başlıyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından organize edilmekte. Onların ev sahipliğinde diyelim daha doğrusu. Aslında düzenleyen grup Theater East. 16-22 Ekim tarihlerinde 4. Showcase Uluslararası Tiyatro Buluşması'nı duyurdular geçen günlerde. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun iletişim kanallarına baktığımızda bu etkinliğe dair bir iptal haberi yok, henüz yok. 18 farklı ülkeden sanatçı, yönetmen, yapımcı ve tiyatro profesyoneli Bakırköy'de bir araya gelecekler gibi gözükmekte. Bu arada BBT'nin 36. kuruluş yılının özel prodüksiyonlarından Tarık Akan oyunu Anne Kafamda Bitvar'ında temsillerinin yarın öbür gün Showcase Uluslararası Tiyatro Buluşmaları kapsamında burada tiyatro severleri beklediğini belirtelim. Evet, yarın biraz daha detaylı bakarım burada olup bitene. Yeni haberdar oldum ben tiyatristin. Showcase Uluslararası Tiyatro Buluşmalarından 16 Ekim olarak duyuruldu açılış etkinliği. Son dakika bir iptal olmadığı müddetçe Leyla Gencer sahnesinde önümüzdeki günler boyunca tiyatro severlere alternatifler bulunmakta. Salon İKSV'ye geçiyoruz. Mark William Lewis performansı var bu akşam orada da. Bir iptal haberi de yok, son kontrol ettiğimde öyleydi en azından. Evet, Londra'da ismini duyurmuş bir müzisyen, şehir hayatının alternatif sesi olarak da tanımlanan Mark William Lewis. King Cruel, Bar Italia, Jessica Pratt sevenlere özellikle tavsiye diye paylaştım Salon ekibi Lewis'in konserini saat 9.30'da bu akşam. FIBA Salon İKSV'de müzikseverler bu etkinliğe katılabilirler. Yarın da Kiss Facility topluluğunun konseri var. Orada da bir iptal henüz gözükmüyor. Evet, Shoegaze'de kendini sesini ekleyen Mayah Alcateri ve Salvador Navarrete'den oluşuyordu. Topluluk saat 10 sularında Kiss Facility'nin de yarın akşam için müzikseverlere bir alternatif olacağını belirtip İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserini hatırlayalım. Böylelikle de Kent Akbibi'nin ilk kısmını kapayacağız. Türkiye-Romanya arasındaki dostluk ve barış ilişkilerini kutlamak için bir konser var diye duyurmuştuk. Dostluk konseri yarın akşam gerçekleşecek Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda. Şef Ian Marin yönetimindeki orkestra Mendelssohn'la başlayacak akşama. Floren Ilescu da sahnede kendilerine eşlik edecekmiş. İkinci yarıda da Tchaikovsky var. Onun dördüncü senfonisinin icrasıyla Türkiye-Romanya Dostluk Konseri'nde klasik müzik severleri önerimiz olarak Kent Akbibi'ni alalım ve kısa bir araya gidelim şimdi. Bu kısa aranın ardından Melis Behlili'ye katılacak, yarın vizyona girecek filmleri de ondan duyacağız.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Asker uğurluyorlar.
3: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride.
4: Abi gözümü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
3: Arkadaşlar cenaze var.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burçin Testicioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta 10 filmlik yoğun bir vizyon var. Üstelik bir filmde birkaç gün önce gösterime girdi hafta ortasında. Bir K-pop filmi. Always Lalisa, bu Blackpink'teki genç kadınlardan Lisa'nın ilk solo albümünün hikayesini anlatıyor. K-pop hayranları zaten herhalde takiptedir. Vizyonda ise, onun dışında Cuma vizyonunda ise bu hafta herhalde en merak edilen filmlerden biri NASA. Yuval Abraham'la Rachel Sorun çektikleri belgesel, İsrail'de Tel Aviv çatılarında İsrail ordusunda çalışan insanlarla yapılan mülakatlardan oluşuyor ve Gazze'deki askeri operasyonların arka yüzünü anlatıyor. Geçtiğimiz aylarda Venedik'te gösterildiğinde çok ses getirdi. Orada özel jüri ödülünü aldı. Başka ödüller de kazandı. Gençlik ödülü gibi. San Sebastian'da da izleyici ödülünü aldı. Bir yandan İsrail hükümetinden bazı isimler Abraham ve Sorun vatandaşlıktan çıkarılmasını istiyor. Bu senenin çok konuşulan filmlerinden biri oldu bile, olmaya da devam edecek NASA bizde de vizyonda. Daha sonra online da açık olacak ama sinemada izlemek isteyenler için bu iyi bir fırsat. Haftanın bir diğer ilginç filmi ama herhalde yılın en ilginç filmi NASA olduğu için ona hiçbiri yaklaşamıyor. Atonement, kefaret. 10-15 sene önce de bir Atonement vardı. Bunun onunla hiçbir alakası yok. Filmin yönetmeni Reed Van Dyke, Dexter Filkins senaryoyu yazmış. Aynı zamanda Filkins'in kendi yazdığı bir New Yorker makalesinden uyarlanmış. Bu gerçek bir hikaye. Başrollerde Boyd Holbrook, Kenneth Branagh ve Hiyam Abbas yer alıyorlar. Irak Savaşı'nda bir aile Bağdat'ta bir şekilde evlerine ulaşmaya çalışırken Amerikalı askerler ateş açıyor. Bir asker özellikle aileden birkaç kişiyi öldürüyor. Yıllar sonra da bu konuda duyduğu pişmanlıkla tekrar Irak'a gidip aileye ulaşmak istiyor ve bunu takip eden bir de gazeteci var. Bunun öyküsü. Geçen sene Cannes'da yönetmenlerin iki haftası bölümünde Directors Fortnight'ta gösterildi. Toronto'da gösterildi. Oldukça iyi eleştirileri var. Tabii yani böyle bir af dilemenin neye yarayacağı, bunun sadece suçu işleyen kişinin vicdanı için mi yapıldığı gibi soruları da film haliyle masaya yatırıyor. Bu hafta bir de yeni bir Sense and Sensibility, aşk ve yaşam uyarlaması var. Georgia Oakley yönetmiş, Jane Austen'ın meşhur romanından. Başrollerde Daisy Edgar Jones, Esme Creed Miles, Catherine Balfe, George MacKay ve Frank Delane yer alıyorlar. Babaları öldükten sonra anneleriyle zor durumda kalan üç kız kardeş ve onların hayatı, onların aşkları yine büyük perdede. Fena eleştiriler almadı ama tabii 90'larda yapılan meşhur versiyondan sonra ancak işte onu hatırlamayanlara, yeni bir jenerasyona belki daha çekici gelebilir. Ang Lee'nin versiyonu çok sevilmişti o sene, pek çok da Oscar almıştı. Street Fighter var bu hafta. Bu da meşhur oyunun, zaten bir oyun evreni, bir sürü devamı çıkmış, animasyonları çıkmış, film olarak üçüncü uyarlanması. Bu sefer Kitao Sakurai yönetmiş. Başrollerde Noah Centineo, Andrew Koji, Kalina Liang, biraz daha tanınan oyunculardan da Jason Momoa ve David Dastmalchian yer alıyorlar. Benim Street Fighter bilgim çok kısıtlı ama ana karakterler Ryu ve Ken Masters bir şekilde bir dünya turnuvası için bir araya geliyorlar. 93'te geçiyor hikaye. Z jenerasyonunun 90'lar nostaljisinin bir ürünü gibi de görünüyor biraz. Bir yandan zaten Street Fighter 90'larda çok popüler olduğu için oyun olarak çok da mantıklı. Bir su altı gerilim filmimiz var. Aynı zamanda aile draması da diyebiliriz. Whale Fall, balina düşüşü. Brian Duffield yönetmiş bir uyarlama bu da. Daniel Kraus yazmış kitabı. Başrollerde Austin Abrams ve Josh Brolin yer alıyorlar. Austin Abrams'ın canlandırdığı genç adam babasının cenazesini bulmak üzere bir dalış yapıyor. Suyun dibinde çıkarılması lazım ama bu esnada dev bir ispermeçet balinası tarafından yutuluyor. Ve bir saatlik oksijeni var. Bir şekilde o balinanın karnından çıkması lazım. Bir yandan da babasını hatırlıyor. Onunla olan kavgaları, ilişkileri vesaire. O da işin aile draması kısmı. Bir korku filmimiz var. Goody Goody, Kanlı Gece olarak çevrilmiş bizde. Ya dehşet olur ya kanlı olur. Raymond Kremer yönetmiş. Samantha Robinson, Cody Holman, Colleen Foy başrollerde. Bu da evde doğum esnasında bir kar fırtınası yüzünden mahsur kalan bir çift ve ebelerinin doğumda bazı şeylerin ters gitmesiyle yaşadığı bazı şeyler derken doğuma ilgili şeyler evet ama aynı zamanda tabii doğaüstü varlıklar vesaire de var. Yoksa korku filminden çok daha çok bir doğum yapmanın zorlukları üzerine bir korku olurdu. Bu yok bildiğimiz daha klasik korkulardan bir takım varlıklar var. Yerli yapımlarda bu hafta Dondurmam Gaymak Gapital öne çıkıyor. Dondurmam Gaymak'ın yıllar önceki popülaritesinden sonra bir devam filmi geliyor. Bu sefer Eyüp Boz yönetmiş. Başrollerde Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Cabalar, Mehtap Bayri ve Zehra Yılmaz yer alıyor. İlk filmdeki Ali Usta vefat etmiş. Ondan miras kalan dondurmalar var bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyorlar ama bir türlü de olmuyor borçlanmışlar ama tabii birilerinin bunu ele alıp tekrar canlandırması gerekiyor ve de Amerika'ya yerleşmiş olan Kamil Muğla'ya dönüp dondurmayı canlandırmaya karar veriyor. Bir komedide Hasip ile Nasip, Özgür Bakar yönetmiş, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın ve Alper Kul başrollerde. Burada da bir kasabada yıllardır iktidarı paylaşan iki dost var. Bir o belediye başkanı oluyor, bir öbürü oluyor diye giderken birden hem bir üçüncü aday çıkıyor hem de ikisinin de zamanında aşık olduğu Perihan kasabaya dönüyor. Olaylar karışıyor. Bir tabii cin filmimiz var. Cin Hikayeleri Zulman. Kemal Danacı yönetmiş. Erol Sertel, Ayşegül Kaygısız, Arif Durak başrollerde. Burada da bazen gördüğümüz eğlenceli basın tanıtımlarından biri var. Zonguldak'ta maden işçisi olan Süleyman'ın çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine gelişen olaylar. İşte öyle zincirlerden kurtarmayın çocukları, cin çıkabiliyorlar. Bir de animasyon var. Emiray Macera Yolcusu, bakanlık destekli. Kenan Aktaş'ın yönetmiş. Tansel Yağız, Alper Kılıç, Fatma Nur İsmail Çebi ve Ayşe Berna seslendirmişler. Emiray ve arkadaşları bir macera yaşıyorlar. Zaman içinde yolculuk, Mevlana'nın çocukluğuna gidiyorlar. Bir takım serüvenler. Evet, bu hafta tekrar hatırlatalım. NASA yılın en çok konuşulan filmlerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarının arka yüzünü ele alan NASA bu hafta vizyonda. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le sinemalardan.
3: Açık Dergi.
1: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Evet, yoğun bir vizyon bekliyor sinema severleri. Film ekimi de son günlerine girerken İstanbul'da ve Ankara'da vizyonda alternatifler çoğalmakta. Melis Behlil'den duyduk bunları. Yarın tabii ki Sinefil kuşağında yani akşamüstü öğleden sonra diyeyim 3.30 ile 4.30 arasında Melis Behlil, Yeşim Burul'la bir araya gelip hem vizyon hem de film ekibine dair başkaca notlar paylaşacak. Bu arada film ekibinin İzmir ve Mersin gösterimlerinin de önümüzdeki hafta sinema severleri o alanda beklediğini hatırlatmak isterim. Bu sene kapasite büyütmüş vaziyette İstanbul Kültür Sanat Vakfı Film Ekimi organizasyonuyla İstanbul ve Ankara'da da son 3-4 gün içerisindeyiz. Hava muhalefeti el verdiği müddetçe festival takip etmek bugünlerde evet mümkün olacak diye düşünüyorum. Diğer festivaller, önümüzdeki festivallere de değinmeye çalışıyorum yayında. Şimdi bu hafta sonu bağlamından çıkalım ve Kasım ayına bir uzanalım. 37. Ankara Film Festivali kıymetli bir etkinlik. Yıllardır takip ettiğimiz 12-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Ulusal Uzun Film Yarışması'nın filmleri açıklanmış vaziyette. 10 film Ankara'da ilk kez festivalde izleyiciyle buluşacak. 37. Ankara Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu'nun Arta Kalan, Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız, Banu Sıvacı'nın Gün Yüzü, Hüseyin Karabey'in Hakikatin Ölümü, Melik Kuru'nun İsimsiz Eserler Mezarlığı, Pınar Yorgancıoğlu'nun Karanlıkta Islık Çalanları, Alpan Eşer'in Mutteri, Aydın Orak'ın Ölü Arı'nın İğnesi ve Nuri Cihan Özdoğan'ın Ölü Köpekler Isırmazı ile Ufuk Emiroğlu'nun Sevda isimli filmlerinin yarışmada olduğunu görüyoruz. Evet, Ankara'da geçtiğimiz İstanbul Festivali'nden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında festivallerde yarışan yapımların yarışmada olduğunu da bir gözlem olarak kenara not düşelim. Bu arada yarışma yani yarışma filmlerini değerlendirecek jürinin başkanının da Semih Kaplanoğlu olduğunu belirtmek lazım. Ona jüride oyuncu Şenay Güller, yönetmen Gözde Kural, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Meral Aktan'la görüntü yönetmeni Özgür Eken'in eşlik edeceğini de notlarımız arasında buluyoruz. Kasım'da kalırsak 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne de değinebiliriz. Adalet ve Sinema Derneği tarafından düzenleniyor etkinlik uzun yıllardır. 27 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde bu seneki edisyon izleyiciyle buluşacak. Evet, açılışta Fransız sinemasının önemli isimlerinden Agnès Jaoui'nin bir filminin gösterileceği haberi önümüzde var. Bir ona bakalım. Evet, Cannes Film Festivali'nde de gösterilen L'Objet du Délice beyaz perdede olacak. Kadın erkek eşitliğini, güç ilişkilerini ve kuşak çatışmalarını mizahla harmanlayan bir film. Crescendo da diyebiliriz ismine. Mozart'ın dünyasından günümüzün toplumsal tartışmalarına uzanan ilginç bir yapıt. Cinsel taciz ve zorbalığı önleme eğitimi sonrası yazmış Jaoui bu filmi. Hem Vogue kültürü hem de geleneksel ataerkil yapıları ustalıkla eleştiren bir film olarak da konumlandırılıyor. Açılışında yer alacak Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin evet, yönetmenin Jaoui'nin filmini de anmış olalım. Bu arada Cannes'dan tabii ki buraya gelen Adalet Terazisi bölümüne gelen tek film de bu değil. Berlin Film Festivali'de dahil pek çok yapım var burada. Toplam 4 yapım uluslararası festivallerden herkes için adalet ilkesi çerçevesinde sinema ve hukuk dünyasını bir araya getiren bu festivale konuk olacaklar. Adem Sözüver yıllardır öncülüğünü yapıyor festivalin. Bengi Semerci de direktörlüğünü üstlenmekte. Ve program direktörü de Alin Taşçıyan bir müddettir. Hatta geçen sene kendisiyle Açık Dergi'de de konuşma fırsatını bulmuştuk. Evet, onların vizyonu ve programlamasıyla bu yıl 16. kez düzenlenecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne dair haberleri de ilerleyen günlerde siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ileteceğiz, takip edeceğiz. Bu arada tabii haftaya Altın Portakal Film Festivali de gerçekleşiyor. Antalya'da şehre yayılacak bir formatı devreye soktuklarını sinema salonlarından Antalya'nın farklı merkezlerindeki kültür merkezlerine festivalin taşındığını da kayda değer bir gelişme olarak kenara not etmek istiyorum. Orada olup bitenleri de görmeye çalışacağız. Kısaca en azından değinmiş olayım. Evet, böyle notlarımız, vizyon haberlerinin ardından genel bir festival değerlendirmesini de yaptıktan sonra şimdi saat 7'ye kadar geçecek süreyi haftanın albümüyle değerlendirmek üzere müziğe dönüyoruz. Bu hafta kulaklarımızda Güney Afrikalı bir saksafon sanatçısı var. Linda Sikakan, 4 Eylül'de yayınladığı Linda isimli albümüm Açık Dergi'de sevgili dinleyicilerimize eşlik ediyor. Izubusiso isimli bir kayıt dinleteceğiz sizlere. Güney Afrika kültürüne yaslanan müzisyenin aynı topraklardan çok kıymetli bir prodüktörle işbirliği yaptığını pazartesi akşamı söylemiştim. Nduduzo Makatini, farklı çalışmalarına yer verdiğimiz bir müzisyendi Makatini'de. İşte bu parçayı da ortaklaşa bestelemişler Sakakan'la. Ayrıca vokalde Oyonke Sotsakan'ın da tenor vokalde yer aldığını belirtmek isterim. Evet, Açık Dergi'yi müzikle devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve besteci Linda Sikaka'nın Linda albümünden parçalar sunuyoruz sizlere. Vokalde Ovuyunke Sotsaka'nın kendisine eşlik ettiği Izubusyo isimli kayıtta geride bıraktığımız. Hala bir parça dinlemeye zamanımız var. Saat 7'de mikrofonu Eko Kozmopolitan'a devretmeden önce Linda Sikaka'dan devam ediyoruz. Evet, Uzalo isimli kayıtta kardeşim Tabu Sikaka'nda trompette kendisine eşlik edecek ve bu parçayla ilk bir saati sonlandıracağız.

Açık Dergi. Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyenleri. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Ben Deniz Gündoğan İbişim. Bugünkü Eko Kozmopolitan'da yavaş yavaş artık COP31 kısımlarına geçeceğiz. Ama bu hafta ona geçmeden önce özellikle gene COP31 özelinde yapacağımız böyle birkaç program var. Onlardan önce iklim krizi, özellikle iklim krizine nasıl tanıklık ediyoruz? Ekolojik kriz derken neyi kastediyoruz? İklim krizi derken neyi kastediyoruz? Ve son dönemlerde aslında daha çok böyle 2010'lardan, 2015'lerden sonra daha çok literatüre giren, biraz da Türkiye'ye çevir yoluyla literatüre giren, kültürel çalışmalara, edebiyat çalışmalarına, işte sosyolojiye, psikolojiye giren, antropolojiye giren birkaç kavramdan çok çok sık bahsediyorum aslında Eko Kozmopolitan'da. İşte iklim tanıklığı demiştik, iklim kederi, iklim yası demiştik, ekolojik keder, ekolojik kaygı demiştik. Bütün aslında bunların çok birbirinden ne kadar alakalı olsa da birbirinden böyle çok küçük nüanslarla ayrıldığı yerler de var. Biz yavaş yavaş COP31 için de böyle özel ekokozmopolitan programları yapmaya başlarken bütün bunların COP31'e dahil edilemeyeceği, bütün bu tanıklıkların özellikle insanların farklı komünitelerden gelen toplulukların daha çok sınıf, etnisite ve gene daha çok belki dezavantajlı grupların yaşadığı iklim krizinin çok gündelik hallerinin ve o tanıklık hallerinin yani hem insanların hem de insanla ibaret olmayan bütün yaşamların bu iklim krizi sürecindeki tanıklık hallerinin aslında bir taahhüdün ötesine geçebilecek mi? Oradaki kararları etkileyebilecek potansiyeli gücü var mı? Edebiyat, sanat bunun neresinde duruyor? Bunu değiştirebilecek gücü var mı? Aktivizm, iklim aktivizmi bunun neresinde duruyor gibi çok çeşitli yerlerden aslında COP31'e bağlanacağız. Bugün de benim için de çok özel olan, hala dönüp dönüp dolaşıp okuduğum, 2023 yılında çıkmasına rağmen hala okuduğum bir kitap var. The Activist Humanist, Caroline Levin'in Form and Method in the Climate Crisis diye çıkan bir kitabı var. Biraz bundan bahsedeceğim ben. Hani kitabı çok kabaca aslında tanıtmaya çalışacağım. Çok çok derinlikli bir kitap. Princeton University Press tarafından 2023'te çıktı. Biraz Caroline Levin'den de bahsedeceğim tabii ki. Özellikle akademik kariyeri boyunca demokratik toplumlarda hem beşeri bilimleri çok savunan hem de beşeri bilimlerde sanatın neden ve nasıl önem taşıdığını savunan çok değerli bir akademisyen. Onun yazdığı bu The Activist Humanist Form and Method in the Climate Crisis, belki şöyle çevirebiliriz: Aktivist Humanist İklim Krizinde Biçim ve Yöntem. Bu gerçekten hem sanat alanında hem edebiyat çalışmalarında biçimin, yöntemin iklim kriziyle birlikte nasıl değiştiğini gözler önüne seren ve bu anlamda biz biçimi, yöntemi tekrar düşünmemizi sağlayan çok değerli bir kitap. Biraz onun böyle genel çerçevesinden bahsedeceğim ama mesela COP31 özelinde yaptığımız programlarda da mutlaka buradaki aktivist hümaniste bence geri geleceğiz gibi hissediyorum. Caroline Levin demin de söylediğim gibi akademik kariyeri boyunca özellikle demokratik toplumlarda beşeri bilimlerin ve sanatın neden ve nasıl önem taşıdığı sorusu üzerine çalışıyor, yazıyor, dersler veriyor. Dört kitabın yazarı. Bugün konuşacağım kitap aslında en son kitabı. Princeton University Press'ten çıkan ve önceki kitabı, yani benim de Caroline Levin'i ilk keşfettiğim kitap Forms adlı kitabıydı. Forms yani biçimler adlı kitabıydı. Forms, Whole, Rhythm, Hierarchy, Network. Biçimler, bütün, ritim, hiyerarşi, ağ. Gene Princeton University Press'ten 2015 yılında çıkmıştı. Orada da aslında çok bu kitabında da kuramsal temelleri atmıştı aslında biçime yönelik. Çok fazla makale yazıyor. Mesela 2007'de gene çok önemli bir makalesi var. Provoking Democracy, Why We Need the Arts
Sanki günümüz içinde tam da bugünün koşulları içinde tekrar okunması gerekiyor. Demokrasiyi harekete geçirmek, sanata neden ihtiyacımız var? Sanat ve edebiyata neden ihtiyacımız var? Gibi. Son dönemdeki makaleleri Los Angeles Times, Modern Fiction Studies, PMLA gibi, New Literary History gibi çok önemli yerlerde yayınlanıyor. Bir diğer Caroline Levy'nin bir diğer aslında müthiş katkısı da 2020 yılında Cornell Üniversitesi mütevelli heyetinin üniversitenin vakıf fonundaki fosil yakıt yatırımlarını geri çekmeye ikna etmesiydi. Şu an Cornell Üniversitesi'nin gene yandığı dönemlerdeyiz. Toplu tacizle birlikte çok farklı yerlere gidiyor tabii ki. Caroline Levin sosyal medyada Cornell Üniversitesi'nin bugünkü aslında krizine karşı da çok etkili cevaplar veriyor açıkçası. Gene tamamen karşı bir duruştan ve tabii ki çok haklı bir duruştan. Forms'dan belki biraz bahsederek diğer kitabına geçmekte fayda var. Çünkü Forms günümüzde edebiyat, eleştiri ve kültürel çalışmaların karşı karşıya olduğu en acı sorulardan birine yanıt arıyor. Biçimin siyasal, toplumsal ve tarihsel bağlamla nasıl ilişkilenebileceği sorusuna çok güçlü bir yanıt sunuyor. Biçimlerin yalnızca sanat eserlerini değil, aynı zamanda siyasal yaşamı ve hem de siyaseti anlamamızı nasıl ön ayak olduğunu söylüyor. Siyaseti anlama çabalarımızı düzenlediğini ileri sürüyor. Kaçınılmaz ve çoğu zaman da sorunlu olan biçimler deneyimimizin her yönünü şekillendirir diyor. Bununla birlikte biçimler kendi düzenlerini basit ve tek yönlü bir şekilde dayatmaz. Birbiriyle örtüşen ve çatışan çok sayıda şekil, örüntü, düzenleme, edebiyat ve kültürel çalışmalardaki geleneksel analitik modellere meydan okuyan ve bu modelleri sarsan karmaşık ve öngörülmez toplumsal manzaralar üretir diyor. Yani aslında biçimleri hem kendi düzenlerini oluşturan bir örüntü ve düzenleme mekanizması olarak görüyor. Hem de aslında çok böyle basit tek yönlü olarak onların bize şekillerini dayatmadığını söylüyor. Levin dört temel biçimin farklı tarihsel dönemler boyunca kültürü, siyaseti ve akademik bilgiyi hangi özgür yollarla yapılandığını araştırıyor bu kitabında. Biçimcilik ile tarihselciliği, edebiyat ile siyaseti birbirine bağlamanın bence çok heyecan verici yeni yollarını öğreniyoruz. Hem biçimci hem de biçimcilik karşıtı kuramcıları da yeniden yorumluyor. İşte Orta Çağ manastırlarından modern tema parklarına uzanıyor. Sofokles'in tragedyalarından The Wire adlı o müthiş televizyon dizisine kadar uzanan çok çeşitli örneklerle, çok ilgi çekici örneklerle bu biçim çözümlüyor aslında. Ve gelecek kuşaklar için de biçim için biçim üzerine düşünmenin kökten belki de yeni yolunu bize öneriyor diyebiliriz. Bu kitap Forms kitabı, 2015'te yayınlanan Forms kitabı, biçim ve bağlam sorunuyla hesaplaşmak zorunda olan beşeri bilimlerin farklı alanlarındaki araştırmacılar, öğrenciler için çok böyle neredeyse bir başvuru kaynağı niteliğinde oluyor. Ben de doktora zamanında keşfedip Caroline Levin'in daha sonra gerçekten her yazdığını okuyorum şu an. Bu Activist Humanist kitabı da aslında Caroline Levin'in kendi politikasındaki gibi bir sorunla başlıyor ve iklim krizinin karmaşıklığını ele alan böyle pek çok kuramsal müdahale gibi Caroline Levin de bu Activist Humanist adlı kitabında ölçek sorunuyla başlıyor. Ölçeği önümüze koyuyor. Ölçeğin biçimini aslında önümüze koyuyor. Ölçeğin bir şekilde kendi düzenini nasıl bugüne dayattığını aslında çok birbiriyle gene örtüşen, çalışan bir yerde olduğunu söylüyor. Çünkü bunun aslında temelinde ki şey iklim krizi olarak beliriyor bu kitapta. Ama bu kitap aynı zamanda da böyle bireyin sınırlı bakışı da ve küresel olan sorunun niteliğine odaklanmak yerine bir tür böyle kamusal alana yani o polisin kamusal alanın çok kolektif boyutuyla ilgileniyor. Bir
Ama bu kitap aynı zamanda da böyle bireyin sınırlı bakışı da ve küresel olan sorunun niteliğine odaklanmak yerine bir tür böyle kamusal alana, yani o polisin kamusal alanın çok kolektif boyutuyla ilgileniyor.

çok yoğunlaşmamız gerektiğini söylüyor. Yani hem kendi deneyiminden yola çıkıyor, kurumsal deneyimden de yola çıkıyor. Hem de iklim krizini bu tablonun içine yerleştirerek estetik beşeri bilimlerin kendi yeni eleştirel ve yapı bozumcu pratikleri tekrar kurmasını kitabın ilk sayfasından bize söylüyor. Ama bir yandan da tabii ki çok derin bir güvensizlik çağı var. Neoliberal günümüzün çok yıkıcı güçlerine direnebilmek için alternatif modeller ve uygulanabilir çözümler gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu kitap birazcık da o Forms'a tekrar bağlanıyor. Ama daha çok The Activist Humanist mesela Amerikan otoyollarından başlıyor. Almanya'daki sosyal konut projelerine gidiyor. Meksika'daki duvar resimleri murallara gidiyor. İngiliz televizyon programına gidiyor ve Mısır'daki tabii ki meydan işgallerine ne o? Bütün bunlar dahil olmak üzere çok çeşitli somut örneklerle birlikte kamusal alanın kendisini ya da bir orta alan olarak ifade ettiği orta alanı ve onların biçimlerini ele alıyor. Yani bir önceki kitabı Forms'daki pek çok sorusunu, pek çok müdahalesini de bu kitapta görmek çok mümkün. Dolayısıyla bu kitap bütün böyle beşeri bilimler araştırmacılarını aslında pratiklerini değiştirmeye ve kolektif yaşamın zaman içinde sürdürülmesini sağlayan o sıradan biçimlerini yeniden tasarlamayı öneriyor, yeniden inşa etmeyi öneriyor. Kimi zaman yeniden onları korumayı öneriyor. Korumanın kendisini tekrar aslında zamansallığa yerleştiriyor. Ve bütün bunlarla birlikte de etkili siyasal eylemler olabilir mi sorusunu ortaya atıyor. Şimdi kitabın bölümlerini yavaş yavaş gene çok kabaca olarak belki özetleyeceğim bu programda. Kitabın birinci bölümünde kitabın daha geniş kapsamlı bazı sonuçları üzerine düşünüyor. Caroline Levin'e göre beşeri bilimler hazırlık aşamasına saplanıp kalmıştır diyor. Kitabın başında 10. sayfaların birinde böyle bir şey söylüyor. Peki bu ne demek? Beşeri bilimlerin hazırlık aşamasına saplanıp kalmış olması, özellikle beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacılar, düşünürler, akademisyenler, öğrenciler için ne demek? Belki başka bir deyişle somut bir değişimi teşvik etmeksizin analitik ve eleştiri araçları geliştirmekle sadece yetinmek. Yani başka bir değişimi teşvik etmeksizin analitik ve eleştiri araçları sadece belki biraz geliştirmekle yetinmek o hazırlık aşaması. Bu nedenle de Levin günümüzdeki eleştirel yaklaşımların çoğuna hakim olan karmaşıklığı, muğlaklığı ve açık uçluluğu reddetmeyi ve olumlayıcı araçsallığın potansiyelini yeniden değerlendirmeyi öneriyor. Olumlayıcı araçsallık diyor buna kitabında. Aslında kitap şu an benim de önümde altını çizdiğim yerlerden belki birazcık da çeviririm diye söylüyorum. Toward an affirmative instrumentality diyor ona da olumlayıcı araçsallık. Burada da o olumlayıcı araçsallık ne demek? Gene Levin'e göre beşeri bilimler araştırmacıları, akademisyen ve aktivist mesela Carl White'dan ödünç aldığı sürdürülebilirliğin başka bir ifadesi olan kolektif devamlılığı desteklemek için açık bir gündem belirlemelidir diyor. Yani aslında bu kolektif devamlılık nasıl beslenecek, nasıl desteklenecek, nasıl sürdürecek ve bizim açık bir gündemimiz olması gerekiyor. Bu süreç radikal kopuşları, büyük ölçekli devrimleri bir kenara bırakarak muhafazakar olmayan fakat korumacı bir tekrarın içkin değerini takdir etmeye gerekiyor. Yani aslında kusurlu ve kısa vadeli siyasal hedeflerle sürdürülen kesintisiz bir mücadeleye katılmak ve seçimler, yasal haklar için verilen mücadeleler ve üniversiteyle devlet gibi kurumlarla dahil olmak üzere bütün siyasal mücadelenin mevcut kanalların aracılığıyla bir toplumsal dönüşümün aslında romantikleştirilmemiş diyor. Çok zahmetli çalışmasına dahil olmak anlamına geliyor. Yani gayet de meşakkatli bir işten söz ediyoruz aslında burada. Dolayısıyla kusurlu ve kısa vadeli siyasal hedeflerle sürdürülen kesintisiz bir mücadeleye katılmak. Yani kusursuzluğu aramamak aslında çok uzun vadeli, büyük ölçekli siyasal hedefler koymamak, o kusurlunun içinde, o kısa vadeli hedeflerin içinde kalarak
bütün o seçimler, yasal haklar için verilen mücadeleler, üniversiteyle devlet gibi kurumlarda dahil olmak üzere bütün

0: Tüm kanalların aslında toplanmasıyla birlikte öyle bir toplumsal dönüşümün hiç romantikleştirilmemiş, mitikleştirilmemiş o meşakkatli çalışmasına dahil olmak. Buna da şey söylüyor, dediğimiz gibi bu kolektif devamlılık katılmayı söylüyor ve böylece o beşeri bilimin belki de hazırlık aşamasında saplanıp kalmaktan kurtulabileceğini söylüyor. Levin yöntemsel sorunların çoğunu da kitabının biraz ikinci bölümünde ele alıyor. Tarihselleştirme ve yakın okumayı burada onları çok görüyoruz. Gene araçsallık karşıtlığı ve tekilliklerin keşfiyle bunların birbirine nasıl iç içe geçmiş pratikler olarak tekrar tanımlanması gerektiğini bize söylüyor. Levin'in sözleriyle aslında biçim hem estetik hem toplumsal düzeyde malzemelerin herhangi bir şekli ya da konfigürasyonu, öğelerin herhangi bir düzenlenişi ya da herhangi bir düzen ya da örüntülenmelerinin olmadığı bir aslında düzenekten bahsediyor. Ne demek aslında bu? Yani bütün biçimlerin ortaya çıktıkları her yerde beraberinde taşıdıkları belli özellikler ya da olanaklılar diyor mesela. Onlarla karakterize edilmelidir diyor. Yani aslında şu var, yani malzemeler daha önceden belirlenmiş konfigürasyonlarla değil, daha önceden reçete edilmiş bir düzenlenişle değil, aslında ortaya çıktıkları o anda ve her yerde kendi tekillikleri içinde beraberinde taşıdıkları özellikler ile ya da olanaklılıklar ile, yani mümkünler ile, aslında affordances diyor buna, onlar ile karakterize ediliyor. Yani Levin'e göre burada da beşeri bilimler aslında araştırmacıların siyasal biçimlerin ortaya çıktıkları her yerde nasıl işleyeceklerine ilişkin bazı öngörülerde bulunabilmelerini ve daha da önemlisi kolektif yaşamı sürdürme konusunda kanıtlanmış kapasitelere dayanarak iklim kriziyle mücadelede belki de en yararlı biçimleri seçebilmeleri nedeni de budur diyor. Yani bütün burada aslında iklim kriziyle mücadelede en yararlı biçimlerin seçilmesi nasıl olmalı diye. Burada da şu aslında önemli. O siyasal biçimlerin ortaya çıktıkları her yerde onların ilişkilenme biçimlerine bakmak, onların dünyada ne yaptığına bakmak, aslında dünya örme kapasitesine bakmak ve buradan da bazı öngörülerde bulunmak, işte bu kolektif yaşamı sürdürme konusunda kapasitelerdir diyor. Yani onlar bizim için önemli kapasitelerdir diyor. Geri kalan kitapta, geri kalan bölümlerde de bütün o aslında temel iddialarını desteklemek için ve geleneksel ya da belki biraz baskıcı görülen biçimlerin bile yapısal değişim ve kolektif haz için kullanabileceğini söylüyor bize. Ve bunlar için de bir dizi aslında örnek oluşturuyor. Yani başlarda kitabın hem giriş bölümünde hem de ilk bölümünde öne attığı savları desteklemek amacıyla bizlere örnekler sunuyor. Benim önemli bulduğum gene bölümlerden biri 3. bölümde yeni eleştiriye geçiyor. New Criticism. Ve o yeni eleştiri yaklaşımını izleyerek tartıştığı rutinler var, güzergahlar var. Çevrelenmiş alanlar gibi böyle altyapısal biçimler var. Onlardan çok besleniyor. Onun araştırması işte kökenlerin ve niyetlerin izini sürmek yerine biçimlerin gerçekten ne yaptığına, yani biçimlerin dünyada ne yaptığına çok odaklanıyor. Dördüncü bölüme doğru böyle daha çok merkezde yer alan bir estetik biçimler konusu var. Gene de o da benzer bir şekilde kendilerine atfedilen işte sözde böyle çok muhafazakar rollerden ayrışıyor bu estetik biçimler. Mesela gene burada Caroline Levin'e göre ritimler, kafiyeler, şarkılar, gerçekçi anlatılar, kamusal duvar resimleri, onlar yalnızca böyle egemen seçkinlere hizmet etmekle kalmıyor. Aynı zamanda güvencesiz koşulların ortasında istikrar bulmanın verdiği gerçek hazzı kayda geçiriyor diyor. Dolayısıyla işte belki de çok geleneksel saydığımız şarkılar, işte ne bileyim kamusal duvar resimleri, hani böyle bir egemen topluma hizmet etmekle kalmıyor ama o güvencesiz koşullarda bir şekilde bir istikrar bulabilmenin de bir belki şeyi oluyor, hani bir dayanağı oluyor, bir tutunma noktası oluyor. Biraz daha sonraki 5. bölümde de bu sefer de siyasal biçimlere geçiyor. Yani estetik biçimlerden sonra biraz siyasal biçimlere geçiyor. Ve burada da özellikle başarılı kolektif protesto örneklerini veriyor bize. Mesela solun daha çok yatay örgütlenmeye yönelik eğilimlerini ve gelecekte gerçekleşecek devrimlere bağlılığını burada biraz eleştiriyor. Çok mesiyanik bir umut var burada diyor ve o umutları eleştiriyor. Ve burada da hedefleri aslında siyasal hareketlerin işbirliği yapmasına ve küçük fakat somut değişimler gerçekleştirmesine yardımcı olmadaki rolünün altını çiziyor. Burada şeyi çok güzel söylüyor. Hedefler dediği şey aslında burada hinges, belki menteşeler diye çevirebiliriz. Menteşeler gibi böyle çok küçük fakat somut değişimler gerçekleştirmesine yardımcı olacak bunlar diyor. Burada mesela okuyucuların 3 hafta boyunca tamamlamaya davet edildiği bir oyun alanı da var burada. Eleştiriden eyleme geçişi sağlamak amacıyla yaklaşık burada böyle bir 10 sayfalık bir çalışma kitabı var burada. Caroline Levin'in bize söylediği biraz böyle oyunbaz bir metine de karşılaşıyoruz kitabın sonuna doğru. Bu aktivist-hümanist aslında güncel ekoeleştiri ve çevresel beşeri bilimler tartışmalarında şekillendiren pek çok soruyu aslında önümüze getiriyor. Bütün akademisyenlere yönelik de biraz acil eylem çağrısı da bulunuyor. Dolayısıyla zamanlaması o yüzden bence hala çok iyi. Yani 3 sene önce yayınlanmış olmasına rağmen 21. yüzyıl için düşündüğümüzde ya da uzun 20. yüzyıl için düşündüğümüzde zamanlaması bence çok yerinde bir kitap. Kolektif olanın yönelişi ve biçimci yaklaşımı işte estetik ile siyaset arasındaki bağlantıyı bence çok görünür kılıyor. İşte farklı mecralar arasında geziniyor ve bu farklı mecralar farklı türler arasında daha çok karşılaştırma yapılmasına teşvik ediyor. Ve biraz da günümüzdeki bu estetik beşeri bilimlerin rolü üzerine kafa yormamızı bence bize söylüyor. Onun rolü üzerine yeni tartışmalar üretebiliyor. Ve kitap çok açık. Gerçekten hani bir open book, açık. Yani siz de okurken The Activist Humanist şeyini, haritasını, en azından zihinsel haritasını çok iyi gezebiliyorsunuz. Kitabın sonlarına doğru gelen dediğim gibi bir ucu açık metin var. Three Weeks to Political Action, a Workbook bu kısım. Burada da bunu okurken aslında sizlere verilen bazı görevler var. Yani okura verilen, siz değil de bizlere verilen, aslında okura verilen bazı görevler var. İşte Three Weeks to Political Action diye işte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye bayağı günlük tutar gibi kitabın sonunda siz aslında bir böyle kendi ajandanızı, kolektif ajandanızı belirleyebiliyorsunuz. Hangi şeyleri nasıl seçeceğiniz, neler olacak, kimlerle işbirlikleri yapılacak, bunlar tamamen sizin kendi hem profesyonel alanınıza hem kişisel alanınıza bağlı aslında biçimler ve o biçimleri nasıl düzenlediniz, o biçimlere nasıl anlamlar verdiniz, kolektif anlamlar verdiniz ve en sonunda da sanki böyle bir hani video oyunun içindeymişsiniz gibi de hissettiriyor. En sonunda da You are launched solidarity diye bitiriyor. Yani dayanışma bir mesajıyla bitiriyor. Dolayısıyla bu kitabı okuyan herkes oradaki en sondaki metne çok farklı şekillerde katılacaktır. Herkesin kendi kültürel, dilsel, coğrafi ve profesyonel arka planlarından getirdiği hareketler çok farklı olacaktır. Siyasal hareketler çok farklı olacaktır. Dolayısıyla bu kitap mesela 10 kişi okuyorsa, 500 kişi de okuyorsa, o kitabın sonundaki şeyler beni çok merak ediyor. Kimler neler yazmış, nasıl kolektif biçimlerle, hangi hareketlerle işbirliği yapılma olanakları olmuş. Belki de her bir metin kendi başına da başka bir kitap, başka bir aktivist, hümanist bir kitap olabilecek nitelikte. Dolayısıyla bu kolektiviteye vermesi gerçekten çok çok çarpıcı. Kolektivite ve iklim krizi tabii ki kurulu. Yani artık kitabın ortalarına doğru şeyi de anlıyorsunuz. Kolektivite ve iklim krizi üzerine kurulu bir projede insan ötesi bakış açılarının daha çok nasıl katabiliriz hayata? Yani akademik tartışmalarda tabii ki belli bir insan merkezciliği kaçınılmaz ve sadece biz bunu ileri sürmekle yetinebilir miyiz? Yani akademik tartışmalardaki belli bir insan merkezciliğin kaçınılmaz göründüğünü ileri sürmek yeterli midir? Bunun ötesine biz daha nasıl geçebileceğiz? Ve araştırmacıların, beşeri bilimler alanındaki araştırmacıların giderek daha fazla karmaşıklık ve olasılık çağrılarına karşı çekildiğini, onlara doğru gidildiğini söylüyor. Tabii ki burada iklim inkarcılığından çok bahsediyor, kolektif eylemsizlikten bahsediyor ve bunların teşvik edilmesine hangi biçimler yol açıyor? Dolayısıyla insan merkezciliğin kaçınılmaz göründüğünü söylemek yetmiyor. Buna karşı bir duruş geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ortada bir iklim inkarcılığı var, ortada bir kolektif eylemsizlik var diyor. Dolayısıyla hangi süreçlerden bunlara katılacağımızın aslında sorularını arka arkaya sıralıyor diyebiliriz. Bence kitabın estetik ve siyasal biçimler arasındaki bu bağlantıları gösterme yönündeki üretken çabası çok güzel. Bu bağlantının altında yatan mekanizmalarında daha kapsamlı belki tartışabilir. Dikka Caroline Levin hani orada bitiyor kitap gibi. Mesela biçimler birbirine taban tabana zıt siyasal sonuçlara yol açabiliyorsa bizim düşündüğümüze göre. Burada mesela onlar hakkında belki nasıl öngörülerde bulunabiliriz? Belki bu kısım da biraz daha gelişebilirdi. Ama böylesine evrensel, işte tarih aşırı diyebileceğimiz bir süreçte farklı biçimleri ve bunları kullananlar arasındaki etkileşimleri de ortaya çıkarıyor kitap bir anlamda. Caroline Levin'in bize sorduğu sorular var kitap boyunca ve o açık metinde de aslında kendi metnimizi, kendi pratiğimizi yaratırken de kendimize sorduğumuz sorular var elbette. O yüzden çok açık uçlu bir kitap bu. Uyarılar var, sorular var, vaka incelemeleri var ama açık uçlulukla da bitiyor kitap. Bunun böyle bir kusur olduğu tabii ki söylenemez ama biraz böyle beşeri bilimlerin o çağımızın adaletsiz ve şiddet dolu krizleri karşısında böyle bir umut yaratma isteği de var gibi geliyor bana. Umut ve eylem için bir belki zemin bulabilme şeyi var, arzusu var. Dolayısıyla estetik tekillikler, estetik tekil dediğimiz şey, tarihsel ve siyasal koşullar, bireysel ve kolektif deneyimler arasında aslında süregiden bir karmaşık diyaloğun içine çekiyor Caroline Levin bizi. Belki de gerçekten açık uçlu her şey ve yanıtlarda bulamıyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla böyle bir kitap, böyle bir hani başucu kitabı olabilir bizim için The Activist Humanist, Form and Method in the Climate Crisis. COP31 özelinde konuşmaya başladığımızda belki Caroline Levin'in kitabındaki daha spesifik bölümleri çeker çıkarırım ve özellikle sondaki o oyunbaz metin, yani her okurun kendi aktivist hümanist pratiğini belki de öne koyduğu yerlerden kendimize farklı sorular, farklı anlatılar, farklı biçim düzenlenişleri bulabiliriz. Şimdilik Ekokozmopolitan'dan bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: Ekokozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.

bir evin önündesiniz. İki katlı, küçük, Amerikan banyolarında sıkça görebileceğiniz türden bir ev. Önünde çimenlik bir bahçe, etrafında ahşap çitler var. Kapıya kadar uzanan da kısa bir yürüyüş yolu. Hava aydınlık, sokak sessiz. Kapıya doğru yürüyorsunuz. Kapı açılıyor. İçeride sizi sıradan bir ev karşılıyor. Bir oturma odası var, mutfak, merdivenler, yukarıda yatak odaları var diye tahmin ediyorsunuz. Tanıdık eşyalar, mobilyalar, duvarlarda resimler. Ve tabii ki birkaç canavar da var içeride. Bir tane Doom haritasındasınız. Doom, şu efsane oyun var ya, o. Dolayısıyla burada birkaç canavarla karşılaşmanız dünyanın en doğal şeyi. Silahınız zaten elinizde gibi bir şey. Dolayısıyla bu canavarları öldürüyorsunuz ve odaları dolaşmaya başlıyorsunuz. Bir anahtar bulmanız gerekiyor klasik. Anahtarı bulacaksınız. Bahçedeki çıkış kapısını açacak, bölümü bitireceksiniz. Ama evin içine dolaşırken küçük bir tuhaflık fark ediyorsunuz. Az önce kapalı olan bir kapı şimdi açık. Demin geçtiğiniz koridor sanki biraz daha uzun eskisine göre. Mutfağa geri dönüyorsunuz. Bir şey değişmiş ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Mobilyaların yeri kesin farklı ama. Sonra merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Bir odaya giriyorsunuz, geri dönüyorsunuz ve geldiğiniz yer artık orada yok. Bir süre önce oldukça iyi tanıdığınızı düşündüğünüzde şimdi yabancı bir yere dönüşmüş. Kapıyı açıyorsunuz yine de. Önünüzde bambaşka bir koridor uzanıyor. Bu koridorun evin içinde bulunması fiziksel olarak imkansız. Dışarıdan baktığınızda burada bir koridor olmasına yetecek kadar asla bir imkan yoktu. Ama koridor orada. Giriyorsunuz koridora, bir kapı daha çıkıyor karşınıza. Sonra bir oda daha ve bir merdiven daha. Artık evin neresinde olduğunuza dair en ufak fikriniz yok. Ve sanki en tuhafı da şu. Birkaç dakika öncesine kadar çıkmak istediğiniz bu evin şimdi içinde kalmak, nereye açıldığını bilmediğiniz o kapıların hepsini açmak istiyorsunuz. İyi akşamlar. Homo Ludens'e hoş geldiniz. Bugün size bir evin hikayesini anlatacağım. Daha doğrusu bir video oyunundaki bir evin hikayesini. Ama bu ev bizi 1990'ların bilgisayar oyunlarından, 2000'lerin deneysel edebiyatına, internetin çok tuhaf köşelerinden, bellek dediğimiz şeyin çok karanlık koridorlarına kadar götürecek. Konumuz 2023 yılında yayınlanan myhouse.wad. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, bu oyunun bütün sırlarına gireceğiz. Sonunda, hikayesinde, bütün ayrıntılarında konuşmaya çalışacağız. Ve bu evin kapısını bir kere açtıktan sonra geri dönmenin pek de kolay olmadığını fark edeceğiz. Önce biraz geriye gidelim isterseniz. 1993 yılına. O dönemde bilgisayar başında oyun oynayanların bir kısmının henüz internete hiçbir alakası yok. Bilgisayarlarda CD-ROM sürücüsü bile yok gibi bir şey. Oyunları bayağı disketlerde taşıyoruz. Arkadaşlarımızla ya da o dönem bilgisayarcılarda değiş tokuş yapıyoruz. Öyle alıyoruz oyunları. Ve 10 Aralık 1993'te ID Software, id Software diye bir şirket Doom'u yayınlıyor. Doom'u kesin duymuşsunuzdur. Oyun tarihinin en etkili yapımlarından birisi. First Person dediğimiz ya da eskilerin Doom gibi dediği birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu. Ekranda karakterimizin gözünden gördüğümüz bir dünya var. Silahımız önümüzde duruyor. Koridorlarda dolaşıyoruz, kapıları açıyoruz, anahtarlar buluyoruz. Mars'ın iki uydusunda Phobos ve Deimos'ta ve cehennemi mekanlarda yaratıklarla savaşıyoruz. Doom bu türün ilk örneği olmamasına rağmen daha sonraki onlarca yılın oyun kültürünü derinden şekillendiriyor ve resmen kendi janrasını kuruyor bir yandan. Grafikleri, hızı, bölüm tasarımları, müzikleri ve daha sonra işte multiplayer dediğimiz çok oyunculu yapısıyla muhteşem bir etki yaratıyor. 1994 yılında Doom 2 geliyor. Yepyeni silahlar, canavarlar, bölümler. Ama Doom'u niye konuşuyoruz? İşte bu harita yüzünden konuşuyoruz. Çünkü oyuncular bu oyuna müdahale edebiliyor. Oyunun bölümlerini değiştirebiliyorlar. Yeni haritalar hazırlayabiliyorlar. Canavarlar yerleştirebiliyorlar. Ve hatta bambaşka oyun deneyimleri yaratıyorlar. İşte burada bu My House'a adını veren işte WAD dediğimiz dosya formatından söz edelim biraz.
Doom'un haritaları grafik ve ses gibi verileri tek bir dosyada, işte WAD denilen dosyalarda saklanıyor. Oyuncular da bu yapıyı kullanarak kendi bölümlerini üretiyorlar. Ve kendi manyak kültürünü ortaya çıkarıyor bu. Yani işte yani çok sevdiğiniz bir oyunu bitiriyorsunuz ama oyundan çıkmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla kendi bölümünüzü tasarlıyorsunuz ve bunu başka oyuncularla paylaşıyorsunuz. Ve artık bu oyun şirketin eseri diyelim olmaktan çıkıyor. Binlerce kişinin katkısıyla yaşamaya devam ediyor. Modculuk işte hala günümüzde de çok çılgınca devam eden bir olay ve işte aslında Doom'la bayağı bir patlıyor. Doom'daki bu ekolden gelen başka bir ilginç gelenek de oyuncuların kendi evlerini bu oyun içine yeniden yaratıyor olması. Çünkü bir düşünün aslında ilk kez bölüm tasarlamaya başladığınızda neyi tasarlarsınız? Kendi evinizi çok iyi biliyorsunuz ya. Kendi evinizi tasarlarsınız. Salonunuz, mutfağınız, odanız, işte merdiven varsa merdivenler. Sonra tabii ki oraya yaratık da koymak istiyorsunuz. İşte o işte demonları mı koyarsınız, goblinleri mi koyarsınız? Orası size kalmış bir şey. Sonra bir bakıyorsunuz işte o sıradan ev bayağı bir doğum bölümü olmuş. Ve sonra işte bunun kendi bir geleneği oluyor bir süre sonra. İşte my house diyorlar buna da, kendi evim, benim evim. İşte zaten bizim şu anda konumuz olan ve 30 yıl sonra karşımıza çıkacak, yani doğum çıktıktan 30 yıl sonra karşımıza çıkacak olay da buradan geliyor. İşte burada tabii çok tatlı ama tatlı olduğu kadar da böyle bir ürpertici bir şey var. Çünkü 1993 yılında evini doğumda yeniden yaratan bir çocukla ya da bir ergenle ya da bir yetişkinle işte çok daha eski zamanlarda işte böyle bir imkan yokken bir kağıda kendi evinin krokisini çizen bir çocuk arasında büyük bir fark yok aslında. Birisi kalemle yapıyor, bildiği dünyayı yeniden kuruyor. Diğeri de bilgisayarla yapıyor. Ve ikisi de isterlerse orada bulunmayan bir kapı ekleyebiliyorlar. Evet. Şimdi şu 2023 yılının Mart ayına gelelim. Doomworld diye bir tane site var. Bu sitede insanlar, Doom oyuncuları ve mod yapımcıları bir araya geliyorlar forumlarda. Burada da Wedge diye bir kullanıcı bir paylaşım yapıyor. Bu insan kendisini Steve Nelson olarak tanıtıyor. Ve işte önceki yıl, geçtiğimiz yıl o zamanki çocukluk arkadaşı Thomas'ı kaybettiğini söylüyor. İşte cenazesi için memleketine gittiğinde arkadaşın ailesi ona bazı eşyalarını vermiş Thomas'ın. Ve bunların arasında bir tane disket de var. Disketin içinde Thomas'ın yıllar önce hazırladığı kendi evini doğumda yeniden yarattığı bir harita var. Bu WAD dosyası yani. Steve de bu dosya üzerinden bu haritayı tamamlamaya karar vermiş. Onu anlatıyor. İşte çocukluk arkadaşına bir saygı duruşu yapmak istiyor söylediğine göre. Ve şey anlatıyor işte uzun zamandır oyun tasarlamamış, harita tasarlamamış. İşte biraz kendimi de kaptırdım falan diyor. Ve sonra da yaptığı dosyayı paylaşıyor. Aslında yaptığı şey işte tabii söylediğine göre arkadaşının bir hoş bir jest yapıyor. İnternetin o kültürüne de ait böyle bir kişisel hediye. Dosya klasöründe birkaç şey daha var bu arada. İşte fotoğraflar var, çizimler var. İşte Thomas'a ait olduğu söylenen bir ölüm ilanı var. Bir de Steve'in bu çalışmaları sırasında tuttuğu bir günlük var. Tabii bütün bunlar bu ortaya çıkan işte oyun, harita her neyse ona dair böyle ayrıntılar da sunuyor bize. Ama şimdi bu noktada böyle biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Steve ve Thomas'ın hikayesi aslında bütün bu oyunun ve haritanın kendisini çevrilen kurmacanın parçası mı diyeceğim. Şimdilik parçası diye düşünelim. Forum mesajının kendisi, o belgeler, dokümantasyon, günlük, fotoğraflar hepsi bu anlatının içine dahil. Yani daha oyunu açmadan aslında hikayeye başlamış durumda. Bir yandan şöyle bir şey de var. Dosyaların kendisinde de bir alengiri var diyelim. Çünkü klasörde bir myhouse.wad var. Bunu açıyorsunuz böyle klasik bir doğum haritası var bunun içinde. Ama asıl bir de myhouse.pk3 var, PK3. Burada asıl böyle çok tuhaf, kocaman, katman katman karşımıza çıkan deneyim asıl burada. Yani oyun bize bir dosyayı gösteriyorken daha baştan aslında direkt gördüğünüze kapılmayın deyip başka bir dosyaya bakmanızı size çaktırmadan hissettiriyor diyelim. Yani daha başlamadan bir kapı var karşımızda ve biz bu kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. İşte myhouse.wad diye isim geliyor da WAD doğrusunu söyleyelim. İlk dakikalarda hemen başlıyor bir gerginlik. Çünkü şöyle bir şey şimdi bir sıradanlık var ama bir yandan da sıradan olmayan bir şey var. Siz 30 yıldır Doom oynayan birisinin bu oyundan bazı beklentileri var o haritayı açtığı zaman. Yani bir anahtar arayacaksınız, işte kilitli kapıyı açacaksınız. Bu sırada önünüze çıkan canavarları vuracaksınız. İşte gizli bir geçit falan ya da gizli bir işte hazine odası bulursanız çok sevineceksiniz. İşte bazı duvarların arkası saklı odalar olabiliyor. Ama şunu beklemiyorsunuz siz. Yani o harita neyse o. Yani duvarlar, odalar siz oradan geçtikten sonra değişsin diye bir şey beklemiyorsunuz.
Şimdi My House'un olayı tam da biraz da burada başlıyor. Çünkü siz bir kapıdan geçiyorsunuz. Geri döndüğünüzde kapı yok. Daha önce bulduğunuz ve bulunduğunuz bir odaya dönüyorsunuz. O da bulduğunuz gibi değil. Merdivenleri çıkıyorsunuz. O çıktığınız zaman kat aynı kat kesinlikle değil. Ve bir noktada siz evin şunu fark ediyorsunuz. Ev kendisi yeni alanlar ekliyor. Ve sonra oyun biraz daha ileri gidiyor bu konuda. O banyo evine girdiğini zannederken siz böyle karşınıza böyle büyük betonarme ve brutalist denebilecek bir yapı çıkıyor. Ama bazense bir bakıyorsunuz beyaz fayanslarla kaplı, neredeyse terk edilmiş gibi görünen geniş bir havuz kompleksi var karşınızda. Anaokulu var, havaalanı var. Ve böyle nereden çıktığını böyle anlamadığınız ama böyle aslında bir otele ya da alışveriş merkezine yakıştıracağınız koridorlar var. Ve bütün bu mekanlar bir şekilde bu aynı eve bağlı. Bu haritanın içindeki. Ve bir süre sonra şu soru hakikaten lak diye karşımıza çıkıyor. Bir dakika ya, ben hala aynı evin içinde miyim? Burada işte hakikaten o ilk başta tuhaf, komik bulduğunuz ve aslında bir yandan sizi ürperten şey korkuya doğru biraz yol almaya başlıyor. Niye öyle? Çünkü şöyle bir şey, Doom'un kendisi çok karamsar, işte şeytani bir oyun olmasına rağmen, neyse ya da demonlarla dolu onları patlattığınız bir oyun olmasına rağmen siz tehlikenin nereden geleceğini biliyorsunuz. İşte daha büyük canavar gelebilir. İşte sizi ateş edebilir, sizi ısırmaya çalışabilir, size karşılığını verirsiniz. Burada genelde böyle My House'da yani hiçbir şey yok. Yani arada bir şey işte bir tane bir düşman çıkıyor onu öldürüyorsunuz falan ama çoğu zaman tek başına dolaşıyorsun bu evde. Odaya giriyorsunuz bomboş. Koridorda kimse yok. Alakasız bir yerde çok tuhaf bir açıda duran bir sandalye var. Ve şey oluyorsunuz yani böyle bir sizi korkutan canavar olmuyor. Odanın içinde böyle olması gereken bir şey var ama o eksik. O böyle sizi geriyor yavaş yavaş alttan alta. Yani şöyle düşünün. Ya bir mekana alışırsınız ya. Bu gittiğiniz bir kafe de olabilir. Arkadaşınızın evi olabilir. Ofisiniz olabilir. Okulunuz olabilir. Zihninizde onun bir haritası olur bir süre sonra. Yani o yüzden gecenin bir vakti uyandığınızda ışığı açmadan mutfağa kadar gidersiniz. Ama dönerken belki ayağınızı sehpaya vurabilirsiniz, bilmiyorum. Ama sonuçta kapı nerede, işte masa ne tarafta duruyor falan genel olarak bilirsiniz. My House'da bu size böyle kasıtlı bir şekilde sizi disoriente, böyle yönünüzü şaşırtmak üzerine olan bir mantığı var. Siz tam haritayı artık çözdüm öğrendim derken harita tekrar değişiyor. Ve siz böyle bütün o oyunculuk deneyiminizi ya da yaşam deneyiminizi kullanmaya çalışıyorsunuz. Mekana hakim olmaya çalışıyorsunuz. Ama mekan sizi her defasında yeniden şaşırtıyor. Ve burada şey oluyorsunuz böyle. Burada bir temel alışkanlık sarsılıyor. Size o da insana o da geliyor bir yandan. Çünkü nedir bir video oyununda olan şey? Dünyayı keşfeden, hareket eden ve değiştiren biziz aslında, değil mi? My House'da o sizin içinde kendinizi bulduğunuz dünya sizi tuhaf bir şekilde değiştirmeye başlıyor. Hareketlerinizi, olaya bakışınızı, her şeyiniz diyeyim. Evet. Burada şimdi oyundan birazcık çıkalım istiyorum. 2000 yılında yayınlanan bir tane romana gelelim istiyorum. Ve My House'un bu metinler arası yapısına gelelim istiyorum. 2000 yılında yayınlanan bir roman var. Mark Danilevski tarafından yazılmış bir roman bu. House of Leaves. Yapraklar Evi. Türkçe'de basıldı Gökhan Sarı'nın çevirisiyle. Hepinize tavsiye ederim. Monokul bastı. House of Leaves ya da işte Yapraklar Evi anlatması bayağı zor bir roman ama My House'da da bir yandan da hakikaten paralel gidiyor. Şimdi Johnny Truant diye bir adam var. İşte sonra bu adam gidip ölmüş birisinin, Zampano diye birisinin geride bıraktığı notları ve el yazmalarını buluyor. Bu el yazmaları da Nevitz'in Record adında belgesel üzerine yazılmış. Belgeselin üzerinde Will Nevitz'in adı fotoğrafçı var merkezde. Nevitz'in ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınıyor. Bir süre sonra bu evde çok tuhaf bir şey fark ediyorlar. Evin iç ölçüleri dış ölçülerinden biraz daha büyük. İlk başta böyle okey diyorsun yani. Ama sonra evin içinde bir kapı ortaya çıkıyor. Kapının arkasında karanlık bir koridor var. Ve o koridorun orada olmasına imkan ihtimal yok. Öyle diyeyim size. Dışarıdan bakınca çünkü koridorun uzandığı yerde sadece bahçe var aslında. İşte Nevitz'in de bu durum böyle bir kamerayla kayıt altına almaya, anlamaya çalışıyor. Ve böyle evin içinde gördüğümüz koridorun dışarıda bulunmadığını göstermek için kamerayla evin çevresini dolaşmaya başlıyor. Bir matematik, böyle matematik üzerinden, mantık üzerinden hakim olmaya çalışıyor durumu. Matematik var, gözüyle gördüğü şey var. İkisi birbirine uymuyor. Ev giderek genişliyor. İçeride böyle sonsuzmuş gibi görünen karanlık geçitler, merdivenler ve odalar belirmeye başlıyor. Sonra insanlar mekanları keşfetmeye başlıyorlar. Ama bu evin bir özelliği daha var. Böyle içine giren insanların korkularını da böyle büyütüyor.
Biraz böyle Solaris kafası da var bence burada ama neyse kendime saklayayım onu. Burada böyle House of Leaves'in yani Yapraklar Evi'nin sadece bunu okuyarak takip ediyor olmuyorsunuz. Kitabın fiziksel yapısı da zaten bu karmaşıklığı yansıtıyor diyelim. Dipnotlar var sayfaları kaplayan. Öyle metinler var ki daracık bir sütuna sıkışan. Bazen tek bir sayfada bir kelime ya da iki kelime oluyor mesela. Bazen kitabı çevirmeniz gerekiyor, farklı yönlerde okumanız gerekiyor. Okuduğunuz sayfalara geri dönmeniz gerekiyor. Ve siz de okur olarak içine kaybolmaya başlıyorsunuz metnin. Ve sonra şöyle oluyor tabii ki. Hikayenin güvenirliği sürekli sorgulanıyor. Ya böyle bir belgesel var mı? Bu Zampano'nun yazdıklarını güvenebilir miyiz? John Trunt'un anlattıkları ne kadar doğru? Ve sonra işte hakikaten anlattığı da böyle birbirinin içine geçen odalar gibi katman katman açılmaya başlıyor. Ve okur bir süre sonra kitabın kendisi bir labirent olduğunu fark ediyor. Bangır bangır. İşte myhouse.wad'nin Yapraklar Evi'yle akrabalığı da burada ilginç bir şekilde karşımıza tokat gibi çarpıyor. Çünkü Dalinevski kitabın sayfalarını kullanarak mekan yaratırken My House'u yapan kişi de bir video oyunun mekanlarını kullanarak bir anlatı kuruyor. Birinde sayfanın düzeni değişiyor, diğerinde odaların düzeni değişiyor. Birinde okur daha önce okuduğu dipnota geri dönüyor, diğerinde oyuncu aynı koridora tekrar giriyor. Ve iki eserde de diyeceğim artık, o alışık olduğumuz kurallar geçerliliğini yitiriyor. Ve ikisi kullandıkları hakikaten sanat biçimi diyeceğim. Hakikaten öyle çünkü bence. Olanaklarını sonuna kadar zorluyor. Burada çok böyle oyunlarla edebiyatın ilişkisi üzerine de hiç beklemediğimiz kadar güzel bir şey var. Yani çünkü edebiyat bize başka birinin zihnin içinde dolaşma imkanı verirken oyunlar da o zihnin içinde gerçekten hareket edebilmemizi sağlıyor. Bunu böyle elle tutulur, ayakta tutulur diyelim hatta hale getiriyor. Yapraklar Evi'nde koridorun ne kadar uzun olduğunu biz okuyoruz. My House'da o uzun koridordan yürüyerek geçiyoruz. Ve hakikaten bazen o yürüyüş birkaç sayfalık açıklamadan çok daha fazlasını hissettirebiliyor bize. Bu bir oyun ve harita olduğu için.

0: Evet, şimdi yeniden My House'a dönelim. Artık nereye bakmamız gerektiğini biraz daha iyi biliyoruz bence. Oyundaki en etkileyici mekanlardan birisi, valla bitmiyormuş gibi görünen karanlık beton bir labirent. O yapraklar evindeki koridorları da hatırlatan bir mekan burası. Burada bir canavarın varlığını hissediyorsunuz. Uzaklardan sesler geliyor, acayip bir boşluk, yankılanma hissi var. Ama böyle oyun size şunu yapıyor harita. Bunlar böyle tamamen bağımsız bölümler gibi geliyor üzerine. Yani birbirine bağlanıyorlar. Siz farklı olduğunu hissediyorsunuz ama böyle bir yandan da birleşikler, oradalar yani. Daha önce gittiğiniz bir yatak odası başka bir mekanda yeniden çıkıyor karşınıza mesela. Böyle bir sanki binanın içine böyle sanki oklavayla yayılmış gibi bu ev. Böyle ama bir yandan boyutları da şaşmış gibi. Ve sürekli aynı başlangıç noktasına dönüyoruz. Ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım o ev bize geri geliyor. Ama hiçbir dönüş tam anlamıyla aynı dönüş olmuyor. Yani böyle terse dönmüş oluyor, sesler değişmiş oluyor. Bir takım cheatler, hileler var diyelim ama onları da kullanmanız gibi olmuyor. Böyle bir şu backrooms muhabbetini duymuşsunuzdur belki. İşte bazı duvarların içinden geçebiliyorsunuz, orada buluyorsunuz kendinizi. Normalde gitmemeniz yerlerde geçebildiğiniz şeylerden bahsediyorum. Böyle bir labirent gibi bir durum. Dolayısıyla böyle My House o internetteki o korku kültürünü, bu backrooms kafasını birbirine bağlı bir yaptığı şeyle. Şu bir hastane muhabbeti vardı, onda ne kadar gireyim emin değilim şu anda. Ama orada çok zekice bir şey var diyeyim. Belki siz de izledikten sonra bakarsınız ya da kendiniz denersiniz. Burada şöyle bir şey var. Ya yani doğumda ölürsünüz, öldünüz, oyun bitti, sonra tekrar başlıyorsunuz. Burada ölmeden sonra bile tuhaf başka bir şey daha var. Var yani. Yani böyle artık yalnızca evin içine kaybolmak gibi bir şey olmuyor. Siz oyunun kendi kuralları içinde kayboluyor oluyorsunuz. Tekrar bakalım şu dosyalara. Ne dersiniz? Ben bakıyorum şu anda çünkü. İşte orada bir notlar var. İşte hangi sorunlar çıkmış, şunu nasıl yapmış falan filan. Ama sonra Steve'in yaşadıkları değişmeye başlıyor. Tuhaf rüyalar görüyor. Haritada kendisini eklediğini hatırlamadığı şeylerle karşılaştığını söylüyor. İşte ben bunu kim ekledi, bunu arkadaşım mı ekledi bilmiyorum diyor. Ve orada da bir şeyler muğlaklaşmaya başlıyor. Araştırdığı şeyi böyle yapmaya çalıştığı şeyi onu ele geçirmeye başlıyor gibi sanki. Ve böyle işte böyle bir evin planını çıkarmaya çalışırken kendi zihninin böyle çıkışlarını kaybediyor gibi bir şey oluyor. Yine Yapraklar Evi'nde de çok benzer bir durum var bu arada. Burada ek olarak ama My House'un yaptığı bir farklı bir şey şu oyun olduğu için. Böyle tuhaf eşyalar var burada. Oyuncak var, bir kutu kola gibi bir şey var, bir beron var. İşte böyle bir eşyalar var. İşte normalde siz doğumda şey yaparsınız. Cephanelik, silah, işte zırh, işte sağlık vesaire onları can alırsınız yani. Burada eşyalar tuhaf oluyor. Böyle daha farklı yerlere gitmeni sağlıyorlar eşyaları topladıkça. Hem hatıra gibiler, yadigar gibiler, memento gibiler. Ama oyuncağın kırık tekerleği, işte böyle kitabın arasında bir alışveriş fişi çıkıyor. Alakasız şeyler, tuhaf şeyler hissettiriyor bize burada. Ve bulmamızı da sağlıyorlar bu arada. Ama mesela bazen bir yüzük var, onun tam anlamını bulamıyorsunuz oyunda. Ve merak etmeye devam ediyorsunuz bu arada. İlişki giderek daha karmaşık hale geliyor. Steve ile Thomas arasındaki. Vefat eden arkadaşının bunu yaptığını söyleyen şahısla ilgili ilişki. Burada hem dostluk var, yakınlık kesin var. Ama bastırılmış duygular var ve böyle bir yaşanmamış bir aşk durumu da var gibi sanki. Ve burada çok bariz bir şekilde queer bir yas hikayesi olabilir gibi geliyor bana diyeyim. Ama yine de tek bir şey söylemek istemiyorum. Ve sadece buna da indirgemek de istemiyorum bu arada. Zaten o metin yani karşılaştığımız haritada bunu tek başına kasten bağlamıyor. Bence en güçlü yanı da bu. Yani insan nasıl diyeyim böyle geride bıraktığı eşyalardan zaten yeniden o hayat kurulur mu bilmiyorum. Yani Masumiyet Müzesi'nde bunu deniyor Orhan Pamuk'un karakteri ama ne kadar oluyor bilmiyoruz tabii ki. Ve her zaman bence bilmediğimiz odalar kalıyor geriye bence ve eşyalarda. Neyse uzatmayacağım. Yani bu konu çok uzayabilir çünkü. Yani My House'un birkaç farklı sonu var bir yandan. İşte anahtarı buluyorsunuz nihayetinde. Çıkışa ulaşıyorsunuz. Oyunu bitiriyorsunuz diyelim tırnak içinde. Ama sonra bir döngü oluyor yine. Ve bir sona ulaştığınızda ev ortadan kayboluyor. Yerine satılık bir arsa kalıyor. Ve emlak tabelasını yazan isim Neverson Realty. Bayağı Yapraklar Evi'ne, House of Leaves'e net gönderme bu. Sonra oyunun başka bir şeyinde gittiğiniz yolda bu sefer yanmış bir ev çıkıyor karşımıza ve orada mezar taşı buluyoruz. Orada bir QR kod var. Sivneas'tan yazılmış bir ölüm ilanına götürüyor bu QR kod bizi. Yani hikayeyi internette başlatan kişi hikayenin içinde kendisi ölü gözüküyor. Ölü gösteriyor ya da kendini. Ve tarihler bu Thomas'ın ölümüyle tuhaf böyle aynı şekilde birebir yani. Ve burada da işte siz gerçek mi kurmaca mı ne oluyor lan burada dediğiniz bir an oluyor. Belge neyi anlatıyor? Kim kimi neyi hatırlıyor? kimin hikayesini dinliyoruz biz? Bayağı en baştan dinliyor, düşünüyor oluyoruz. İki farklı son var bir de. Yani iki daha farklı son var diyelim. Denize ulaşıyoruz bir tanesinde. Ve böyle geldiğimizde Allah diyorsunuz. Yani süper bir sahile geldik. Deniz, kum, işte güzel bitkiler falan filan var. Bir orada bir ufka baktığımız nokta var. Oh diyorsunuz, böyle evden kurtulduk en sonunda. Ama sonra biraz dikkatli bakınca şey oluyorsunuz. Bunlar gerçek değil. Burası bir film seti aslında. Oyun grafikleri içerisinde, altını çiziyorum. Deniz manzarası aslında dekor, bitkiler dekor. Böyle hatta bir çekim kraketi çıkıyor karşınıza bir noktada. Ve size gösteriyor aslında oyuna ulaşmak istediğiniz yer, ama sonra diyorsun bu bir görüntü yani. Yani o haritaya sonunda kavuştunuz, gelmek istediğiniz haritanın hatırasına diyelim. Ama sonra onu yeniden yaşamaya çalıştığınızda bir fotoğraf çıkıyor karşınıza ve bu sahte. Bir de başka bir sahil var. Bütün nesneleri toplamaya başarırsanız, bu eşyaları bahsettiğim, o zaman gerçek sahile varıyorsunuz, asıl sona. Bu da deniz var, gerçek orada yani deniz. İşte kum gerçek, su gerçek, gökyüzü gerçek. Ve hele işte o önceki aşamalarda iki tane köpeğin hayatını kurtardıysanız, işte koruduysanız onları, o küçük köpekler bir tanesi sahilde bulunuyor. Bu çok da acayip tatlı bir şey yani. Bu ölüm yaşam farklılığı. Sonuçta doğumda biz adam öldürürüz çoğu oyunda. Ya da yaratık öldürürüz. Buradaki refleksi tersi çeviriyor. Bir canlıyı siz öldürmüyorsanız burada, koruyorsanız, saklıyorsanız diyelim. Bu sefer o sonunda karşınıza çıkıyor sizin. Ve şöyle bir şey oluyor. Yani bu sefer o doğumun haritası, binlerce canavar öldürün doğum haritasının mantığı, siz böyle süper sakin sahilde böyle küçük bir köpek var orada ve onunla baş başa kalıyorsunuz. Bu da çok çok çok fantastik bir şey. Çok insan derinden etkilen bir şey ve oyun dediğimiz şeyin sadece tek bir şekilde olmaması gerektiğini, olmayabileceğini gösteren bir şey bize. En son şunu söyleyeyim. Bu 2023'te bitmedi bu olay, My House'un olayları. 2025'te bir tane daha güncelleme geldi. Onu da isterseniz siz bakın, siz bir deneyin, siz kurcalayın. Çünkü bu olay hala devam ediyor ve hala da en son gördüğümüz şey son mu, ondan da emin değiliz. Bir kapı da var mı belki, bilmiyorum. Evet, toparlıyorum. Yani bu oyunun merkezinde net bir bellek olayı var. Yapraklar Evi'nde olduğu gibi. Belleğin kendisi ev gibi bence işliyor. Bir evin kendisi bellek gibi işliyor belki de. Artık bir ev var ama siz orada yaşamıyorsunuz. Evin kendisi ya da tamamen yok olmuş. Ama siz zihninizde o odaları dolaşmaya devam ediyorsunuz. Bu çok sevdiğiniz ve artık görüşmeniz bir arkadaş olabilir. Onun evi olabilir. Eski bir sevgilinizin evi olabilir. Artık çocuğunuzun büyüdüğü ve onun çocuk odası olabilir. Siz orayı hatırlıyorsunuz. O eşyayı, oyuncağı, kitabı, her şeyi hatırlıyorsunuz. Kıyafetin nasıl durduğunu, o kadının, her şeyi hatırlıyorsunuz. Öğleden sonra oraya nasıl ışık vuruyor, o bitkilerin arasından nasıl süzülüyor hatırlıyorsunuz. Ama orası artık değişiyor. Her şey değişiyor. Ve onları sizin tarif ettiğiniz kelimeler de değişiyor belki de. My House'luk gibi. Aynen. Bir odaya giriyorsunuz, geri dönüyorsunuz ve orası artık hatırladığınız yer değil. Navison ev ölçüsü almaya çalışıyor ama ev asla öyle aynı şeyi vermiyor ona. Ev sürekli değişiyor. Yas dediğimiz şey de bence biraz böyle bir şey. Yas sadece ölüm için tutulan bir şey değil. Kaybettiğiniz bir şey için, herhangi bir şey için tutulan bir yas var bu hayatta. Kaybettiğimiz bir insanı biz zihnimizde korumaya çalışıyoruz. Olmuyor. Eski mesajlar, fotoğraflar, sohbetler olmuyor. Olmuyor. Ve hatıraları ne kadar toplarsak toplayalım, o insanın kendisini geri getiremiyoruz. İşte My House'un en kuvvetli sorusu da bu zaten bence. Geride kalan bir hayat toplamak mümkün mü? Deniz orada. Bir ufuk çizgisi var ama gerçek mi? Emin değiliz. Evet. Bugün 93'te Doom'la başladık. 93'te yayınlanan Doom'la başladık. Canavarlar öldürdük. Anahtarlar topladık. Sonra bir haritaya geldik. Orada tuhaf evler, koridorlardan geçtik. Bir kitapla karşılaştık. O kitap bizi başka bir kitaba, başka bir hikayeye götürdü. Sonra tekrar evin içinde bulduk kendimizi. Ve sonra oyun bizim pek kolay anlatamadığım duyguyu yeniden deneyimlememizi sağladı. Myhouse.what işte tam da böyle bir şey. Evet, what. Bir insanı kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu bize doğrudan anlatmak yerine içinde bulunduğumuz mekan değiştiriyor bu harita bize. Güvendiğimiz koridor gidiyor. Hatırladığımız oda başka bir şey haline geliyor. Ve geriye sadece bütün bunlardan geri bir görüntü kalıyor. Bir kapı var. Artık açamadığınız, açmak istemediğiniz ya da açtığınız aynı şeyi çıkarmayan bir kapı. Orada duruyorsunuz. İçeride onu bekleyen şeyin ne olduğunu bilmiyor. Ama yine de kapıyı açıyor. Çünkü bazen geçmişe dönmek istiyoruz. Bazen de oradan çıkmak. Bazen de yalnızca içeride birisinin hala bulunup bulunmadığını görmek. Bu akşam Homo Ludens'in sonuna geldik. Haftaya başka bir oyunun, başka bir hikayenin içinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın ve eve dönerken yolunuzu şaşırmayın.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Samavi Tuna ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
3: Günün Sözü.
2: Jeremy Corbyn liderliğindeki sol kesime karşı kullanılan aynı konu şu an tekrar kullanılıyor. Yani insanlar şunu fark ettiler ki solu antisemitizmle suçlayarak kamuoyundaki algıyı sarsabilirsiniz. Filistinlere yönelik herhangi bir destekten bahsedilmesinin bile antisemitizm olduğunu söyleyerek İsrail'in Filistinlere karşı işlediği suçlardan dikkati başka yöne çekebilirsiniz. Bu, gerçeklerden kaçmaktır ve soykırım inkarcılığıdır. Soykırımın inkarı zaten soykırımın bir parçasıdır. Britanya'da Yeşiller Partisi üyesi ve de Jewish Voice for Liberation, Kurtuluş İçin Yahudi Sesi Platformu üyesi Profesör Tony Bull, parti konferansında alınan Siyonizm ırkçılıktır kararının etkilerini ve partiye yönelik sağcı saldırıyı bu sözlerle yorumladı. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burçin Testicioğlu'na teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm sesleri.
4: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Saltı'a teşekkür ederiz.
13: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
14: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
15: Ben Aslı Kobaner.
16: Ben de Gökçe Uygun.
14: Uzun zaman sonra size artık yeniden Apaçık Radyo'nun stüdyosundan sesleniyoruz. Araya koca bir yaz girdi. Ve o sırada uzaktan yapmıştık biz bütün sohbetlerimizi. Geçtiğimiz hafta sansür meselesine bir giriş yapmıştı Aslı ve Gökçe. Bugün oradan devam ediyoruz sansür konuşmaya.
16: Biraz daha... Analog yayın denetiminden, dijital görünürlük ve platformların yönetiminden bahsedelim diye konuşmuştuk hatta en son analogdan o tarafa doğru geçiş yapalım. Çünkü hani çok geniş bir mevzu, aylardır hepimizin hani bunun bölümünü yapalım, bunun dosyasını açalım dediğimiz bir mevzu. Günlük hayatımızın her anımızın bir parçası olan.
14: Yakamızdan düşmeyen.
16: Evet. Bir noktada bizim içimizde de yaşayıp kendi kendimizi sansürlediğimiz bir dönemin içinde müzik ve sansür mekanizmaları nedir, ne değildir diye geçen hafta bir bakmaya başlamıştık. Daha tarihsel bir yerden yaklaşmıştık.
15: Evet, sansürün bir, hatta kelimenin etimolojik kökeni ve ilk hani tarihsel uygulamalar nerede başlamış bildiğimiz anlamıyla sansür nerelerde ilk belgelenmiş, kayıtlanmış, biraz oralara girdik. Hakikaten o da bize güzel bir beyin jimnastiği yaptırmıştı, özellikle kelimenin kökeni üzerinden ve işte daha çok Batı ve Osmanlı tarihinden de örnekler vermiştik. Şimdi işte bugün Yaren'imizin de aramıza katılmasıyla bu gap geniş konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım yakın döneme dair içimizde, yani ben özellikle kendi adıma da konuşacak olursam, içimizde çok fazla birikmiş sanki şey var, ne diyeyim,
16: dıt değil mi?
15: Dıt var, aynen, üzerine dıt basmak istediğimiz dıt var. O yüzden şimdi bol dıtlı ya da az dıtlı bir program olmasını dileyerek buradan yepyeni boyutlara açılalım diyorum.
16: Hazır Yarenciğimizi de almışken ona da bir soralım aslında gündelik pratiklerine. nasıl etki ediyor? Senin, biz yani aramızda küçük bir konuşmuş olduk ama sen de sansürün yeri, özellikle otosansür mekanizmaları yaptığın, ürettiğin mesleğinle nasıl ilişkileniyor?
15: Asla sansürü övmek için söylemiyorum ama sansürün getirdiği bir mecburi yaratıcılık tam bahsetmek mümkün. Bugün biraz buna da değiniriz diye düşünüyorum. Yani sansür karşısında sanat ve sanatçılar nasıl yöntemler geliştiriyorlar? Otosansür hücrelerimize işledi son, yani sadece son yıllarda demek yanlış, her zaman iktidarın olduğu, hiyerarşinin olduğu ve otoriterleşmenin geliştiği her ortamda sansür ve otosansür muhakkak var oluyor. Son yıllarda bizde dozunun arttığını, özgürce bir şeyler ifade etmenin giderek daha da olanaksızlaştığı ve ifade alanlarımızın giderek daraldığı, daha da bundan daha da kötü olamaz dediğimiz her şeyin yavaş yavaş olduğu bir iklimde yaşıyoruz. Otosansürü en çok herhalde, yani gündelik hayatta da kullanıyoruz ama işte sosyal medyada biraz daha baskın kullanıyoruzdur herhalde. Herhangi bir şey ifade etmek, bir şey göstermek söz konusuyken. Sanatsal üretimlerimizde de sansür muhakkak kendine yer buluyor, otosansür, ama yani radyoda konuşurken örneğin bolca işte uzağında durduğumuz, etrafında dolaştığımız bir sürü konu var, ifade var, kelime var.
16: Ama şöyle de bir şey oluyor ya, başka bir mekanizma geliştirmeye başlıyorsun. Dediğin gibi hani bulunduğun konumda telaffuz edemeyeceğim birçok şey var. Ama onu ima edebilme yolları da seni başka bir yaratıcılığa itiyor. Çünkü hani onu kullanmaktan ödün veriyorsun, uzaklaşıyorsun ama onun yerine kullandığın şey karşı tarafa zaten vermek istediğin mesajı çok net geçiyor, bir şekilde geçebiliyor.
15: Evet.
3: Hatta gelirken hani böyle çok aklımıza ilk gelen, biraz belki klişe olabilecek örneklerden bahsediyorduk. Mesela İran sinemasının işte 1979 devrimi, İslam devriminden sonra nasıl ifadeler, nasıl formlara doğru evrildiği, yani aslında eleştiriyi çoktan metaforik bir yerden yapan daha şiirsel bir sinema dilinin mesela kurulmaya çalışıldığından bahsediyorduk.
15: Hani, edebiyatta da örnekleri var işte. Belki de klişe olanı
3: evrildiği, yani aslında eleştiriyi çoktan metaforik bir yerden yapan daha şiirsel bir sinema dilinin mesela kurulmaya çalışıldığından bahsediyorduk.
15: Edebiyatta da örnekleri var işte. En belki de klişe olanı işte George Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanı.

0: ya da sansüre rağmen bir şeyler söylemenin yollarından bir tanesi.
1: Evet, burada tabii şeyin de tekrar altını çizmek lazım. Yani gene hani sansür temasından çok çıkmak istemiyorum ama tabii her kendini sınırlamak da sansür müdür diye de yani sorabiliriz. Biraz sansür ve yaratıcılık yelpazesinde hani bir, yani bir besteci daha kişisel, biçimsel sebeplerle bir malzemeden vaz da geçebilir. O malzemeyi kendisi için fazla cüretkar da bulabilir ve bu sansür olmaya da bilir. Biraz hakikaten burada dediğiniz gibi hangi koşullarda, hangi tahakküm ilişkileri içerisinde bir takım öz koruma, öz savunma metodları ve aynı zamanda da özgür ifadeyi, bu iki yani birbirini dışlıyor gibi görünen şeyi aslında birbirini dışlamadan var edebilmek. Yani hem sistemi, yani belli bir sistem eleştirisi yapmak istiyorsak bunu o sistemin çarkları arasında çiğnenmeden nasıl yapabiliriz bu eleştiriyi, veyahut da kendimizi nasıl yani edebiliriz bu kendi eleştirel ve otantik dilimizi, hani otantik derken dürüstlük, belki mesela dürüstlük bir sanatçı için önemlidir, kendisine dürüst olmak ya da yaptığı esere karşı dürüst olmak falan. Burada gerçekten hani tabii çok farklı bir belki sanatçı zekası gerekiyor, bilemiyorum, veyahut da farklı bir politik varoluş gerekiyor. Ama tabii bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir elbette.
0: Evet, şeye katılıyorum. Yani sanatsal bir üretimin içinde bir şeyi doğrudan slogan vari bir şekilde ya da estetize edilmemiş bir dille ve yöntemle ifade etmek de aslında gerçekten hani o kadar da matah bir şey olmayabilir. O sanatsal üretimin çıktısını daha ideal şartlarda anlatmanın sanatsal yöntemleri var. Ve bunu böyle yapmak illa sansür anlamına gelmiyor, dediğin gibi. Alegori illa da otosansür yapmak anlamına da gelmiyor. Ya o da işte, evet, estetize etmenin ve dolaylı anlatımın ya da sanatçının kendi ifade biçimini üretmesinin yöntemlerinden bir tanesi de olabilir, doğru.
1: Kesinlikle. Peki
2: Burada şu soru da aklıma takılıyor sorduğun soruların arasında. Ne noktada onun sansür olup olmadığını onu denetleme mekanizmamız içimize yerleşip yerleşmediğini nereden biliyoruz gibi bir noktada. Ya bu o zaman sürekli bir aktif düşünmeyi, verdiğin her kararın ardından bir şeye karşı mı veriyorum bunu, yoksa kendimden mi çıkarıyorum? Ama zaten sanatçı etkilenip dönüştürüp ortaya sunan bir bağlamı da oturuyorsa bir yerde, zaten otosansür de olması gerekiyor ki onun içinden çıksın, onu oynasın, onu şey yapsın. Hani sürekli dışında kalıp hani kendi varlığına da değil ya, belki hakikaten otosansür halinin içinden bir çıkışta arıyor olabilir mi? Farkında dahi olmadan.
1: Aslında
0: Gibi
1: şey
0: bir
1: oldu.
0: Şeylere hiç değinmek istememek, başka yani sansüre yol açmayacak konularda üretim yapmak gibi mi?
2: Ha, yok, ondan da bahsetmedim. Hani bu, şu anda bir karar verdim. Böyle bir sanatsal üretimin içindeyim. Bunu söyleyeceğim. Bunu söylemek benim niyetim mi? Yoksa bunun bir otosansüre karşı mı olduğunu düşündüğüm için bunu yapıyorum. Yoksa bunu zaten bunu seçme sebebim, bende bir otosansür var aslında, şunu mu diye. Bu çok katmanlı ve nereye gideceği bilinmeyen bir yer bir sanatçı içinde. Yani çok net ideallerin, çok net prensiplerin olabilir durumu hakkında. Ama hani bunun ne kadar sistemin içinde yer alıp almayacağına dair verdiğin kararlar çok geçirgen geliyor bana.
1: Ya aslında bu söylediğine şu somut örnekler geliyor aklıma. Mesela hani bizler de işte sanatçılar, besteciler vesaire olarak mesela arada belli call for scores, yani işte veya call for artist, işte sanatçı çağrısı, eser çağrısı, proje çağrısı gibi bir takım özel projelere başvuruda bulunuyoruz ve mesela hani o projelere başvururken sonuçta tamam, hani bir yandan belli bir konsept ve belli teknik yeterlikler dahilinde başvuruyoruz ama tematik olarak da o kadar özgür olmayabiliyoruz ve o başvuruyu hangi kurumların yaptığı üzerinden de, hani yani mesela geçmiş yıllarda neler çalışıldı, bu senenin işte daha gözde konuları neler, o kurumlar işte eğer politik eleştiriye ne kadar yakınlar, ne kadar değiller gibi, aslında o kurumların kendi sosyopolitik durumları üzerinden de O projeye nasıl başvuracağımızı bir yerde adapte ediyoruz. Hani direkt sansür belki demeyelim ama bazı neyin orada daha görünür olmasının bizim için daha iyi olacağına dair bir takım yaratıcı seçimler yapabiliyoruz. Yani hani illa bir özel olarak bir kişi için o belli bir tarzı beste

0: yemek anlamında çok basite indirgenmiş bir şeyden elbette bahsetmiyorum. Ama orada yani daha farklı duyarlılıklar üzerinden belki mesela o sene bir göçmenlerle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi 20. sırada olacak ve kabul edilmeyecek. Onun yerine işte belki yapay zeka ile alakalı bir projenin kabul edilme olasılığı daha fazla. Yani bir şu an çok somut bir örnek veriyorum yani.
1: Sadece yasaklardan da değil,
0: Tabii
1: açılacak
0: görünürlükten ve
1: alana.
0: aynen açılması yani açılacak alanın dünyadaki zeitgeist yani o anki çağın ruhu neleri daha görünür kılmayı tercih ediyor? Hangi şeyleri problematize ediyor meselesi de burada ister istemez bizim önümüze çok ciddi sorunsallar koyuyor.
1: Bu yanıyla çok da değişken aslında, değil mi? Yani bugün söylemenin sorun olmayacağını düşündüğümüz herhangi bir konu 10 yıl sonra ya da 5 yıl sonra ya da 2 dakika
0: Evet.
1: sonra başımıza bela açabilir bir konu haline de gelebilir. Çünkü işte iktidarın o gün neyi dert ettiği bazen öngörülemez olabiliyor. Yani
0: Kesinlikle yani
1: şimdi örnek vereceğim ama sansür.
0: evet mesela falanca zıt etnik grubuna ait bir kişilerin müzikleri bundan 4 sene önce daha araştırma konusu olarak belli akademik yayınlarda var olduklarında bu o akademik yayınların ve ilgili kürsüye ait insanların işten çıkarılması ve o yayının kapatılması anlamına gelmişti mesela. Hiç isim vermeyeyim ama şimdi başka türlü bir süreç olduğu için bu sefer başka türlü insan grupları ile ilgili şimdi mesela yazılamıyor gibi gibi.
1: Evet, ya
0: Evet.
1: da klipte iki kişinin yan yana dans ediyor olması bir dava konusu, bir suç konusu olabiliyor.
0: Evet, kalçalarımızı nasıl kıvırdığımız falan orada bir suç konusu olabiliyor gerçekten ve dıt evet çok doğru.
1: Yani sonuçları da işte ölüm me kadar varmak üzere geniş bir skalada işte manifestin ülkeyi terk etmek zorunda kalması, işte Mabel Matiz'in çeşitli hani adliyeden çıkamaması ya da işte evet,
0: Daha bir şey.
1: kimileri de korkmadan söz söylemeye devam ediyor gibi.
0: Evet, evet gibi ve şimdi bugünkü ilk müzik örneğimiz aslında bu az önce bahsettiğimiz alegori ve biraz belki hani üstü tamamen kapalı olmasa bile bir parça örtmeceyle de olsa nasıl politik eleştiri yapılabileceğinin çok çok şey çok bilinen yani kendi çapında oldukça bilinen ve popülerleşmiş örneklerinden biri. Bu ilk müzik örneğimiz Luis Llach adlı Katalan sanatçının kendisi aynı zamanda yakın bir dönemde parlamentoda görev yapmış. Evet Katalan parlamentosu üyesi 2015'ten 2018'e kadar. Luis Llach'ın L'Estaca parçası 1973'te yayınlanan bir parça bu. Ve Katalanca o dönemde tıpkı bizim ülkemizdeki bazı dil grupları gibi yani yasaklı ve veyahut da belli seviyede sansürlü kategorilerde görülüyor. O dönemde Franco diktatörlüğü mevcut ve bu Luis Llach da bu sürece meydan okuyan sanatçılardan biri ve bizdeki biraz özgün müziğin karşılığı olduğunu düşündüğüm Nova Canção yani yeni şarkı akımının temsilcilerinden biri ve bu hareket işte bahsettiğim gibi Katalanca dilinde müzik yapılmasını önceleyen ve Katalan kimliğinin de hani öne çıkarılmasını ve yasaklardan korunmasını aslında amaçlayan bir hareket ve L'Estaca yani yayınlandıktan sonraki süreçte birçok ülkede sükse birçok ülkede popülerleşiyor gerçekten. Yani bunlar arasında Ukrayna var, ondan sonra günümüz Sırbistan'ı var. Ve şarkı sözleri ve şarkının görece basit akorlarla müziklenme şekli de aslında oldukça yani erişilebilir diyebileceğimiz bir müzik dili yaratarak daha o az önce bahsettiğimiz biraz daha statik ve dümdüz, direkt, dolaysız bir biçimde sanata başvurmadan politik eleştiri yapmanın böyle biraz daha estetize edilmiş bir yolu aslında. Yani nasıl daha estetik bir şekilde politik eleştiri yapılabilir ve bu bir marş haline gelebilirin bir çok güzel bir örneği. Luis Llach'tan L'Estaca'yı dinliyoruz. Buradaki kazık metaforu da zaten rejimin aslında bir kazık kadar katılaşmış ve sertleşmiş olması üzerinden bir özel bir mecazi eleştiri yaratıyor. Ve şimdi dinliyoruz.

0: Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... Segueix tenint les mateixes idees que van.
1: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kovener, yanımda Yaren Eren Budak ve Gökçe Uygun'la 4. sezonun ilk Apaçık Radyo canlı kaydındayız. Ve şimdi az önce Louis Lack'tan Lestaka parçasıyla müzik ve sansürün, sansür serimizin ikinci bölümünde müzikle başlamış bulunuyoruz. Evet, az önce oldukça hardcore bir yerden müzik ve sansür konuşmaya başladık.
2: Ne kadar coşkuluydu değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Seyirciler de.
1: Evet, seyircilerin yani. Evet, onlarca yıla yayılmış bir tahakküm sürecinin böyle insanda yaratabileceği milyonlarca karmaşık duyguyu yansıtıyorlar diye yani düşünmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani bu az önce çalınan parça ya sadece o değil aslında şimdi düşünüyorum da uluslararası özellikle hani işçi marşlarından biraz daha böyle politik eleştiri içeren hani singer-songwriter tarzı geleneklere doğru geniş bir yelpazede baktığımızda aslında farklı ülke kültürlerinden belli bir sosyal etiğe mal olmuş çok fazla sanatçı var.
2: Çok.
1: Yani bizden de mesela Selda Bağcan zannediyorum bunun örneklerinden biri diyebiliriz.
2: Zülfü Livaneli.
1: Zülfü Livaneli olabilir.
2: Edip Akbayram.
1: Edip Akbayram.
2: Bir dönemin neredeyse bu kadar ses getiren.
1: Evet evet gerçekten çok
2: yeni türkü var. Bu Suzuk Özlemi aslında biraz yine o Nova Canson işte yeni şarkı akımının buradaki karşılıkları gibiydi. Farklı janrlardan yararlanarak ama söyleyeceği sözü de apaçık bir şekilde dile getiren şarkı sözleriyle. Ya evet bazen metaforlarda kullanarak falan ve bir yandan edebiyattan da faydalanarak işte bir takım şairlerin şiirlerini bestelemek çok yaygındı o dönem. Bütün bu adını saydığımız müzisyenlerin birçok işte Nazım bestesi vardır gibi. Müzikle edebiyatın böyle bir kesişimi de oldukça yaygın bu şeyde. Nova Canson türünde işte Neruda'nın şiirleri bir dönem çok fazla bestelendi. Şili'de mesela yine bir karşılığı var Nova Canson türünün. Yani otoriterleşmenin olduğu ama bir yandan bir toplumsal kitlesel hareketlerin de olduğu her toplumda sanırım kendine yer bulmuştu bu tür, bu akım.
1: Evet kesinlikle ve yani o az önce bahsettiğin şeyin de altını çizmek önemli. Yani işte mesela müzik ve edebiyatın önemli bir kesişiminden bahsettin az önce. Aslında yani bir noktada ortak meseleleri paylaşan sanatçılar bir araya geliyor ve birbirlerini besliyorlar. Yani burada bir yandan da hani illa interdisipliner bir proje olarak açıkça yani böyle bir isimlendirmeyle bahsetmesek bile çok ciddi bir etkileşimden bahsetmemiz mümkün. Yani aslında bir yerde toplumsal bir otosansür ve sansür süreci, belki yasak süreçleri belli sanatçı kitlelerinin birleşmesi yani kaçınılmaz olarak hayatta kalmak için birleşmesi ve birbirleriyle etkileşmesi yani dayanışması bir dayanışma biçimi olarak sanata belki de dönüşüyor diyebiliriz bu noktada.
2: Evet. Biraz şeye girelim o zaman isterseniz sansür karşısında ne yapıyoruz, nasıl yöntemler geliştirebiliyoruz? İşte az önce biraz alegori ve metafordan bahsettik. İran sineması örneği verdi Aslı. Onun yanında başka yöntemler de kullanılıyor. İşte yine daha edebi yöntemlerden biri olarak kelime oyunları, çift anlamlılık, sözcük oyunları.
3: Demin de onu konuşmuştuk estetik evet, bağlamdan. Çeviriyorsun evet. Çok uzaklaşmadan başka bir ima biçimiyle aslında yeniden sunabiliyorsun onu.
2: Çok popüler örnekleri de var. Yani mizah da örneğin çok fazla kullanılan da bir yöntem. İroni, kinaye, örtük göndermeler, kelime oyunları kullanmak. Bu yani sansür karşısında kullandığımız yöntemlerden işte. Ya da resmi söylemi görünüşte tekrar ederken onu hani içeriden boşa düşürmek gibi. Yani biraz ses tonundan ne söylendiği anlaşılıyor aslında o sırada ama sanki onu onaylar gibi davranıyor
1: tabii,
2: falan.
1: Tabii.
2: Ya da aynı sözün farklı topluluklar tarafından hani farklı şekilde okunabilmesi ya da aklıma işte Çapulcu örneği geliyor. birisinin bir topluluğa hakaret etmek için kullandığı sözcüğü o topluluğun sonradan sahiplenmesi. Birçok birçok politik toplulukta örneklerini görüyoruz değil mi Aslı?
1: Tabii canım, yani hani ismi lazım olmayan işte mesela siyahi kardeşlerimizin de hani sahiplendikleri kelimeler var. LGBTİ artı kardeşlerimizin sahiplendiği kelimeler var. O yüzden evet, aslında burada sanırım edebi sanatlar insanın kendisini korumak için, o bahsettiğin yani aslında şu an aklıma ortaokul ve lise edebiyat derslerindeki şeyler geliyor, işte kinaye sanatı, işte teşbih-i beli falan. Aslında bunları bu, yani nerede kullanacağız falan diye düşünüyorduk, işte tıpkı bazı matematik formülleri gibi. Şu an kullanıyoruz. İyi ki öğrenmişiz, iyi ki bunlara ilgi duyarak, işte edebiyata, ona buna, işte çeşitli sanatlara ilgi duyarak kendimizi geliştirdik ve aslında gündelik hayatta da işte sosyal medyanın başını çektiği bir temsil ortamında belki de bu şekilde hayatta kalıyoruz. Sadece sosyal medya deyince şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela bu bahsettiğimiz sanatları sosyal medyada bir tekst ortamında mesela tabii ki video çekersen ya da bir, yani daha hani jestlerin, mimiklerin ve sesin görünür olduğu bir ortamda belki daha kolay, ama bunu metinle yapmak daha zor. O, belki de bu yüzden mi acaba linç, insanların birbirini linç etmesi ya da birbirine aşırı öfke göstermesi, birbirini yanlış anlaması acaba daha mı kolay hale geliyor diye bazen düşünüyorum. Metin böyle o duyguları ve o çok boyutlu edebiyat sanatlarını göstermede bazen kifayetsiz yetersiz kalabiliyor gibi. Bu sadece bir düşünce elbette. Bu
3: biraz dilin de meselesi gibi. Muğlaklığı üzerinden güç toplayan bir şey ya dil. Hani en nihayetinde biriyle pazarlık ederken de kullandığın dil. Hani doğrudan rüşvet vermeye çalıştığında kullandığın dil. Hani dili farklı boyutlarla ancak geliştirip yükseltebildiğin bir alan dilin kendisi. Onun muğlaklığı, onun gücünü. O gücün çok farklı yerlere gidebilme boyutuyla zaten oynaya oynaya da tersine bir psikolojiyle de zaten farklı sansür hallerine maruz kalıyoruz. Onu öyle kullanamazsın da diyor sana diyen. Ama bunu da o da aynı biçimle yapıyor olduğu için.
1: O zaman evet.
2: Sosyal medyanın manipülasyonu açıklığı konusunda biraz iyimser konuştuğunu düşündüm az önce. Yani sadece metinle ilgili değil de sanki hani sosyal medyada videolar da görüyoruz işte stand-up'tan kesilmiş bir kesit oldukça rahat linçlenebiliyor. Orada aslında ne söylemek istediği gayet barizken ve bir saldırı yokken ya da bir
1: Evet,
2: bir saldırı yokken saldırı varmış gibi sunulabiliyor ve bu o kişinin işte İlker Canikli'nin de başına gelmişti mesela.
1: Evet, doğru. Doğru. Yani aslında sanırım sosyal medyanın belki de sansürle ilişkisinin kişilere yaratacağı sorun konusundaki en büyük, yani hani en büyük meselesi zaten geniş kitlelere ulaşıyor olması ve kimin yani kimin o esnada izliyor olduğunu biz en azından gözetim tarafında olan kişiler olmadığımız için bilemiyoruz.
2: Evet.
1: Ama bir yandan da böyle parçalara ayrılmış şeyler servis edildiği için geniş kitlelere ve bazen de birbiriyle hiç temas etmeyen algoritmalar üzerinden bambaşka platformlarda, hani o yüzden kimin neye ne kadar maruz kaldığını da göremiyoruz ve hani o yüzden ben burada hani belki de şöyle bir soruyu da sormak, yani sansürü, tamam biz kendimize sansür uygulamak durumunda kalıyoruz belli bir o an gündemin etkisiyle, ama hani kimin bizi susturduğunu da acaba görebilsek her şey daha mı iyi olacak? Yani burada biraz daha şeffaflık olsa acaba daha kolay olur mu hayatlarımız? Yani diye de düşünmüyor değilim.
3: Buradan denetim mekanizmalarına küçük bir girelim mi? O zaman tarihsel olarak da çünkü baktım Rütük neler yaptı. Çünkü bu hafta hatta şeye de gireriz demiştik. Bu analog dönemden sonra dijital dönemde artık sansür mekanizmaları nasıl işliyor? Ne oluyor? Ne biliyor? İnternetle beraber gelişen hani. Mesela 21 Mart 2018 çok da yakın bir tarih. O dönemdeki 61.12 sayılı kanunun 29. maddesi ekleniyor. Böylece internet üzerinden sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin lisanslanması ve denetlenmesine ilişkin ilk yasal zemin o dönemde oluşturuluyor. Ardından 1 Ağustos 2019'da Rütük ve BTK'nın birlikte hazırladığı radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik yürürlüğe giriyor. Çok yakın bir tarih. Yeni yayın teknolojisi eklenince denetim ortadan kalkmıyor. Denetimin adresi değişiyor. Radyo frekansı internete taşınıyor. Ve birkaç yıl sonra Spotify bu tartışmanın içine giriyor. Hı hı. Öyle bir yere giriyoruz. 2022 yılında Rütün kendi yayınladığı kurul kararına bakayım. Spotify hakkında verilen kararda bazı çalma listeleri ve podcast içeriklerinin platformdan çıkarılması isteniyor. Hı hı. Rütük kararında dini figürlerin ve buraya hiç girmeyeyim. Hı hı. Çok özür dilerim. bu çok sansür hali.
1: Evet, bir takım figürlerin.
3: Bir takım figürlerin katalogdan çıkarılması yönünde yaptırım uyguluyor. Bence burayı da silmeyelim. Böyle otosansürümle beraber.
2: Evet, yaşandı bu. Evet, evet. Yakında zaman.
1: Evet. Yani evet, yani o halde şey diyebilir miyiz? Gerçekten devletimiz de yeni teknolojilere, yani yeni yayın teknolojilerine ve internet teknolojilerine bayağı adapte olmuş gibi görünüyor, değil mi? Sansür üzerinden de.
3: Artık beste söz meselesi de değil. Performansın kendisi sansürlenen bir şey değil de bir otosansür mekanizmasının oluşması adına da bir süre, sürekli gözetlendiğin, denetlendiğin bir halin daha yasallaşması üzerinden, ya kim denetliyor, daha şeffaflaşabilir mi diye sormuştum. Hani bir noktada da şeffaflaşıyor.
1: Aslında kimi denetlediğini biliyoruz bir yandan. Sadece nasıl bağlamda
3: görünmez. Nasıl bağlamda denetlediğini de biliyorsun. Onu da sana söylüyoruz. Otosansürü oluşturan da böyle bir şey oluyor. Yani
2: şikayet mekanizması da artık hani ne bileyim. Evet, halkın teşvik edildiği bir konu da olduğu için.
1: Halkın demokrasi ihtiyacı aslında bir halkı muhbirleştirerek birazcık halkı demokratik muhbirlere dönüştürerek diyelim. Sanki karşılanıyor gibi. Yani zaten ben de gördüm, yani okuduğum kadarıyla, ki yani hepimiz bunu hissediyoruz zaten. Bunu belki böyle bu şekilde araştırmaya bile gerek yoktur ama hani bu 2016'da OHAL ilan edildikten sonra asıl bu özellikle hükümetin işte terörle mücadele tedbirleri genel kamusal alanı, bütün bu sivil toplum ve sanat kültür alanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor ve ondan sonra zaten bu OHAL kaldırıldıktan sonra 18 Temmuz 2018, bak senin az önce bahsettiğin tarihlerin içerisinde OHAL kaldırılmış olsa da burada 71-45 sayılı bir yasadan bahsediyor. Olağanüstü hal kararnameleri fiilen yasaya dönüştürülüyor ve burada OHAL süreci yetkileri olağanlaştırılıyor. Yani aslında senin bahsettiğinin geniş açıklaması, yani yasal zemini bu. Hani aksi halde geçici olarak olağanüstü hal düzenlemeleri geçici olarak olacak olan olağanüstü hal düzenlemeleri kalıcı hale geliyor. Ve ondan sonra da zaten senin söylediğin şekillerde yeni yayın teknolojilerine adapte ediliyor anladığım kadarıyla.
3: Spotify'da dikkatimi çeken şey bir müziğin yasaklanmasını konuştuk geçmişte radyoda geçen hafta. Bir toplam canının yasaklandığını tanık olduk. Albüm kapaklarının, video kliplerinin, ama mesela playlistin yasaklanması da çok ilginç. Nasıl düşündüğün, ya o playlist bir oluşum, ya o farklı parçaların bir araya getirdiğin, senin tercihlerin üzerinde bir mekanizma sana engel oluyor.
1: Yani sen evindesin, bak şimdi hani şöyle, orada playlisti yasaklanmış kişi adına düşünüyorum. Evindesin, oturuyorsun, diyelim ki yatak odandasın, orada bir playlist oluşturmuşsun, diyelim ki işte sakin mod için, işte uyuma modu, meditatif playlist, atıyorum neyse, ama içinde bir, yani bir şekilde sakıncalı görünmüş bir iki kelime var diyelim ki, veya bir içerik var neyse, ve ondan sonra bir bakıyorsun playlistine erişemez haldesin, onunla ilgili bir şey çıkarılmış, bir karar çıkarılmış vesaire. Çok insanın mahremiyetine de böyle bir gıdıklayan bir şey, hani en hafif tabirle bu gıdıklayan kelimesi aklıma geldi, ama hani mahremiyet üzerine de düşündürüyor arkadaşlar. Yani şeffaflığı bir kenara koydum, şeffaflık meselemiz olmaktan belki de artık biraz çıktı, başka bir aşamaya geldik belki de. Zaten şeffaflık mıdır meselemiz diye sorabiliriz. Hani ama gerçekten mahremiyet, yani mahremiyet ihlali, bizim kişilik, yani özlük haklarımız, vatandaşlık haklarımız nerede başlayıp nerede bitiyor meselesi. Bu sefer hani
2: kişisel alanın kalmadığı bir iklim.
1: Evet, yani yaratıcı
3: şirketlerin kendi politikaları da, ona göre bu sosyal medya kurumlarının politikaları da ülke bazında erişim sıkıntısı kısıtlaması. Erişim kısıtlaması.
2: Sadece Türkiye'de burada olduğumuz için ulaşamadığımız albümler, dinleyemeyeceğimiz podcastler var. YouTube'da da, Spotify'da da. Ya da başka ülkelerde de benzerleri uygulanıyor.
3: Yani öyle yolları, öyle çözümlere gidiliyor. Her ülkenin kendi politikası. Yani sansürlenen şey de çok kutupsal bir hale geliyor. Hı-hı. Neyi tüketeceğimiz de belirlenen bir hale geliyor.
2: Çok onur kırıcı bir şey değil mi ya?
1: Ya evet, yani aslında mesela şeyi de bir yandan Birleşmiş Milletler'in de böyle bu konuda bir sürü raporları var. Bu hafta sansürle ilgili araştırmamı yaptığımda sansüre ve otosansüre karşı Susma platformunun raporlarına ve belgelerine rastladım. Hı hı. Yani buradan tabii saymakla bitmeyecek bir sürü sansür durumunun belgelenmesinden bahsediyoruz. Yani hı hı. En yakın dönemdeki bir takım kliplerle ilgili soruşturmalardan çok daha eski dönemlere bazı dillerin belli dillerde belli tiyatro oyunlarının işte Güneydoğu'da yasaklanmayıp İstanbul'da yasaklanması gibi böyle hı hı. böyle tuhaf hallere, evet. Bir takım özel sergilerin cinsiyet alanındaki sergilerin yasaklanmasına falan filan. Yani ama evet, Birleşmiş Milletler'in ve daha birçok milletin bir yandan bunlarla ilgili raporları var. Ama bu raporlar bize neyi gösteriyor? Yani bunun sonucunda o zaman biz sanatçılar olarak yani sanki şunu yapmalıyız gibi geliyor. O an içinde yaşanan ülkenin, konjonktürün, gündemi neyse o gündemi çok güzel takip edeceğiz. Hı hı. Ve o gündemin içerisinde hayatta kalmanın yolları, elimizdeki araçlarla o yollar içerisinde böyle yüzeceğiz gibi. Hani hı hı. yani.
3: Hı hı. Ya da Yaren'in dediği gibi söyleyeceğim şeyi o hava bulutunun içinde söylemenin yollarını araştıracağım gibi bir yere.
1: Evet, yani o giriyor. Hava bulutunu üfürüp oradan artık başka bir müzik şeyin örneğine doğru gideceğiz.
2: Kim? Evet.
1: Hangi müzik örneğine gidelim şimdi? İkinci müziğimiz nedir?
2: Ezel dinleyelim mi?
1: Dinleyelim
2: madem
1: ya.
2: Sansürden bahsediyoruz. Evet. Ezel de sansüre uğradığı için ve bir takım dava süreçleri geçirdiği için işte artık Türkiye'ye gelemeyen, Berlin'de yaşayan bir dostumuz. Ezel'in Müptezel albümünden bir şarkı dinleyeceğiz ki o albümde dinleyebileceğimiz tek şarkı, çünkü hemen hemen bütün şarkılarında işte Spotify'da yanında sansür ikonu var. Benim Derdimi dinleyeceğiz. Bu şarkı da biraz zaten sözlerini dinleyeceksinizdir ama özetle işte aşağı yukarı hikayesi şöyle: bir akşam bir barda karşılaştığı insanların bir takım hikayelerinin ilgisini çekmediğini, bunun yerine kendisinin derdinin, hadi dinleyelim neymiş onun derdi. Ezel'den Benim Derdim geliyor.

0: Audio Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kovaner ve Gökçe Uygun var. Sansür hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Ezel dinledik az önce. Ezel'in Müptezel albümünden Benim Derdim adlı şarkıyı dinledik. Ve
1: dam diye gireyim mi?
0: Hadi lütfen. Lütfen.
1: Bu sanatsal ifade özgürlüğünü de takip eden bir uluslararası bir kuruluş. Hı hı. Free Muse 2024 tarihli raporunda, hı hı, Türkiye'de 2023 yılı boyunca 253'ten fazla sanatsal ifade ihlali vakası derlediğini bildirmiş. Bunların 88'i müzik alanında. Raporda konser ve festival iptalleri, müzisyenlerin şarkı sözleri veya kimlikleri nedeniyle hedef alınmaları, hukuki süreçler, Kürtçe şarkı ve danslara yönelik müdahaleler ve farklı vakalar var bu alanın içinde. Hı hı. Bu devletin tuttuğu resmi bir sansür istatistiği değil ama. Hı. Bu çeşitli izleme kuruluşlarının, hak örgütlerinin ve alternatif medya kanallarından verileri derliyor ve arada bir fark oluşuyor. Hmm. Bu da bize bir sürü şey söylüyor bence. 2026'da yayınlanan ve 2025'i değerlendiren son raporda da Türkiye için sansür, yasaklar, hukuki süreçler ve özellikle LGBT artı sanatsal ifade üzerindeki baskıların yoğunlaşmasının devam ettiğini, hmm, müzisyenlerin de hedef alınan gruplar arasında bulunduğunu belirtiyor.
0: Evet. Acaba 2025 istatistiği de var mı? Ne kadar arttı?
2: Yani evet, kim bilir. Evet, evet. Bir sene içerisinde çünkü çok şey değişti son yıllarda arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla işte o hani az önce de üzerinden geçtiğimiz, mesela bir sene belli bir kimlik daha sakıncalıyken, başka bir sene başka türlü kimlikler en az onun kadar sakıncalı oldu. Sonra bir önceki daha makbul oldu falan.
0: Evet.
2: Sonra onun makbul versiyonları ortaya çıktı. Öbürünün makbul olmayan versiyonları tamamen ortada. Hani gerçekten o yüzden insanın resmen aklıyla ve ruhuyla oynayan bir süreç bu aynı zamanda. Türkiye'nin son pandemi sonrası sansür hayatını böyle değerlendirmek ve onun içinde bir sanatçı olarak ayakta kalmaya çalışmak sanki. Hı hı. Yani o kadar çok soru sorulabilir ki hakikaten burayla ilgili. Yani bilmiyorum.
1: Vallahi. Gibi de biraz artık hani sesi tamamen kaldırmıyorlar. Hatta geçen hafta konuşmuştuk. Doğrudan Osmanlı'da okulları kapatıyorlar bir janraya. Hı hı. Eğitimi engelleniyor ki üretimi kısıtlasın. Yani çok net radikal kararlarla yok etme politikaları.
3: Bu bayağı kökten çözüm değil mi? Yani hani önümüzdeki 50 yılı 100 yılı kapsayacak, ilgilendirecek bir hani toptan önden bir sansür.
1: Evet.
3: Hani.
1: Bu net mesela. Şu anda olan popülerliğini azaltıyor. Başka bir yere çekiyor. Algoritma içinde düşürüyor.
2: Kapatıyor, açıyor
1: daha,
2: mesela
1: daha
2: okulu.
1: Daha gizlice de aslında başka bir politika yürüyor bu.
3: Kötüleyerek de itibarsızlaştırabiliyor mesela.
1: Evet. Yandan. Hiç olmayacak bir davanın içinde buluyor sanatçı kendini, evet, ve üretimiyle bambaşka bir yerden yargılanabiliyor. Hı-hı.
3: Hı-hı. Doğru. Durduk yere travmalar yaşıyor.
1: Yaşıyor, sonra da haklı da çıkıyor ve, hı-hı, çıkıyor oradan, hı-hı, yani.
3: Hı-hı. Evet, evet.
1: Savunduğu yerde durmaya devam ediyor. Çok yakın bir örnek.
0: Ya Audio Parazit'le sezonlardır işte, ama bir yıldır öte yandan hep konuştuğumuz işte sahne bulamamak, müzisyenlerin hayatta kalmalarının zorlukları falan üzerine konuştuk ve aslında sansür de bunun, yani bu sistemin ne kadar yıkıcı bir parçası imiş değil mi? Sadece işte sadece ekonomik zorluklar, sadece sahnelerin azlığı da değil, aslında bizim alanımızı daraltan, eğer cesurca söz söyleyebiliyorsak sanatımızla ne şanslıyız, ama işte bununla yer bulmak ne kadar zor, bunun yaygınlaşması ne kadar zor, yaygınlaşsa sonrası zor, bedelleri var.
2: Evet, evet, cesaret denen şey gerçekten hani hakikaten bazen bir lüks gibi. Hı-hı. Yani hani orada ne kadar özgürlük alanı açıldığıyla kısıtlı olabiliyor bazı, hı-hı, ülkelerde, bazı konjonktürlerde, bazılarında ise biraz daha esnek olunabiliyor. Hı-hı. Yani gerçekten çok değişiyor. Yani dönemden döneme, ülkeden ülkeye aşırı değişiyor.
1: Evet.
2: Gerçekten. Evet. Ama evet, yani ben de şu süreçte, yani şu sansürle ilgili araştırmalar yani okudukça ne kadar aslında sandığımızdan veya sandığımdan daha da çok bizi daraltan ve bizi yoran, düşündüren aslında, hı hı, bir katman olduğunu fark ettim.
1: Evet.
2: Yani tekrar tekrar hani sosyal medyaya, çünkü en hafif örneği bile, yani hani ben mesela işte şöyle bir etkinlik yapacağım, onu nasıl temsil etmeliğimin içerisinde bile otosansürler, evet, ve sansürler var. Yani, evet, illa hani açık bir eleştiri yapma sürecinden bahsetmemize bile gerek yok. Yani sırf basit bir temsilde bile, o temsili görünür kılarken bile çok fazla şey gözden geçiriyoruz evet, gerçekten. Evet.
1: Bir öngörünüz var mı önümüzde? Yani çok hızlı bir şekilde bu sansür mekanizmaları arttı ve üzerimize yığılmaya başladı. Ve şaşırarak da takip ediyoruz. Hani bir öngörünüz var mı ama bayağı farazi ve hani şu anda komik de bulabileceğimiz zamanı geldiğinde komik bulamayacağız ama böyle bir sansür biçimi şu anda aklınıza geliyor mu düşündüğünüzde?
2: Yapay zekanın sansür için çok garip şekillerde kullanılabileceğini düşünüyorum ve bu da böyle bizi mizahi bir Black Mirror sezonuna götürebilir gibi.
1: Nasıl?
2: Nasıl olur? Mesela nasıl? Bir gün uyanırsın ve böyle evinde böyle komutlar falan alıyorsun yani hani öyle düşünme diyor sana mesela bir ses beynin içinde hani bir tür cihaz yerleştirmiş.
1: Uyurken fısıldamış sana.
2: Fısıldamış ve hani şey gibi iyi saatte olsunlar gelmiş. Hani iyi saatte olsunların teknolojik versiyonu falan gibi.
3: Kırmızı balonu düşünme. Kırmızı balon düşünme evet. Şu anda kendini çok iyi hissediyorsun.
2: Hani yani gerçekten hani sanki hani gaybten sesler duyuyorum tarzı. Böyle bir kabuslu bir gerçekliğin içerisinde de olabilir. Ya da daha gerçekçi bir örnek şu olabilir. Belki yapay zeka seni bir başkasıyla karıştırıyor. Mesela böyle bazen oluyor. İşte bir kere babamın bir arkadaşı işte Amerika'ya girmeye çalışıyor ve ismi aranan bir teröristle aynı olduğu için girememişti. Tıpkı buna benzer bir şekilde mesela Yaren Eren Budak diye başka biri olabilir. Veyahut da seni mesela şeyle karıştırabilirler. Yaren Budak diye biri vardır var. Mesela ve o teröristtir ve onunla selamlar. Karıştırırlar. Gelirler
1: beni
2: falan.
1: Beni de başka
2: olabilir.
1: Bir Gökçe Uygun'la karıştırırlar.
2: Seni de Uygun Gökçe ile karıştırabilirler falan. Nuygun Gökçe diye biriyle karıştırabilirler. Bilmiyorum valla şu an evet.
1: Ha, oradan.
2: İlk bunlar aklıma geldi.
3: Bunlar ama biraz distopik örnekler değil mi?
2: Öyle mi oldu? Ha.
3: Sanki.
2: Gerçekçi değil mi bunlar?
3: Yok gerçekçi. Ha,
1: değil mi? Olmayacak şey de değil.
3: Olmayacak şey değil. Kötü şey senaryolar.
2: Ha iyi senaryoda ne olabilir?
1: İyi
2: senaryo olabilir mi?
3: Yani şu olabilir gibi geliyor bana. Hani biraz içten içe de arzum. Hani sansürü yok sayıp, sansür mekanizmalarını ve cezalarını yok sayıp hani herkesin otosansürsüz bir şekilde daha cesur ses çıkardığı ve bir noktada işte bize yapacak daha kötü bir şeyin kalmadığı senaryoda sansürün önemsizleştiği falan. Bu da ütopik bir senaryo olsun.
2: Çok güzel bir senaryo bu. Herkes o zaman toplu olarak belli yöntemlerle de belki bir tür toplu delirme gibi görünebilir diğer taraftan bakınca. Hani veya toplumsal patlama gibi de görünebilir ve böyle ama görece daha bilinçli olur. Tamam.
1: Benim
2: bu çok güzel
1: şöyle
2: bir fantezi.
1: İkinizi de dinleyince bir rahatlama senaryosu kafamda canlandı. O da şöyle, sanatçıyım diyen herkes muhakkak bir yargılansın.
3: Hani
2: rahatlayalım. Aa bak bu daha da mantıklı.
1: Evet çevirme de hani GBT kontrolünde bayağı şey.
3: Pardon beni bir 90 gün alır mısınız? Evet. Ben sonradan bir şeyler yapacağım çünkü falan gibi.
2: Evet ya hani askerlik gibi yani zorunlu
1: sanatçıyım
2: hizmet.
1: Demek yeterli. Bir sansür olsa rahatlayacağız. Evet. Sonunda.
3: Mizahçıyım.
2: Zorunlu hizmetim ben halledeyim zorunlu hizmeti. Evet zorunlu hizmet olarak sansür cezasını.
1: Sansür cezası
2: sansür
1: gibi
2: cezası.
1: Bir ceza.
2: Yok sansür hizmeti diyelim. Tabii askerlik. Asker hizmeti mi deniyordu?
3: Ya şey gibi de olabilir. Hani bu ara bir 90 gün uygunum. Hani evet. Seneye olmayabilirim. Ya bunu ben peşinen
2: söylüyorum.
3: Şu sıra bunu yap. Hal aradan çıkarırsak. Hani sonra işte planlarım var hayatla ilgili mesela.
2: Bu çok mantıklı evet. Hani ondan sonra işte okula falan gireceğim. Hani işim olacak mesela.
3: Ya korku mekanizmasını yok etmek aslında bir yerde.
2: Evet. Bak evet güzel.
3: Hadi yapalım. Hadi ne olacaksa olsun falan gibi.
1: Rahatlatıcı olur ya.
2: Güzel.
1: Bir rahatlama ihtiyacımız var anladım.
2: Evet ya böyle bir şey var. Yani ya olsun bitsin bir şeyler de bir önümüzü görelim ihtiyacı var bende sanki.
3: Ya bir diğer ihtimalle anonimlik belki. Yani hani yapay zekanın yol açabileceği.
1: Herkes anonim olsun.
3: Bir yana. Herkes anonim olsun. Evet. Evet.
2: Ve yani kesinlikle tıpkı birer hacker gibi yani profesyonel bir anonimlik olsun ki yani gelip de bir takım denetim mekanizmaları o kişileri sonra bulmasın.
3: Yakalayamasın. Ya da kolektif üretim. Yani bunu kim
2: kolektif
3: yaptı belli değil.
2: Falan. Ha evet.
3: Hani seçilemiyor. Onu öyle bir ekşi sözlük yazarı vardı ya.
1: Onu da arttıralım. Herkes aynı kolektife dair olsun.
3: Falan.
2: Evet, hakların kolektif diye böyle bir şey kovan zihin gibi olsun.
1: The Collective.
2: Ama aslında herkes bireysel falan.
0: Evet. Falan. Evet.
1: Olur mu? Vallahi olur. Neler neler arada çıkar. Bilgi erişim sistemleri karışmış kim nereden her yer nüfuz eden bir dağılım. Aha. Gibi.
0: Aha. Kimsenin kaçamayacağı bir işte üretim alanı ve hani her yerde o ses tekrarlanıyor ya da o görsel ya da
2: sansürlenen
0: o neyse.
2: Sansürlenen her şeyi mesela bilen bir toplumsal akıl var ve onu alıp sansürlenmemiş haliyle bize sunuyor da olabilir mesela.
0: Hı-hı. Daha görünür hali.
2: Mesela.
0: Daha çok tekrar.
2: Gibi
0: daha.
2: Gibi.
0: Evet.
1: Burada heyecanlandım ve müziğime geçmek istiyorum.
2: Lütfen.
1: İzniniz çok olursa. Heyecanlı. Çünkü tam bu konuştuğumuz konuların heyecanlandırdığı bir başlıkla bir parçayla geldim. The Revolution Will Not Be Televised diye.
0: Yani.
1: Jill Scott Aaron'un yani televizyon devrimi göstermeyecek.
0: Devrim,
1: ama bu ya bu cümle bence bu parçada tam olarak bu manada da kullanılmamış gibi. Hı-hı. Hani televizyondan bu cevabını alamayacaksın ya pasif olarak çözemeyeceksin bu
0: orada
1: işi.
0: Orada değil kardeşim.
1: Evet, orada değil diyor. Neden televizyon? Yani onu da düşünün çok görsel bir alanda. Tabii bu parça 1971'de yazılmış. Onu da es geçmemek lazım.
0: O dönem herkes
1: da.
0: Televizyonun kölesi
1: tabii
0: olmak
1: ki,
0: üzere.
1: Tabii ki reklamlar, televizyon programları, işte ünlüler, tüketim ürünleri, güzellik vaatleri, siyasi figürler hepsi hani bir anda canlı. Ama orada. Bir noktada pasifize de eden bir şey sürekli seyirlik olan bir alan. Onun içinden diyebilmek bunu devrim.
0: Aktif ol.
1: Evet. Evet. Devrim televizyonda olmayacak.
2: Bu tarafını tahmin etmemiştim yani hep sanki... yani içinde yaşadığımız çağda hani devrim televizyonda gösterilmeyecek.
1: O da bir sansür gibi duyuluyor
2: hani sansürlenecek ama... gibi algılanıyor.
1: Parçayı dinlediğimizde biraz daha spoken word vari konuşuyor. Hatta bir şeyde girişte yapmadım ama Jill Scott Heron spoken word şiiri jazz, soul ve funk ile birleştiren üretimleri nedeniyle sonraki hip hop kuşaklarının aslında epey bir etkiliyor. Eserlerinde ırkçılık, yoksulluk, uyuşturucu, Amerikan siyaseti, medya ve tüketim kültürü gibi meselelerle uğraşıyor. Buradan da çok tatlı bir parçaya denk geldim.
2: Evet.
1: Dinliyoruz.
2: Jessica Heron'dan
1: The Revolution Will Not Be Televised. Televizyon devrimi göstermeyecek diye çevriliyor ama biz televizyondan pasif bir şekilde katılamayacağız bu devrime diye bitirelim bari.
0: Ama belki radyo yayınlayabilir.
1: Aa, olabilir.
0: Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.

0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Salta'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Eclectic Drinks. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Arda'ya teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhabalar, Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
1: Merhaba, ben Gonca.
0: Ben de Sina. Apaçık Radyo'dasınız ve...
1: Uzun bir aradan sonra birlikte program yapıyoruz.
0: Evet, bu dönemde epey bir seyahatimiz oldu. Kusurumuza bakmayın, tekrarlar çaldık ama o programlar da güzel. Hoş tarafı var.
1: Evet,
0: hoş tarafı var.
1: Evet, doğru. Geçen hafta ben yalnız başıma yaptım.
0: Ha, doğru, sen geçen hafta yaptın.
1: İki program üst üste gitar eski de yalnız yaptım. Artık sıkıldım arkadaş.
0: Artık,
1: geliyor musunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Artık bu nedir? Artık arkadaş lazım. Evet, çok haklısın.
1: Muhabbet olmayınca olmuyor.
0: Bu hafta böyle, bir dahaki hafta yokum ben yine.
1: Tamam, hallederiz.
0: Alıştık diyorsun.
1: Alıştık.
0: Evet,
1: bugün programı 3 kişi yapıyoruz.
0: Bu 3 kişi, evet, kedimiz de geldi. Ben de istiyorum katılmak dedi ama duyuluyor mu sesi bilmiyorum. Oradan bağırıyor. Şimdi neye niyet, neye kısmet oldu?
1: Evet.
0: Ağustos'un sonu muydu?
1: Ağustos, ne,
0: öyle evet. Bir şey, bir dedik ki bir funk çalalım, bir şeyler yapalım. Tabii, Ağustos'un son haftasıydı. Biz şeye gittik, Demet'in doğum günü.
1: Ha, evet, doğru.
0: İğneada'ya gittik. Giderken de dedik ki ya gidiyoruz bari biraz böyle hafif bu buraların, Kırklareli'nin, Trakya'nın havalarından çalalım falan diye ararken bir fark ettik ki Burhan Öcal yeni bir albüm çıkarmış.
1: 2025'te.
0: Yeni derken 2025'te çıkarmış. Trakya Funk diye. Onu dinleyince acayip zevk ettik. Çok beğendim yani gerçekten.
1: İnsanı keyiflendiren
0: çok
1: bir müzik.
0: Çok keyiflendik. Cemalettin Takumay'la daha önce de zaten çalışmıştı. Hı hı. O şeyden devam. Fakat tabii olayın garip tarafı şu. Girdim konuya ama.
1: Gir tabii.
0: 99'da Groove Alaturka diye bir albüm,
1: evet, var.
0: Cemalettin Takumay var.
1: Sevdim.
0: Çok güzel albüm. Bizim yani o, tabii onu da analım burada, Mehmet Ulu'yu, onun prodüktörlüğünde kendisini kaybettik maalesef, ama onun prodüktörlüğünde yapılmış bir albüm bu. Orada Nihavet Longa var mesela, nefis bir versiyon. Böyle bir buluşma Cemalettin Takumay'la. Bir yerde karşılaşmışlar. Thelonious Monk'a adanmış bir albümde Öcal çalmış, o da çalmış falan beraber. Aslında biliyorsun şey, Ornette Coleman'ın,
1: evet,
0: Prime Time'ın basçısı,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Neyse, böyle garip bir birliktelik.
1: Peki, bu albüm için nasıl tekrar ne alaka bir araya gelmişler?
0: Valla tam onu anlayamadım ama şöyle bir olay var. Şimdi bu albüm aslında şey, Burhan Öcal diyorum ama Trakya All Stars albüm. Trakya All Stars da Burhan Öcal yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra geliyor ve çocukluk arkadaşı, dur bakayım adı neydi, zurna ustası Saraylı Ahmet'le böyle bayağı düğünlerde falan çalıyor.
1: Hı,
0: böyle,
1: evet,
0: dolaşıyor. Hı. O sırada da oradan müzisyen topluyor ve yeni bir All Stars grubu oluşturuyor ve onunla bir albüm çıkardı. Kırklareli İl Sınırı diye. Hakikaten çok güzel albüm o da.
1: Bunlar bizim seyahat yolculuk albümlerimiz.
0: Değil mi? Yani öyle. Şimdi tekrar neden olduğunu bilmediğim bir şekilde tekrar bir araya gelmişler.
1: Süper yapmışlar.
0: Harika olmuş yani. Bu parça özellikle, Big Turk parçanın adı, olağanüstü bir parça. Parçada çalan yani yine işte Trakyalı o All Stars'ı kuran kişiler tabii içinde... şeyden gelen,
1: Selanik'ten gelenler var,
0: gelen falan insanlar da var. Ya acayip bir şey. İçinde Şenol'a düğün var ki çok severim. Ondan sonra fakat bu parçada şey, Gazapizm söylüyor. Bu parçada Seda Erciyes söylüyor ama dördüncü şeye kadar, dakikaya kadar girmiyor parçada.
1: Girmiyor, evet, sonradan giriyor. Ben parça mı değişti falan.
0: Böyle R&B'ye dönüyor, parça değişiyor falan. Ama yani funk'ın dibine vurmuşlar.
1: Evet, çok güzel bir parça.
0: Yani çok çok güzel. Tek bir eleştirim var.
1: Buyurun.
0: Kısılarak bitiyor parça. Evet. Yani hiç bu parçanın kısılarak bitmesini şey beklemiyordum. Böyle çatır çatır bitmesini istiyorsun. Öyle bir şey. Evet, çok konuştuk. Burhan Öcal, Cemalettin Takuma, Trakya All Stars'dan, Trakya Funk albümünden Big Turk. Bitiyor parça.
1: Evet.
0: Yani hiç bu parçanın kısılarak bitmesini şey beklemiyordum. Böyle çatır çatır bitmesini istiyorsun. Öyle bir şey. Evet, çok konuştuk. Burhan Öcal, Cemalettin Takuma, Trakya All Stars'dan, Trakya Funk albümünden Big Turk.

0: Burhan Öcal, Cemalettin Takuma ve Trakya All Stars'dan dinledik. Trakya Funk albümünden Big Turk. Hakikaten çok güzel.
1: Evet, evet. Yani insanın kısılmasa, keyfini yerine git. Evet, kısma, doğru.
0: Yani söylüyorsun. Böyle o enerji kısılarak gitmemeli.
1: O
0: yani.
1: Belki de vokal zaten enerjiyi düşürüyor biraz.
0: Biraz düşüyor evet ortasında ama sonunda tekrar çıkıyor
1: çıksa
0: ya.
1: Çıksa keşke.
0: Çıkmıyor mu ya? Çıkıyor falan. Bence, İlk baştaki bence, gibi olmuyor.
1: Olmuyor
0: evet. Gibi.
1: O ilk başta giriş ya yani insanın hani karnında evet. Titreşimi hissetmesi
0: çok,
1: falan
0: çok
1: başka bir şey.
0: Evet, şimdi
1: ne
0: funk,
1: var biliyor musun?
0: Funk diyoruz.
1: Funk diyoruz
0: sen
1: ve
0: sen dibine vurmuşsun.
1: Vurdum ben böyle biraz blues falan da ben karıştırdım işin içine bu sefer. Ben bugünlerde çalıyorum. Geçen gün de çaldım ben funk. Elime yapıştı funk. İyi oldu böyle. Fransız bir müzisyen var, davulcu. Antoine Cara. İşte klasik perküsyon okumuş falan adamcağız. Fakat albümde mesela çok meşhur isimler var. Randy Brecker var. Mike Stern var, Oz Noy var falan. Sonradan harika. Anladığım kadarıyla bunlar hani kayıtlarını yapıp göndermişler ve birleştirilmiş. İncelemelerim sonucu bu noktaya vardım.
0: Ama yani canlı gibi çalmışlar.
1: Çalmışlar.
0: Yani bu kadar iyi müzisyenler olduklarını anlıyorsun buradan.
1: Çok ilginç bir şey bu. Çok bütçesi küçük. Kendisi zaten çıkarmış albümünü. Öyle olduğu zaman zaten bu çok rastlanan bir şey. Bizim müzisyenlerde de var. Bir sürü yerde var yani. Birileri şey yapıyor, çalışıyor. Bir de müzisyenler birbirleriyle böyle hani çok mali olmayan alışveriş de çok yapıyorlar müzik yaparken. Gönderiyor, tamam bunu çaldım senin için falan. Ondan sonra o bir parça oluyor, bizim kulaklarımıza geliyor. Güzel olmuş yani.
0: Çok güzel olmuş evet.
1: Bu albüm de 2025'te çıkmış. Hepsini, bütün bestelerini, yapımını falan Antoine Cara kendisi yapmış. İşte böyle bir funk, jazz, füzyon şeyler var, üflemeliler var, kalabalık falan. Güzel bir şey. Ne derler? Coşkulu, enerjik falan. Galiba... biraz şeyde işte bu hani ne derler, eleştirmen mi, müzik yazarları falan, onlar işte çok tekrar var falan gibi bir takım eleştiriler getirmişler, haklı olabilirler ama yani öyle çok yerin dibine batırılacak bir durum
0: yok canım, bu
1: zaten
0: parça,
1: yok
0: ben
1: parça
0: hepsini dinlemedim
1: güzel.
0: Ama bu parça çok güzel,
1: çok yani. Güzel bence, tam tersine desteklenmesi ve promote edilmesi gerekirken işte hani 10 tane iyi şey varsa bir tane kötü şeyi bulup çıkarıp söylemişler. Bunların da burnundan kıl aldırmamalarına ben bir hasta oluyorum yani.
0: Baltalı ilah.
1: Aynen, hakikaten öyleler. Baltalı ilah eleştirmenler. Antoine Cara'nın 2025'teki Status Quo albümünden dinleyeceğimiz parça Wrong Turn.

0: Şahane bir bitiriş, enerjik parça, enerjik bir şekilde bitti.
1: Bitiriş budur, merhaba diyorum.
0: Kimden dinledik? Antoine Cara, Fransız müzisyen, yeni keşfimiz ve parçada Wrong Turn idi.
1: Şimdi yine Türkiye'den biri. Ama funk mı tartışılır? Funk öğeleri olan.
0: Evet, öyle.
1: Bir parça, böyle Anadolu funk'ı diyelim buna.
0: Ne niyeti dinler, niyetle dinlersen.
1: Tabii. Ama Anadolu funk'ı ama Afrobeat de diyebilirsin.
0: Öyle, o niyetle de dinleyebilirsin.
1: Evet, Türkiye'den çok harika bir grup bu. Deli Bakkal. Daha önce böyle tekneleri çıkmıştı. Biz de çaldıydık hatta. Bu 2026'da yeni albüm çıkardılar. Artistik Oyun Havaları diye. 8 parça vallahi bir enerji böyle. Sahnedeki, zaten öyle demişler. Sahnedeki enerjimizi biz albüme taşımak istedik demişler. Daha önce Kaplumbağa falan gibi böyle küçük single'lar çıktı. Onları da çalacaktım böyle, elim gitti falan ama işte kısmet bugüneymiş. Bu kadar tatlı nefeste kullanan pek grup, yegane demeyeyim ama yani az gruptan biri Türkiye'de. Evet, o açıdan çok hoş. Mayıs'ta lansmanını yapmışlar. Haziran ayında da Sonsuz Çilek Tarlaları programına Apaçık Radyo'da konuk olmuşlar. O açıdan da ilginç. Böyle oyun havası geleneğini alıp Afrobeat'le, funk'la birleştirip yapmışlar bu parçayı. Parça da şey, böyle biraz...
0: Gangster filmi, evet, ismi gibi.
1: Abi yani kabadayı bir şey, ya paranı ya canını. Deli Bakkal.

0: Deli Bakkal, Ya Paranı Ya Canını, bu sene çıkan artistik oyun havaları. İlk albümü. Aslında bayağıdır var grup.
1: Evet, evet.
0: Ama şimdi ilk
1: single,
0: defa.
1: Single, mingle falan öyle bir şeyler, evet, vardı galiba. Ha. Bu arada Afrobeat dedin. Hakikaten Afrobeat çok var. Onu da özlemişim. Ama böyle Afrobeat çalalım diye de olmuyor işte. Bir şeyin içinden çıkınca, çıkıyor, bir yerde, evet, rastlayınca falan güzel oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Yapmışlığımız da var tabii Afrobeat, tabii, tabii, programları. Şimdi yine bir Fransız müzisyen var sırada. Thomas Hirsch.
0: İlginç.
1: Benzer isimli bir sürü insan var. Bir müzisyen de var aynı zamanda falan. Ama bu nedenle kendisine Tom diyor.
0: Hmm.
1: H harfini kullanarak. T-H-O-M. Tom Hirsch diye geçiyor, hı-hı, ismi. Bir grubu var. The Tone Masters diye. Aslında kendisi hep böyle bir bluesculuktan geliyor. Çocukken çok dinlemiş. Double Trouble'ı dinlemiş. Steve Vai falan.
0: Çok da belli müzikten zaten.
1: Evet, ondan sonra ondan çok etkilenmiş. Sonra işin daha jazz tarafına kayarak işte John Scofield'dan, Kenny Burrell'dan etkilenmiş. Böyle bir, yani nereye gittiğini hemen anlıyorsun verdiği isimlerden, referanslardan falan. Jazz, blues, bunları harmanlıyor. Film müziği gibi böyle biraz şeyleri, parçaları falan. Eylül 2026, yani bu sene Eylül'ün ortaları gibi bir parçasını şey yaptı, yayınladı. Ne diyoruz ona? Tekli. Single.
0: Tekli.
1: Evet, yayınladı. Onu dinleyeceğiz zaten. Yani barlarda, kafelerde falan, Brüksel'de, Paris'te müzik yapan bir müzisyen. Yine kendi çabalarıyla yaptığı bir albüm biraz önceki gibi. O nedenle hani sevelim, destekleyelim, dinleyelim, dinletelim, algoritmalara meydan okuyalım dedim. Bir bundan sonra
0: vallahi
1: bir albüm daha hazırlıyormuş. O da Underneath the Stars diye. Onda da Afro-Amerikan müzikler diyor. Yani ne anlıyoruz oradan?
0: Afrobeat mi?
1: Blues anlıyoruz, blues bence daha çok.
0: Afro-Amerikan dedim, pardon.
1: Evet, evet. Böyle bir müzisyen, albümün adı Time Will Heal You. Parçamızın adı da Strange Farewell.

0: Fransız gitarist Tom Hersch'ün grubu The Tone Masters'la beraber yaptığı Time Will Heal albümünden Strange Farewell'da dinlediğimiz parça.
1: Böyle Scofield.
0: Tabii.
1: İçten içten değil mi?
0: Scofield'ı şey yapmış yani. Ne derler? Tedris etmiş. Güzelce.
1: Onu böyle süzmüş.
0: Evet.
1: Şimdi de Avusturya'dan bir grup geliyor. Böyle nereden oldu kafamız karıştı ama yani funk dedik ama böyle Türkiye o bu falan. Exploding Pig. Duymuş muydun hiç?
0: Duymadım. Aklıma şey geldi birdenbire. Pink Floyd geldi. Nedense uçan domuz vardır ya.
1: Aynen doğru. Şey, Animals albüm. Şey patlayan domuz niyeyse bilmiyorum artık. Her neyse bu parçalar falan da çok acayip. Neyse alternative jazz demiş kendilerine. Ama böyle caz var, funk var, psychedelic lounge var, hip hop ne varsa.
0: Ama bu komik isimli şarkılar yani böyle bir hakikaten çok, değişik.
1: Şimdi çalacağımız parçanın adı Chili'de Serpiente. Yılan biberi. İşte likör de nacho. Nacho
0: falan
1: likörü.
0: Var. Evet.
1: Amor yo dos tokos falan. Şey çok iyi. Britney is locked up now. Britney kilitledik. Burt Reynolds falan böyle Sticky Glove. Neyse bunlar böyle bir Amerikan pop kültürü ironisi gibi bir şey. Neyse. Aslında trombonda Louis Bonilla var. Bu bayağı ünlü biri aslında.
0: Evet,
1: böyle bayağı bir insanla çalmış yani işte McCoy Tyner'lar, Lester Bowie'ler, Pancho Sanchez'ler hatta Phil Collins falan var yani öyle bir şey. İşte sonra 2018'de Avusturya'ya taşınıyor. Ve orada Graz Üniversitesi'nde profesörlük yaparken bir yandan da Tubes diye bir şey işletiyor, bir mekan.
0: Mekan.
1: İşte Stripped Down at Tubes bu albümün adı da. İşte kendi kendi grubuyla kendi mekanında konser
0: kendim
1: kaydetmiş.
0: Kendim çalarım, kendim söylerim
1: aynen.
0: Gibi.
1: Yeni albümleri de 3 Ekim'de çıkmış bu arada. Onu da beğenirseniz dinlemeyi atlamayın. Evet dinliyoruz. Exploding Pig, Chili'de Serpiente.

0: Chili'de Serpiente, Exploding Pig grubumuz.
1: Sahnede seyretmesi evet. Zevkli olan müzikler, gruplar evet. Bunlar değil mi?
0: Ama bizi Babilon konserleri günlerimizi hatırlattı. Gene bak buradan yine bu program Mehmet Ulu'yu anma programı gibi de oldu. Onun neşesini de taşımış olduk kendisine. Ne diyelim?
1: Rahmet,
0: selam.
1: Selam,
0: evet. Her neyse.
1: Peki şimdi büyük bir isim var. Çok da severiz. Christian McBride. Yani caz dünyasının en çok aranan basçılarından birisi. Her türden çalıyor. Türden türe rahatlıkla atlıyor. 11 Grammy'si varmış. Bilmiyordum ben. Ya, notları hazırlarken gördüm.
0: Yani Sting'le yaptığı albümleri düşün. Sonra kendi yaptığı big bandleri düşün. Yani
1: her
0: bu kadar
1: şey var,
0: geniş spektrum.
1: İnanılmaz.
0: Kaç kişi var yani?
1: Projelerin insanı. Aynı anda birden fazla projesi her zaman oluyor. Bu projesi Ursa Majör. Herhalde en sevdiği proje son zamanlardaki. Genç müzisyenlerle kurmuş 2022'de bu grubu. Nico Glover saksafonda, sopran saksafonda. Mike King piyano çalıyor. Elip Perlman diye bir gitaristi var. Çok başarılı buldum. Savannah Harris var davulda. Ve bu albümde de yapımcı Terrace Martin'miş. Aynı zamanda işte Minimu falan da çalmış. Daha albüm çıkmadı. Şeyde çıkacak. Ekim'in sonunda çıkacak. Ama iki tekli çıkarttılar. Onlardan birisini dinleyeceğiz. Ellie Pearlman'ın bestesi olan bir parça. İşte çağdaş, caz, funk, hip hop, pop hepsini karıştırdıkları güzel bir albüm olacağını tahmin ediyorum. Şeyde de geçen ayın sonunda, Eylül'ün sonunda da İstanbul'a geldiler. Ama yani talihsiz bir tarih. İnsanlar daha İstanbul'a dönmeden fazlaca gibi bir zamandı. Şeyde festival olarak da hani birinci tercihim olmayacak bir festivalde çalmışlar. Onun için dinleyemedik. Başka zamana kısmet. Artık Christian McBride'ın albümünü hevesle bekliyoruz. Albümün adı da Points of Light olacakmış. Ve Ursa Majör'le beraber dinleyeceğimiz parçanın adı da Chaos.

0: Christian McBride ve Ursa Major'un yeni çıkacak Points of Light albümünden dinlediğimiz parça Chaos idi.
1: Çok güzel. Funk programının da yani böyle hak ettiği, güzel, evet hak ettiği bir eser diyorum.
0: Bayağı eser yani, ağır başlı falan ağır bir şey var.
1: Çok
0: yani.
1: Güzel ama. Evet, son parçamız tam da öyle değil. Ağır başlı değil. Tam tersi, son derece uçarı bir parça. Kam grubumuz. Daha önce bir kere çaldık Kam'ı.
0: Çaldık.
1: Şimdi 2024'te, daha sonra 25'te bir 2024 konser kayıtlarını bir albüm yapmışlar. Live at Gazhane diye, şu Kadıköy'deki gazhaneni de çaldıkları. Ve de birçok kişiyle beraber çalmışlar. O yüzden Come Around Friends diye geçiyor albüm.
0: Böyle bir jam session gibi bir şey.
1: Tabii. Zaten parçaların zaten İçinde böyle işte şey var. Nedir o? Gazhane 1 mi? Yok, böyle adları şey gibi albümde. Bu parçama beste. Tünel parçamızın adı. Ama böyle uzun uzun, çok da güzel doğaçlamalar içeren bir parça olmuş. 2010 yılında kurulmuş aslında Kam. Başını çeken kişi Can Ömer Uygan. Türkiye caz sahnesinin önemli trompetçilerinden biri. O daha önce 2019 yılında çıkan albümden Gün'ü çalmışız biz. Şimdi bu yeni albümden Tünel'i çalacağız.
0: Uzun da bir parça. Neredeyse
1: uzun bir parça.
0: 8 dakika.
1: Evet, aslında parçası çok uzun parçalar var. Bu da bir tanesi. Hangisini seçeceğimi bilemedim ama. Fakat çok fazla kişi var. Mesela tabloda Gürkan Özkan var. Def Jam diye bir şey grubu var. Percussion grubu var. Def.
0: Onu galiba şeyde seyretmiş olabilir miyiz? Müziğinden. Birkaç sene önceki bir Snarky Puppy konseri
1: olabilir.
0: Vardı.
1: Olabilir. O da Def Jam'de değil mi? Evet. Tarık Aslan şeyinde. Yönetiminde. Yani bir sürü, Erbil Doğan var saksafonda, trombonda Işık Üstünde var, burada çok güzel sol atıyor falan. Neyse, sonuç olarak bol bol doğaçlamalı, çok son derece enerjik ve gerçekten de canlı bir konser kaydı geliyor Kam'dan. Dinleyelim ve böylece de veda edelim size.
0: Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kam, Tünel.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Sen ne yaparsın?
2: Apaçık Radyo.
3: Sail Express. Let's go.

0: Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express'e hoş geldiniz. Bu programda insanların genellikle Kore popuna karşı geliştirdiği ön yargının önüne geçmeye çalışacağım. İlk küçük bir bilgilendirme yapıp programın konusuna geçeceğim. Bugünkü programımız Güney Koreli kız grubu aespa'nın şarkılarından oluşacak. SM Entertainment tarafından kurulan grup 17 Kasım 2020'de Black Mamba adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. aespa 4 üyeden oluşuyor. Karina, Giselle, Winter ve Ningning. Grubun adı Avatar ve Experience kelimeleriyle Aspect kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu isim, grubun gerçek dünya ile dijital dünyayı birleştiren kendine özgü konseptini de yansıtır. aespa, çıkışından kısa bir süre sonra yayınladığı Next Level şarkısıyla daha geniş kitlelerin dikkatini çekti. 2021 yılında çıkan bu şarkının ardından aynı yılın Ekim ayında ilk mini albümleri Savage yayınlandı. Albümün aynı adı taşıyan başlık şarkısı, grubun güçlü elektronik altyapısını ve farklı müzik tarzını öne çıkardı. 2022'de yayınlanan ikinci mini albümleri Girls ise Girls ve Illusion gibi parçaları içeriyordu. Bu dönemde grup, İngilizce şarkısı Life's Too Short ile farklı ülkelerdeki dinleyicilere de ulaştı. 2023 yılı aespa için önemli albümlerle doluydu. Mayıs ayında üçüncü mini albümleri My World yayınlandı. Albümün öne çıkan şarkısı Spicy, grubun daha enerjik ve renkli bir tarzını gösterirken Welcome to My World ve Thirsty gibi parçalar da dinleyicilerden ilgi gördü. Aynı yılın Kasım ayında yayınlanan dördüncü mini albümleri Drama ise grubun güçlü ve iddialı müzik anlayışını sürdürdü. 27 Mayıs 2024'te aespa ilk stüdyo albümü Armageddon'ı yayınladı. Albümün öne çıkan parçalarından Supernova ve Armageddon, grubun elektronik sesleri, etkileyici ritimleri ve kendine özgü konseptiyle dikkat çekti. Aynı yıl Ekim ayında yayınlanan Whiplash mini albümü de grubun farklı müzik tarzlarını denemeye devam ettiğini gösterdi. Böylece aespa, yalnızca güçlü başlık şarkılarıyla değil, albümlerindeki farklı türleri bir araya getirmesiyle de öne çıktı. Grubun müziğinde elektronik pop, hip hop ve dans müziği gibi farklı türlerden izler görmek mümkün. Bunun yanında aespa, müzik videolarında ve sahne performanslarında kullandığı görsel dünyayla da tanınıyor. Grubun dijital karakterler ve alternatif evrenler üzerine kurulu hikayesi, onları diğer K-pop gruplarından ayıran özelliklerinden biri. Hayranlarına MAI adı veriliyor. Programımıza aespa'nın büyük ses getiren şarkılarından Supernova ile başlıyoruz. 13 Mayıs 2024'te yayınlanan Supernova, grubun ilk stüdyo albümü Armageddon'ın önceden yayınlanan iki başlık şarkısından ilkiydi. Güçlü basları, minimal elektronik altyapısı ve akılda kalıcı nakaratıyla dikkat çeken parça, aespa'nın kendine özgü bilim kurgu evreninde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Supernova, Güney Kore listelerinde uzun süre zirvede kalarak grubun en büyük hitlerinden biri haline geldi. aespa'dan Supernova geliyor.
1: I'm like

Aespa'nın Supernova şarkısını dinledik. Şimdi Aespa'nın daha iddialı ve güçlü konseptlerinden birini yansıtan Drama ile devam ediyoruz. 10 Kasım 2023'te yayınlanan aynı adlı 4. mini albümünün başlık şarkısı olan Drama, güçlü davulları, sert basları ve hip hop etkili nakaratıyla öne çıkıyor. Şarkının sözlerinde hikayenin merkezine kendini koymak ve kendi hayatının başrolü olmak fikri işleniyor. Karina, Cizal, Winter ve Ning Ning'in vokal ve rap bölümlerinin bir araya geldiği parça, aespa'nın sahne performanslarında da dikkat çeken şarkılarından biri oldu. aespa'dan Drama geliyor.

怎么呀呀너로시작될마 drama. Aespa'dan Drama'yı dinledik. Sıradaki şarkımız Aespa'nın ilk stüdyo albümüne adı veren Armageddon. 27 Mayıs 2024'te yayınlanan albüm Supernova ile birlikte iki başlık şarkısına sahip olmasıyla dikkat çekti. Armageddon, ağır ritimleri, güçlü elektronik altyapısı ve farklı vokal katmanlarıyla Supernova'dan daha karanlık ve yoğun bir atmosfer sunuyor. Şarkının konsepti, Aespa'nın dijital ve gerçek dünyanın ötesine uzanan hikayesini genişletirken, kendini tanımlama ve kendi kimliğini sahiplenme temasını da öne çıkarıyor. Armageddon, grubun iddialı performans tarzını en iyi yansıtan parçalardan biri oldu. Aespa'dan Armageddon geliyor.

0: Espa'dan Armageddon'ı dinledik. Şimdi biraz Espa'nın ilk dönemlerine dönüyoruz. Sırada Savage var. 5 Ekim 2021'de yayınlanan aynı adlı ilk bin albümünün başlık şarkısı olan Savage, grubun bilim kurgu temalı evreninde Black Mamba'ya karşı verdikleri mücadeleyi devam ettiriyor. Şarkı, keskin elektronik sesleri, deneysel ritimleri, güçlü rap bölümleri ve beklenmedik geçişleriyle grubun alışılmış pop kalıplarının dışına çıkan tarzını ortaya koyuyor. Albüm, yayınlandığı dönemde Güney Kore'de büyük başarı elde ederek aespa'nın küresel yükselişine önemli katkıda bulundu. aespa'dan Savage geliyor.
1: Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a

aespa'nın Savage şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız aespa'nın adını daha geniş kitlelere duyuran Next Level. 17 Mayıs 2021'de dijital single olarak yayınlanan şarkı, 2019 yapımı Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw filminin müziklerinde kullanılan aynı adlı parçanın yeniden yorumlanmış bir versiyonu. Ancak aespa, orijinal parçayı kendi rap bölümleri, elektronik altyapısı ve belirgin ritim değişmeleriyle farklı bir müzikal kimliğe kavuşturdu. Şarkı, özellikle değişen yapısı ve akılda kalıcı bölümleri sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü ve grubun kendine özgü sesinin oluşmasında önemli bir rol oynadı. aespa'dan Next Level geliyor.

Aespa'nın Next Level şarkısını dinledik. Şimdi Aespa'dan Spicy ile havamızı biraz değiştiriyoruz. 8 Mayıs 2023'te yayınlanan 3. mini albüm My World'un başlık şarkısı olan Spicy, grubun daha önceki karanlık ve bilim kurgu ağırlıklı konseptlerinden farklı olarak gençlik ve yaz enerjisini öne çıkarıyor. Canlı basları, elektronik pop altyapısı ve hareketli ritmiyle şarkı, Aespa'nın daha rahat ve eğlenceli bir tarafını gösteriyor. Müzik videosunda da renkli görüntüler ve günlük gençlik hayatının esinlenen sahneler dikkat çekiyor. Aespa'dan Spicy geliyor.

0: fire.
1: Aespa'dan Spicy dinledik. Şimdi her şeyin başladığı noktaya, Aespa'nın çıkış şarkısı Black Mamba'ya dönüyoruz. 17 Kasım 2020'de yayınlanan bu dijital single, Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning'i K-pop dünyasına tanıttı. Şarkı, güçlü basları ve elektronik dans pop sesinin yanı sıra grubun gerçek üyeleriyle sanal avatarlarını bir araya getiren evrenini de tanıttı. Black Mamba, Aespa'nın hikayesinde üyelerin dünyalarını tehdit eden karakterin adını taşıyor ve sonraki şarkılarda genişletilecek hikayenin başlangıcını oluşturuyor. Aespa'dan Black Mamba geliyor.

aespa'dan Black Mamba'yı dinledik. Sırada aespa'nın daha yeni çalışmalarından Lemonade var. 29 Mayıs 2026'da yayınlanan aynı adlı ikinci stüdyo albümünün başlık şarkısı olan Lemonade, güçlü synth bassları ve elektronik dance pop altyapısıyla hemen dikkat çekiyor. Şarkının temel fikri, hayattaki zorlukları fırsata dönüştürmek anlamına gelen "Hayat sana limon verirse limonata yap" sözünden geliyor. aespa bu mesajı kendine özgü, güçlü ve biraz daha alaycı bir tavırla yorumlayarak grubun yeni müzikal dönemine işaret ediyor. aespa'dan Lemonade geliyor.

0: Wait, hold up, stop.
1: aespa'dan Lemonade şarkısını dinledik. Şimdi sırada aespa'nın elektronik müziği ön plana çıkaran şarkılarından Whiplash var. 21 Ekim 2024'te yayımlanan 5. mini albümünün başlık şarkısı olan Whiplash, özellikle techno etkili dans ritimleri ve güçlü elektronik altyapısıyla grubun önceki çalışmalarından ayrılıyor. Şarkının sözleri, başkalarının beklentilerine göre hareket etmek yerine kendi tarzına güvenmek ve dikkatleri üzerine çekmek üzerine kurulu. Keskin koreografisi ve minimalist ama etkileyici müzik videosuyla da konuşulan Whiplash, aespa'nın sahne performanslarını öne çıkaran parçalardan biri oldu. aespa'dan Whiplash geliyor.

Aespa'dan Whiplash şarkısını dinledik. Şimdi Aespa'dan İngilizce yayımlanan Better Things ile devam ediyoruz. 18 Ağustos 2023'te yayımlanan bu single, grubun uluslararası dinleyicilere yönelik çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Hafif ve ritmik yaz havası taşıyan şarkı, synth pop ve dance pop etkilerini bir araya getiriyor. Sözlerinde karşılıksız kalan bir ilişkiye gereğinden fazla zaman ayırmak yerine insanın kendi hayatına ve geleceğine odaklanmasını anlatıyor. Aespa'dan Better Things geliyor.

Aespa'nın Better Things şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Aespa'dan Kiss & Tell. 24 Temmuz 2026'da yayımlanan aynı adlı Japonca mini albümünün başlık şarkısı olan parça, grubun Japonya'daki çalışmalarının önemli bir parçası. Albümde Kiss & Tell'ın yanı sıra Orbit Pop, Fangirl, Attitude, Done With Rules ve Inhalo da yer alıyor. Aespa'nın elektronik pop çizgisini sürdüren parça, grubun farklı pazarlarda da kendi müzikal kimliğini koruyarak yeni dinleyicilere ulaşmasını gösteriyor. Aespa'dan Kiss & Tell geliyor.

Aespa'dan Kesin Tell şarkısını dinledik. Şimdi biraz daha atmosferik bir parçaya geçiyoruz. Sırada Lucid Dream var. Şarkı 5 Ekim 2021'de yayımlanan ilk mini albüm Savage içerisinde yer alıyor ve albümün sert elektronik parçalarına kıyasla daha sakin bir R&B ve Dream Pop havası taşıyor. Adını kişinin rüya gördüğünü farkında olduğu berrak rüya kavramından alan şarkı, gerçek ile hayal arasındaki belirsizliği ve birine duyan özlemi işliyor. Katmanlı vokalleri ve yumuşak melodisi sayesinde Lucid Dream, Aespa'nın yalnızca güçlü dans şarkılarıyla değil, daha duygusal parçalarıyla da öne çıkabildiğini gösteriyor. Aespa'dan Lucid Dream geliyor.

aespa'nın Lucid Dream şarkısını dinledik. Kapanışı aespa'dan Hold On Tight ile yapıyoruz. 31 Mart 2023'te yayınlanan Hold On Tight, grubun Tetris filminin film müzikleri albümü için hazırladığı İngilizce bir şarkı. Tetris oyununun tanıdık melodisini kullanan parça, tekno tarzındaki ritimleri ve aespa'nın vokalleriyle dikkat çekiyor. Şarkının sözleri de filmin ana karakterinin zorlu yolculuğunu Tetris bloklarına benzeterek anlatıyor. aespa'dan Hold On Tight geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak aespa'nın Hold On Tight şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere, herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go!

0: Açık Radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gece saat tam 11'de yayına başlayan Last Cosmonauts'un 225. bölümünde yeniden beraberiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu geçen iki hafta boyunca Batı Almanya'da elektronik müziğe yön veren Berlin ve Düsseldorf ekolünden sanatçılara ait besteler eşliğinde galaksiler arası seyahatle sürdürmüştük. Bu hafta ise Berlin Duvarı'nın ardına, diğer Berlin'e, öteki Almanya'ya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne geçerek Doğu Alman sanatçıların Batı'daki komşularına adeta cevap niteliğinde kaydettikleri kozmik elektronik türünde parçalara kulak kabartacağız. Sovyet Rusya'da KGB'nin sanat üzerinde uyguladığı baskı ve sansür Doğu Almanya'da Stasi tarafından tamamen aynı şekilde sıfır toleransla uygulanıyordu. Özellikle konu sözlü müzik olduğunda önce yerel sonra ulusal denetim ve sanatsal estetik konseylerinin farklı kurulların incelemesine tabi tutulan şarkılar komünist rejime sert kriterleriyle eleniyor ve şarkısı kabul edilmeyen bir genç sanatçı için bu yolun sonu oluyordu. Yolun sonu her zaman müzik kariyerinin başlamadan sonlanması kadar hafif bir ceza değil. Çoğu zaman özellikle muhalif ve punk türünde müzik yapan sanatçılar için soruşturmayla başlayıp işkence ve hapse uzanan bir korku filmine dönüşebiliyordu. Sovyet synthesizerlarıyla elektronik müzik yapan sanatçılar ise söz kullanmadıkları için bu sansür sisteminin dışında kalıyorlardı ve devlete bağlı tek plak şirketi Amiga tarafından eserleri yayımlanıyordu. Berlin Duvarı yıkılana kadar oldukça zengin bir külliyat biriken arşivlerden bugün ulaşılabilenler tüm sanatçıları içermese de elimizde Doğu Almanya elektronik sahnesinin tanımaya yetecek kadar materyal var. Yayın boyunca birkaç sanatçıya ait birden fazla parça dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız Wolfgang Fuchs tarafından kurulan topluluk, o dönemde Doğu Almanya'da çok çok ses getirmiş olan bir kozmik elektronik topluluğu Pond imzalı 1982 ve 86 tarihli albümlerden Galaxies, Futuria, Jumbo Jumbo ve Planet in Wind eşliğinde atmosferden çıkarken siz de sesi biraz yükseltebilirsiniz.

Burası Apaçık Radyo Los Cosmonauts biraz önce başladı. Dua Almanya kozmik elektronik müzik sahnesine ithaf ettiğimiz bölümün açılışını Pond isimli gruba ait Galaxies, Futuria, Jumbo Jumbo ve Planet and Wind adlı kayıtlarla yaptık. Dua Almanya'da uygulanan sıkı sansürden bahsediyorduk. Sansür sadece Alman sanatçılar için değil, Batılı müzisyenler için de elbette uygulanıyordu. Yayınlanan çarşaf çarşaf sansür listelerinde neredeyse tüm Batılı sanatçılar farklı gerekçelerle yasaklıydılar. Örneğin Sex Pistols, Seks ve Şiddet, Tina Turner, Erotizm ve Seks, Aerosmith ve Kiss gibi gruplar neofaşizm, komünizm düşmanlığı ve şiddet. Pink Floyd ise sadece kendilerine özel bir not düşülerek Afganistan politikalarına ters düşen söylemleri nedeniyle sansürlenen isimler arasındaydılar. Geçen hafta efsanevi Alman elektronik müzik grubu Tangerine Dream'in çok özel bir istisna sonucunda izin alarak Doğu Almanya'ya giderek konser veren ilk ve tek Batı Alman grubu olmasından bahsetmiştik. İşte Doğu Almanya tarafında otoritelerle görüşerek bu izin girişimlerini hızlandıran Tangerine Dream hayranı aynı zamanda dönemdaşı bir Doğu Alman sanatçıydı. Kendisi konserin ardından gizlice grubun kurucusu Edgar Hoxha'ya ait Moog synthesizer'lardan birini almış ve bu tanışıklık zamanla dostluğa dönüşmüştü. Bu isim Doğu Almanyalı sanatçı Rainer Lacumi'den başkası değildi. Şimdi kendisine ait iki parça Stille mit Italienischen Gedanken ve ardından Sonntagsand Zug in früher Wärmen Winde eşliğinde kainatın nabzına kulak vereceğiz.

Apaçık Radyo'da Doğu Almanyalı elektronik müzik sanatçılarına ayırdığımız bölümüyle Last Kazmanas sürüyor. Doğu Almanya'nın en saygı gören, en ikonik synthesizer ustalarından biri Rainer Lacomi imzalı iki kayıt Stille mit italienischen Gedanken ve Sonntagsand zu Kim Hüavermen Winde adlı kayıtların ardından müziğe ivme kazandırmak için ve 9 parçalık playlistimizin tamamını programımızın süresini aşmadan dinleyebilmek için sıradaki kayıtlara geçiyoruz. Sırada Gegege adlı projeye ait Küçenli adlı kayıt ve çok ender sözlü müzik yapan kozmik synth pop sularında kıyılarında dolaşıyor diyebileceğimiz Stern, Combo, Meissen adlı topluluğa ait Die Weite Weg ve Die Kampf und Südbol adlı parçaların ardından bu akşamki yayının sonuna gelmiş olacağız. Bu akşam 225. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Last Cosmonaut gelecek Perşembe gecesi saat tam 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere tekrar Apaçık Radyo'da yayında olacak. Dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Bendeniz Sinan Kutlu, şimdi sizleri parçalarla baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
1: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Merhabalar, herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programına hoş geldiniz. Ben Erdem Dilbaz. Bu akşam sadece kadın vokallerden oluşan heavy metal gruplarından bir seçki yaptım. 90'lardan başlayıp günümüze kadar geleceğiz. Ve görece naif başlayıp çok kaba bitireceğiz. Hiç aklınızın hayalinizin almayacağı kadın vokallerin iniş çıkışlarını duyacağız. Vokal aralıklarının ani değiştiği, teknik olarak da bize bayağı ilham verecek parçalarla karşılaşacağız. Tabii ki ilk 90'lardan başlıyoruz. Önce Queen Adrina'dan Pretty Like Drugs'la başlayacağız. Ardından Utep dinleyeceğiz. The Lord Is My Weapon. Ve peşi sıra Myrene'den Beauty Fiend ile çok sevdiğim Kitty'den Breakish geliyor. Hoş geldiniz.

Şimdi tatlı tatlı ilerlerken araya birazcık tanıdık, hafif naif bir hardcore parça gireceğim. Ondan sonra olaylar çok değişiyor. Gwen Apes'ten Lords of the Boards. Ardından da I Wrestle a Bear Once'tan You Know That Ain't Them Dogs Real Voice geliyor.

Evet, gecenin kopmaya başladığı anlar tam bu noktalar. Sert müzik sevenler devam edebilir. Çok sert müziğe katlanamıyorum diyenler yavaşça sesini kısıp radyodan uzaklaşabilir. Ginger'dan Pieces, Novalis'ten Kora.

brutal vokallere doğru geçiyoruz. Cerebral Bore'dan Entombed in Butchered Bodies, Emasculator'dan In Resplendent Terror, Immortal Bird'den de Stumbling Towards Catharsis.

Ve gecenin son üçlüsü de geliyor. Face Yourself'ten harika bir parça, girişi de mükemmel. Sideration, Venom Prison'dan Judges of the Underworld ve tabii ki kadın vokal deyince Arch Enemy, Nemesis'le geceyi kapatıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilbaz.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Taşı gacıkkanın tabir mi?
5: 14.
6: Surrender or release the lesbians.
7: I can see my brain.
2: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo müzikleri.

Say, it's here. She's out.